0: I was still coven the one who run. Said, Johnny, our ship had trouble with the fog, and that's why we are so late. So late coming home, coming down.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Uluslararası güvenlik mimarisi, NATO'nun geleceği ve Orta Doğu'da yükselen gerilimler yeniden tartışma konusu olmaya devam ediyor. Emekli tüm amiral Deniz Kutluk, Ankara Farkı programında NATO içindeki görüş ayrılıklarından Rusya yönelik yaptırımlara, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerden, ABD'nin askeri kapasitesine kadar birçok başlığa yönelik İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı. Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki stratejik ayrışmanın NATO'nun işleyişini zayıflattığını, ittifak üyelerinin artık ortak bir güvenlik perspektifinde buluşamadığını söyledi.
3: NATO çözülüyor mu?
4: Bence çözülüyor.
3: Evet.
4: Adı konmamış ama çözülüyor.
3: Evet.
4: Niye bunu söylüyoruz? Hani başka platformlarda da söylüyoruz. Çünkü siz bir NATO'nun kurucu ve büyük nükleer destek sağlayan unsur Amerika olarak tutup toprak bütünlüğünü koruyacağınız üyelerin bir kısmının toprağını isterseniz.
3: Evet, Grönland, Kanada.
4: Grönland gibi Danimarka. Evet. Avrupa Birliği buna karşı pozisyon alır ve siz Avrupa ile Amerika arasını açarsanız veya gidip Kanada'yı toprak bütünlüğünü hiçe sayıp siz bize eyalet olarak bağlanın böyle daha iyi olacak derseniz veya NATO'nun ilkesel olarak uluslararası hukuku gözeten, onu güçlendiren bir yapısı varken denizlerde başka devletlerin bayraklarına taşıyan gemilere Amerika olarak çıkıp el koydum, petrol de benimdir derseniz şimdi artık dünyanın düzeninin bozulduğunu kabul etmek zorundayız ve bunun yapan tarafa baktığınız zaman NATO içinde oluyor bu.
3: Evet.
4: Veya Ukrayna Avrupa meselesidir, beni ilgilendirmez, benim Rusya ile özel ilişkilerim var, onları geliştirmek isterim derseniz ama iki sene evvel bu NATO'nun Rusya'yı tehdit kabul ettiği de başka bir durumsa o zaman diğer NATO üyeleri, özellikle Avrupa NATO üyeleri kendilerini nerede konumlandıracağını bulamaz hale gelirler ve başlarlar kendi savunmalarını kendileri güçlendirmeye. O zaman NATO var diyebilir miyiz?
3: Evet.
4: Olmayan NATO nasıl zirve yapar? Bu zirvede ne konuşur? Şimdi zaten Avrupa'yı şaşırtan, bocalatan ve seçilmiş Avrupalı siyasetçilerin manevra yapmasını engelleyen durum budur. Nedir? Biden yönetimi Ukrayna'yı tam gücüyle destekledi ve burada Rusya'yı da NATO için tehlikeli görüp tehdit olarak kabul ettirdi.
3: Evet.
4: Ve ondan sonra Biden yönetimi gitti. Yerine gelen Trump yönetimi böyle bir şey düşünmüyor.
3: Evet.
4: Şimdi Avrupa Birliği NATO'dan ayrı fonlar biliyorsunuz. Safe fon oluşturduğu 150 milyar avro, 30 küsür milyar avrosunu sadece Polonya'ya tahsis etti ve fon bitti. Sonra bu Maastricht kriterlerinde %3'ü geçmeyecek iç borçlanmanız gibi bir limit vardı. Onu serbest bıraktı. 800 milyar avro da oradan borçlanabilirsiniz dedi. Muhtemelen onu da ülkeler bitirdi. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendi başına şu an bir savunma harcaması projesini yürürlüğe sokmuş vaziyette. Olmayan Avrupa'nın bir müttefik komutanlığının olmayışı, bir entegre askeri yapısının olmayışı, hedefinin ne olduğunun saptanmayışı, bunun hava komponentleri, denizdeki yapısı ne olacak, bunların netleşmemiş olur.
2: Avrupa siyasetinde önümüzdeki yıllarda önemli değişimler yaşanabileceğini belirten Kutluk, jeopolitik gerçeklerin Avrupa'yı uzun vadede Rusya ile daha pragmatik ilişkiler kurmaya zorlayabileceğini ifade etti.
3: Peki efendim, burada bir şey sorayım. Avrupa'da şu anda bunlar oluyor. Fakat Avrupa'da iktidarların gelecekleri, şu andaki iktidarların gelecekleri pek gözükmüyor. Yani Avrupa'nın bir anlamda motoru diye tanımlanan Almanya. AfD şu anda birinci büyük parti, %29'a gelmiş son anketlerde. Fransa'da yine Le Pen'in önderlik ettiği grup da ciddi bir şekilde önde gözüküyor. Yani Macron'un öyle bir veyahut da Macron'u temsil eden kanatların öyle bir şansı yok. Bunlar da ısrarlı bir şekilde biz iktidara geldiğimizde şu anda propagandayı bunun üzerine kurdular. Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz diyorlar. Ve bu politika oy kazandırıyor bu partilere. Ondan nasıl olur durum?
4: Evet, şimdi bu söyledikleriniz kapsamında iki sene içinde her şey değişebilir.
3: Değişebilir yani.
4: Almanya'da da, İngiltere'de de aslında. Evet, onu saymadık. İngiltere'de orada da durum öyle. Yani evet. Mayer yerini başka birine bırakmak aşamasında. O başka evet. Biri meclis üyesi olmadığı için bu süreç çalıştırılamadı ama onun da yolları aranıyor sanıyorum. Almanya'da AfD mutlak çoğunluğu sağlayabilir görünüyor. Tek başına iktidar bile olabilir görünüyor.
3: Evet.
4: Fransa keza öyle. Bunlar
3: bir sol parti var. O da aynı AfD'li yakın evet. politikaları ve Rusya ile ilişkiler. Hatta Kuzey Akım 2'yi biz yeniden açacağız diyorlar.
4: Doğru. Açmaları da lazım aslında. Lazım Avrupa'nın bir jeopolitik çerçeveden konuya bakarsak Avrupa'nın Avrasya kıtasındaki Rusya ile partner olmak mecburiyeti var.
3: Evet.
4: Hasmane olmanın hiçbir ihtiyacı yok.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut dengelerin askeri güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini kaydeden Kutluk, ABD'nin bölgeye yönelik olası bir operasyonunun ciddi riskler taşıdığını ifade etti.
4: Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış evet. olması ve İran'ın istediklerini geçirip istemediklerini geçirmez halde olması değiştirilebilecek bir şey değil. Askeri evet. güçle değiştirilebilecek bir yapısı yok.
3: Evet.
4: Ama Amerika'nın da askeri güçle bunu değiştirmek için belli ki direktifleri var ve bu konuda gayretler içerisinde. Son bombalama olayı bununla ilgiliydi. İşte
3: evet.
4: Kark Adası'nın yakındaki adalar, radar tesisleri ve telsiz tesislerinin var olduğu. Ama aslında Hürmüz Boğazı'nı savunan sahile gizlenmiş güdümlü mermi bataryalarının komuta kontrol sisteminin parçası olan unsurlar vuruldu.
3: Evet.
4: Buna karşılık da İran da buradan Küveyt'ten atıldığını düşündüğü için Küveyt'te karşı vuruşlar yaptı. Bu noktada Amerika'nın müteakip hamlesi bu adaları, bu tesisleri işgal edip buradan sahil güdümlü mermi bataryalarını susturmak. Ayrıca elindeki robotik mayın temizleme mekanizmalarını kullanarak mayınları temizlemek ve fiziken askeri güç kullanarak burayı geçide açmak. Şimdiki düşüncesi bu görünüyor. Bunun için de İsrail'de ve işte bir gemide yığınaklanmış askeri birlikler var. Bu birliklerin bir kısmını kullanmayı öngörüyor. Ama bu bir intiharsal teşebbüs. Yani bunları burada evet. İran imkanları şunu da yaşatmazlar. Dolayısıyla İran başından söylediği gibi ben Hürmüz'ü kapatırım dediği zaman pek inanan olmamıştı. İmkanlarının yetmeyeceğini düşünüyordu. Ama şimdi anlaşıldı ki hem imkanları var. Hem de düşünülenden 2-3 kat fazla imkanları evet, var. Evet. Amerika bu imkanlardan işte su üstü gemisinden hızlı gemilerden 2-3'ünü vuruyor. Tamam biz bu işi hallettik diyor. Adam 50 tane daha çıkarıyor. Mayın 4 mayın temizliyor. Diyor ki bende 6 bin tane var. Ne yapacaksınız diyor 4 mayın.
2: Uçak gemilerinin geçmişteki stratejik üstünlüğünü korumakta zorlandığını söyleyen Kutluk sözlerini şöyle sürdürdü.
4: Büyük bir tehditle karşı karşıya uçak gemisi devri. Çünkü uçak gemisinin ortaya çıkışı zaten İkinci Dünya Harbi'dir.
3: Evet.
4: Oradaki başarılarıydı. Şimdi iki tane unsur var. Uçak gemisini kaldırıp başka bir ülkeye yaklaştırırdınız ve oradan kaldırdığınız uçaklarla o ülkeye gücünüzü yansıtıp kolunu bükerdiniz siyasi amacınıza erişmek Tabii, evet. için. Ve burada da işte 75 uçak taşır onlar fighter genellikle. Ve bunun 50 tanesini kullanırdınız bir defada. 25'inde etrafında tutardınız uçak gemisini kendini korusun diye. Bu 50 uçakla da mesafeye bağlı olarak 3 veya 4 sorti yapardınız. Her uçak içinde 2 tim bulundurdunuz gemide. Dinlensin bir tim, dinlenmesin öbür.
3: Evet.
4: Şimdi bu yapı neyi gerektiriyor? Uçak gemisinin düşman sahillerine yaklaşmasını gerektiriyordu.
3: Evet.
4: Şimdi yaklaştıramıyorsunuz.
3: Kaçtınız işte Umman Denizi'nden 2000 kilometreleri.
4: 2000 kilometre mesafeden kalkan uçaklar hedefine vardığında zaten pilot yorgunluktan ölüyor.
3: Evet.
4: Yolda ikmal yapmış. O da bir zahmetli iş. Gidecek 2-3 tane bomba atacak veya füze atacak ve geri dönecek gene ikmal yapacak. Uçak gemisine inecek. Oradan tekrar kalkacak. Bu çok zahmetli bir iş. Uçak gemisini etkisiz hale getirdi. Evet. Başka bir şey daha var. Şimdi bu İran'ın attığı füzeler yani hiper hızlı balistik füzeler aslında durdurulamaz nitelikte füzeler.
3: Evet.
4: Uçak gemisine yöneldiği zaman hassas hedef bilgisi de Çin veya Rus uydularından sağlanarak uçak gemilerin nerede olduğu biliniyor. Atıldığı takdirde uçak gemisini kaybetmek söz konusu. Uçak gemisini kaybetmeseniz bile güvertesi vurulsa zaten kaybedilmiş sayılır.
3: Uçaklarını gidiyor yani işlemez hale geliyor.
4: Evet, o zaman uçak gemisinin yarattığı o kendi gücünüzün düşman sayılarına yansıtılması İran için çalışmadı. Diğer ülkeler bunu izliyorlar.
3: Evet.
4: Ve diyorlar ki uçak gemilerinden o zaman bu kadar çekinmeye gerek yokmuş. Amerikan uçak gemisiyle dünya denizlerini kontrol edeceği de bir efsaneden var etmiş. Çünkü evet. Bugün aslında temel sorun şu. Enformasyon çağında yaşıyoruz. Hiçbir şey gizli kalmıyor.
3: Evet.
4: Bunun bir başka uzantısı da bu hızlı bilgi değişiminin çipler üzerine yüklenerek çok hızlı komuta kontrol tekniğine sahip yeni silahların yapılmasına yardımcı olmasıdır. Bu yeni silahlar savunana el üstünlüğü veriyor.
3: Evet.
4: Saldırgan daha evvel savunanı yerle yeksan etme kabiliyetindeyken şimdi savunan saldırgana çok büyük bir maliyet getiriyor. İşte İran örneği budur. Hava sahasına giremiyorsunuz. Gemilerinizi Hürmüz'e yaklaştıramıyorsunuz. 150 mil mesafede şu an Amerikan gemileri Hürmüz boğazından. 150 mil mesafe ne demek 150 mil mesafe? Yani 280 kilometredeler. Oradan siz ambargo harekatı yaptığınızı, abluk harekatı yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Mümkün değil.
3: Özgürlük projesi bitti. Bir iki gün sürmedi.
4: O aynı gün zaten sonuçsuz kaldı. Ama bu iki gün evvel olan çatışma da o proje gibi projelerin kimi zihni sinirlerin kafasında var olduğunu ve Amerikan donanması iyice yüzünü kara çıkarıncaya kadar bunlara devam edeceğini gösteriyor. Sonra bir sualtı dronları çıktı.
3: Evet.
4: Yani 70 knot süratli suüstü insansız platformları çıktı. Yani bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani sizin hava savunma sisteminiz ayrıca gemilerin hava savunma sistemi bir deniz harbine göre şekillenmiştir. Bir kara harbine göre şekillenmemiştir.
3: Evet, evet.
4: Deniz harbinde rakibinizin silahı bellidir. Ona göre sizin de hava savunma silahınız bellidir. Çok sonsuza kadar yoktur bunlar elinizde.
3: Evet.
4: Dolayısıyla bir süre sonra biter bunlar. Durum budur zaten.
2: NATO'da görev yapmış emekli tümamiral Deniz Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının NATO'nun geleceğini tartışmalı hale getirdiğini söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuç vermediğini dile getiren Kutluk, Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir ABD müdahalesinin ise ABD açısından intihar olduğu görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
5: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: TÜİK'in 7 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı iş ve aile yaşamının uyumu 2025 araştırmasına göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki nüfusun %43,1'i çocuk, torun veya hasta yaşlı bakımı sorumluluğu taşıyor. Veriler çocuk bakım sorumluluğu bulunan çalışanların %50,8'inin süreci kendisi veya eşiyle birlikte yürüttüğünü ortaya koydu. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43,1'i çocuk, torun ya da hasta ve yaşlı bakımı sorumluluğu üstleniyor. Bu oran erkeklerde %40,6, kadınlarda ise %45,6 olarak kaydedildi. Araştırmaya göre 2025 yılında 18-74 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı %58,2 oldu. Bakım sorumluluğu bulunanlarda iş gücüne katılım oranı %60,5 olarak ölçülürken, bakım sorumluluğu olmayanlarda bu oran %56,4 seviyesinde kaldı. Kadınlarda bakım sorumluluğu bulunanların iş gücüne katılım oranı %37,8 olurken, bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda oran %41,7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise bakım sorumluluğu olanların iş gücüne katılım oranı %86'ya yükselirken, bakım sorumluluğu olmayan erkeklerde oran %70 oldu.

0: 36 çocuk bakım sorumluluğu bulunan ve çalışan kişilerin %83'ü herhangi bir profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını bildirdi. Kurumsal bakım merkezi kullananların oranı %14 olurken evde ücretli bakım hizmeti alanların oranı %1,6'da kaldı. Hem kurumsal bakım merkezi hem evde ücretli bakım kullananların oranı ise %1,4 olarak açıklandı. Yetişkin bakımında da benzer bir tablo ortaya çıktı. İstihdamda olup yetişkin bakım sorumluluğu bulunanların %79,3'ü profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını belirtti. Araştırmaya göre iş ve bakım sorumluluğunu birlikte yürütürken zorluk yaşayan 4 milyon 303 bin kişinin %38,4'ü en büyük sorun olarak uzun çalışma saatlerini gösterdi. Katılımcıların %26,9'u işin yorucu olmasını, %8,9'u ise işe gidiş geliş süresinin uzunluğunu önemli sorunlar arasında sıraladı. Uzun çalışma saatleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirten erkeklerin oranı %39,3 olurken, kadınlarda bu oran %36,4 olarak ölçüldü. TÜİK verileri çalışan nüfusun önemli bölümünün birden fazla bakım sorumluluğunu aynı anda üstlendiğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre istihdamdaki kişilerin %2,1'i çocuk, torun ve yetişkin bakım sorumluluğunu birlikte yürütüyor. Bu durum çalışan nüfusun aynı anda farklı yaş gruplarına yönelik bakım yükümlülüğü taşıdığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına yönelik iş ve aile yaşamının uyumu başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, iş hayatıyla bakım sorumluluklarının birlikte yürütülmesine dair verileri ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonunda savaş görevine alınacağını söylediği füzenin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşabileceğini söyledi. Böylece Rusya'nın jeopolitik tehditlere karşı çalışmalarını sürdürdüğü caydırıcı füze sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat, Voyevoda sisteminin yerini alacak. Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan füze, dünyanın en güçlü füzesi diye niteleniyor. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık, batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması. Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi. ABD merkezi The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerine vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton. Sarmat'ın yörüngeleri Güney Kutbu'da dahil olmak üzere uzaydan da geçebiliyor. 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Putin, yeni silah sistemlerinin Rusya'nın askeri güvenliğini ve küresel istikrarının temel garantisi olduğunu belirtti. Rusya, Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan ve yörünge altı uzay uçuşu yapabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm füze savunma sistemlerini aşabilir dediği, tamamen yerli üretim olan 35 bin kilometre menzilli füze yıl sonunda savaş görevine alınacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir grup, Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı uyardı ve hava sıcaklığının oyuncular için ciddi sorunlar yaratabileceğini kaydetti.
2: Uzmanlardan oluşan grubun mektubunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu da ifade edildi. Mektupta FIFA'dan daha uzun su molalarıyla aşırı sıcaklık halinde maç ertelemesi gibi daha güçlü koruma protokolleri çağrısı yapıldı. Uzmanlar maçların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşabileceği uyarısı yaptı.
1: Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlarda oynanacak. ABD'nin güney kesimlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde ortalama gündüz sıcaklıkları genellikle 30-35 derece civarında seyrediyor ve daha sıcak dönemlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Türkiye A Milli Futbol takımımız Haziran sıcaklıklarının 35'in üzerine çıkabildiği Arizona'da kamp yapacak. FIFA sıcak havanın bir sorun olabileceğini kabul etti ve oyuncu refahına olan bağlılığın bir parçası olarak turnuvadaki her maçın her iki yarısında da zorunlu 3 dakikalık molalar koydu.
2: Peki ne kadar sıcak olabilir? Nemle denkleme eklendiğinde vücudun kendini etkili bir şekilde soğutması daha da zorlaştığı için her şey daha da sıcak hissedilmeye başlar. Bu yaz çok sık duyacağınız iki ısı endeksi var. Bunlardan biri termometrenin gösterdiğinden ziyade vücudunuzun sıcağı nasıl hissettiği ifade eden hissedilen sıcaklık.
1: Örneğin Miami'de yaz aylarında tipik bir hava sıcaklığı olan 32 derece genellikle 43 derece gibi hissediliyor. Ayrıca vücut üzerindeki fiziksel ısı stresini değerlendiren ıslak küre sıcaklığı da var. Yaklaşık 28 derece civarındaki bir ıslak küre sıcaklığı, elit sporcular için ısı stresinin önemli bir endişe kaynağı haline geldiği eşik olarak kabul ediliyor.
2: Uluslararası Biyometeoroloji Dergisi'nde yayınlanan 2025 tarihli bir çalışmada bilim insanları 16 ev sahibi kentin 14'ünün yaz öğleden sonrasında 28 derece ıslak küre sıcaklığını aştığı sonucuna vardı. Islak küre sıcaklığının öğleden sonra en az 32 dereceye ulaşabileceği 6 ev sahibi şehir bulunuyor. Bu da vücudun kendini serin tutmakta gerçekten zorlandığı aşırı sıcaklık stresi olarak kabul ediliyor.
1: Riskleri azaltmak için maçlar genellikle günün en sıcak saatlerinin dışında planlanıyor ve birçok maçın başlama saati öğleden sonra veya akşam geç saatlerde. Örneğin İskoçya'nın Miami'deki Brezilya ile oynayacağı C grubu maçının başlama saati 18 olacak.
2: Houston ve Dallas'taki stadyumlarda dahil olmak üzere bazı mekanlarda koşulları hafifletmek için açılır kapanır çatılar ve iklimlendirme sistemleri de bulunuyor. Yağ sıcak hava dalgaları ayrıca Kuzey Amerika ve Meksika'da da yaygın. Burada sıcaklıklar ortalamanın 10 derece veya daha fazla üzerine çıkabilir ve bu da hem oyuncular hem de taraftarlar için koşulları çok daha zorlu hale getirebilir. Örneğin bu yılki Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da doğu zaman dilimiyle 15'te oynanacağı New York'ta tipik bir sıcak hava dalgası hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin ortalarına ulaşmasına ve aşırı sıcak stresine yol açabilir.
1: Gök gürültülü fırtınalar maçlarda en büyük görsel aksamaya neden olma potansiyeline sahip. Yazları gök gürültülü fırtınalar yaygın ancak özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde sıcak ve nemli koşulların sık sık öğleden sonra ve akşam fırtınalarına neden olabileceği yerlerde daha sık görülüyor.
2: Bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilirse, ABD'nin resmi tavsiyesi ve standart uygulaması, son yıldırım düşüşünden 30 dakika sonrasına kadar oyunun askıya alınması. Son dönemde Miami F1 Grand Prix'si, gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle 3 saat öne alındı.
1: Pist birden fazla Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadyumu'nun yanında yer alıyor. Maç saatleri ayarlanabilse de gök gürültülü fırtınaları tam olarak tahmin etmek doğası gereği zor. Ve bu da organizatörlerin karşı karşıya kaldığı en tahmin edilemez risklerden biri haline getiriyor.
2: 2026 orman yangını mevsimi ABD'de erken başladı ve şimdiden ortalamanın üzerinde orman yangını sürüyor. 2023'te Kanada'daki büyük orman yangınları dumanın Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümüne yayılmasına ve binlerce kilometre uzaktaki şehirleri etkilemesine neden olmuştu. New York'ta dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve bu da yaygın aksamalara ve spor etkinliklerinin iptaline yol açtı. FIFA'nın maçların durdurulması gereken sabit bir hava kalitesi eşi bulunmadığından maçların ertelenmesi veya askıya alınması kararı koşullara bakılarak ve yerel kamu sağlığı tavsiyeleri kullanılarak verilecek.
1: Tüm bunlar taraftarlar için ne anlama geliyor? Oyuncular ve organizatörler için aşırı hava koşullarını yönetmek turnuvanın bir parçası olacak. Taraftarlarsa etkileri farklı şekillerde hissedebilir. Yüksek sıcaklıklar stadyumlarda ve taraftar bölgelerinde koşulları rahatsız edici hale getirebilirken, fırtınalar gecikmelere veya geçici tahliyelere yol açabilir. Ancak gecikmeler ve ertelemeler ulaşım planlarının da aksamasına, maçların gece geç saatlere kadar sürmesine ve otel rezervasyonlarının da etkilenmesine neden olabilir.
2: 2026 Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen bilim insanları FIFA'ya sıcak hava uyarısı yaptı. Uzmanlar ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumun 14'ünde sıcaklıkların oyuncu sağlığı için tehlikeli seviyelere çıkabileceğini belirterek mevcut önlemleri yetersiz buldu. Bilim insanları daha uzun su molaları ve aşırı sıcaklıklarda maçların ertelenmesi gibi ek tedbirler çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Lovers come, lovers go, lovers leave me alone, she'll come back to me.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Google, Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek salmayı planlıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in araştırma birimi bünyesinde yürütülen Debug projesi kapsamında ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineğin doğaya bırakılması planlanıyor. Projenin amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu kimyasal yöntem kullanmadan azaltmak. ABD Federal Register'da Aralık 2025'te yayımlanan başvuru dosyasına göre deneme 2 yıl sürecek. İlk yıl 16 milyon, ikinci yılda 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon erkek sivrisinek salınacak. Çalışmanın uygulanacağı kesin bölgeler ve başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunuyor. Projede kullanılacak erkek sivrisinekler bir bakteriyle enfekte edilecek. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalar gelişmeyerek larva oluşturmayacak. Böylece zaman içerisinde hedef bölgedeki sivrisinek nüfusunun azalması amaçlanıyor. Araştırmacılar, yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırarak hastalık bulaştırabildiğine dikkat çekiyor. Erkek sivrisineklerse insanlardan kan emmediği için doğrudan hastalık taşıma riski oluşturmuyor. Debug projesi, Alphabet'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında bilim insanları, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. Projede kullanılan yöntem, zararlı böcek popülasyonunu baskılamak için uzun yıllardır uygulanan steril böcek tekniğinin bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor. Daha önce vida sineği ve Akdeniz meyve sineği gibi tarım ve hayvancılık açısından zararlı türlerle mücadelede de benzer yöntemler kullanılmıştı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun azaltılmasının dank humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılımını sınırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililerin onay vermesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak uygulanacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Debug projesi kapsamında Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisi taşıyan erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi sonucu yumurtaların gelişememesi hedeflenirken, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Proje, dank humması, Zika ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla kimyasal yöntem kullanmadan mücadele etmeyi hedefliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunan uygulamanın çevresel etkileri de inceleniyor. Onay verilmesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak hayata geçirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Yapay Zeka Sesli Haber.
1: İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgaları hayatın bir parçası haline gelirken, yeni bir araştırma insanların aşırı sıcaklardan korunmak için hangi alanlara yöneldiğini ortaya koydu. Environmental Research Climate dergisinde yayımlanan araştırmada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Nijerya ve ABD'den milyonlarca mobil konum verisi incelendi. Araştırmacılar, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında insanların hareketlerini analiz ederek serinlemek için tercih edilen alanları belirledi. Araştırmaya göre, sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde insanların büyük bölümü evlerinde kalmayı tercih ediyor. Ancak evlerinde klima bulunmayan kişiler için alışveriş merkezleri, parklar ve diğer kamusal alanlar önemli serinleme noktaları haline geliyor. Uzmanlar, bu alanların aşırı sıcak dönemlerde halk sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Çalışma, sıcak hava dalgalarının toplumun her kesimini aynı şekilde etkilemediğini de ortaya koydu. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle bazı grupların aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğu belirtilirken, Meksika'da yapılan incelemelerde 18 ila 35 yaş arasındaki genç yetişkinlerin sıcak kaynaklı ölümlerde beklenenden daha yüksek bir paya sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun nedenleri arasında açık havada çalışma zorunluluğu ve çalışma saatlerinde yeterli esnekliğin bulunmamasını gösteriyor. Öte yandan araştırmada, 2025 yazında Avrupa'da yaklaşık 10 gün süren aşırı sıcak hava dalgasının 2300 civarında ölüme yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli yaşanmasının beklendiğini belirterek, toplumların bu yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, toplum temelli serinleme merkezlerinin yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması ve çalışanlara daha esnek çalışma saatleri sunulması, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor. İklim değişikliğiyle birlikte daha sık görülen sıcak hava dalgaları, insanların günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştiriyor. Araştırma, aşırı sıcaklar sırasında insanların serinlemek için evlere, parklara ve alışveriş merkezlerine yöneldiğini ortaya koyarken, bu kaçış rotalarına erişimin herkes için eşit olmadığını da gözler önüne serdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay Zeka Sesli Haber.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekipler ise hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fransa'da 6,2 milyon dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı. Söz konusu eserdeki muz, daha önce birkaç kere sergi sırasında yenmiş ve yerine yeni bir muz konmuştu. Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve çağdaş sanat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden biri olarak gösterilen duvara bantlanmış muz çalındı. Müze görevlileri eserin bir parçası olan muzun yerinde olmadığını fark edince olay polise bildirildi. Müze yönetimi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla resmi şikayette bulunulduğunu açıkladı. Yetkililer çalınan muzun kısa süre içinde yenisiyle değiştirildiğini ve eserin yeniden sergilenmeye devam ettiğini duyurdu. 6,2 milyon dolar değer biçilen ve duvara bantlanmış bir muzdan oluşan çağdaş sanat eseri Fransa'daki Centre Pompidou Müzesi'nden çalındı. Yetkililer eserin yalnızca muz kısmının kaybolduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Daha önce de sergi sırasında yenilen muzun yerine yenisinin konduğu eser bu kez de yeni bir muzla yeniden sergilenmeye başlandı. Tartışmalı sanat çalışması çalınmasının ardından bir kez daha dünya gündemine oturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Oy. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. Doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentine sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Vautoumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste, doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın en önemli, en görkemli, en güzel şehirlerden birisi olan İstanbul adeta gerçek bir açık hava müzesi. Tarihin en büyük komutanlarından olan Napolyon, eğer dünya tek bir devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu der. Yüzlerce yıldır dünyanın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapan kentin her iki yakasına yayılan birbirinden güzel eserler şehrin kozmopolit ruhunu yansıtıyor. İstanbul'un tarihi dokusuna işlemiş sütunlar da bu ruhu yansıtan en güzel örneklerden.
2: Yılanlı sütun. Sultanahmet Meydanı'nda hipodromda yer alan bronz malzemeden yapılmış, antik Yunan döneminden kalan yılanlı sütunda birbirine dolaşmış 3 piton yılanı tasvir ediliyor. Sütunu görmeye gittiğinizde yılan kafalarının eksik olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni ise ikisinin kayıp, bir diğerinin ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor olması.
1: Yılanlı sütun İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıtlarından biri. Milattan önce 479 yılında Pers ordusu karşısında birleşen Yunan kent devletlerinin kazandığı zafer anısına yapılan anıt önce Delfi'deki Apollo mabedine dikilmişti. Daha sonra 324 yılında İmparator Konstantin tarafından İstanbul'a getirildi.
2: Zamanın yıpratıcı etkileriyle zarar görmeye başlayan sütunun üzerinde savaşa katılan 31 Yunan kent devletinin isimleri yer alıyordu. Ancak bunlar aşındı ve günümüzde görünür halde değiller.
1: Milyon Taşı. Tarihi yarımadada yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın girişine yakın bir noktada konumlanan Milyon Taşı önemli bir tarihi özelliğe sahip.
2: Taşın 4. yüzyılda Roma İmparatoru 1. Konstantinus tarafından dikildiği kabul edilir. Bu taşın özelliği ise İstanbul'a ulaşan antik Roma yollarının başlangıç noktası ve diğer şehirlerin İstanbul'a uzaklıklarının hesaplanmasına kullanılan sıfır noktası oluşudur.
1: Roma mimarisinde öne çıkan 4 sütun, 4 kapı ve 1 kapıdan oluşan tetrapilon tarzında inşa edilmiştir. Kubbesinde kabartmalar ve heykeller bulunan Milyon Taşı zamanla yıkılmıştır.
2: Çemberli Taş. Fatih ilçesine bağlı Beyazıt Meydanı'nda yer alan Çemberli Taş, İmparator 1. Konstantin için milattan sonra 330 yılında dikilmiş bir sütundur. Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan sökülerek getirilen Çemberli Taş sütunu günümüzde sergilenen yerine yerleştirilir. 57 metre uzunluğa sahip sütunun orijinalinde en üstünde güneşi selamlayan Apollon heykeli bulunduğu rivayet ediliyor.
1: Ancak Konstantin'e Apollon heykeli yerine birisi kendi, diğer ikisi İmparator Julianus'la Theodosius'un olmak üzere 3 heykel daha yerleştirir. 1081 yılında yıldırım düşmesi nedeniyle heykeller devrilir ve sütun onarıma girer. Bu onarımın ardından sütunun üzerine bir kaideyle haç yerleştirilir.
2: 1453 tarihinde İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethiyle haç çıkarılır. Zamanla doğal afetlerle zarar gören sütun yenilenir ve sağlamlaştırılır. Bu yenilemeler sırasında demir çemberlerle etrafı sarılan sütunun ismi Çemberli Taş olarak anılmaya başlar.
1: Dikili Taş. Sultanahmet Meydanı'nda yılanlı sütunun hemen arkasında bulunan Dikili Taş, M.Ö. 1400'lü yıllarda Mısır Firavunu 3. Tutmosis tarafından yaptırılmıştır. Milattan sonra 357 yılına gelindiğinde, 2. Konstantinus tarafından Nil Nehri boyunca taşınarak İskenderiye kentine getirilir. Ardından İmparator 1. Theodosius tarafından da milattan sonra 390'da gemilerle İstanbul'a taşınır ve şu an sergilendiği alana yerleştirilir.
2: İlk hali 30 metre olan Dikili Taş bu taşımalar sırasında hasar görmüş ve kaidesi hariç 18 metre 45 santimetreye kadar düşmüştür. 400'ü olan taşın iki kısmında Meclis ve Muharreber isimleri kabartma olarak yer alırken diğer iki tarafında Latince ve Rumca metinler bulunuyor.
1: Kız Taşı, Markianus Sütunu. Bizans döneminden günümüze ulaşan nadir anıtlardan biri olan Kız Taşı, İstanbul'un Fatih semtinde kendi adını taşıyan küçük bir meydanda yükseliyor. 5. yüzyılın ortalarında İmparator Markianus şerefine şehrin valisi Tatianus tarafından dikilen bu sütun, imparatorun onurunu ölümsüzleştirme amacı taşıyan bir zafer sütunu. Kız taşı tek parça kırmızımsı gri renkli Mısır granisinden yapılmış olup yaklaşık 17 metre yüksekliğinde.
2: üzerinde Korint düzeninde bir başlık ve onun da üstüne bir impost bloğu bulunuyor. Bizans zamanında bu bloğun üzerinde İmparator Markianus'un bronz bir heykeli yer alıyordu. Halk arasında kız taşı adıyla anılmasının birden fazla efsanesi var. Ünlü seyyah Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu sütun için içinde bir kral kızı yatar şeklinde gizemli bir anlatıdan bahseder. Bir başka rivayete göre ise genç bir kızın bu ağır taşı tek başına taşıdığı, ancak bir cin tarafından durdurulunca taşı bırakmak zorunda kaldığı ve sütunun o noktada kaldığı anlatılır.
1: Gotlar Sütunu. Gotlar Sütunu, İstanbul'un en eski anıt sütunlarından biri olarak Roma İmparatorluğu mirasını günümüze taşıyor. İmparator Claudius II'nin veya muhtemelen 1. Konstantin'in Got kavimlerine karşı kazandığı bir zafer anısına 3. ya da 4. yüzyılda dikildiği düşünülüyor. Bu sütun, tarihi Yarımada'nın Sarayburnu ucunda Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olan Gülhane Parkı içinde bulunuyor.
2: Yaklaşık 18 metre 5 santimetre yüksekliğindeki anıt, tek parça Prokonenses mermerinden yontulmuş. Gövdesi üzerindeki Korint üslubundaki başlık, kartal kabartmalarıyla süslü ve sütunun tepesinde bir zamanlar şans tanrıçası Taysin'in heykelinin durduğu rivayet ediliyor. Adını kaidesindeki Devictus Gotos, yani Gotların mağlup edilmesi ibaresinden alıyor. Yüksek ağaçlar arasında saklanmış bir hazine gibi duran Gotlar sütunu, İstanbul'un fethinden önceki dönemden hemen hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşmış ender eserlerden. Osmanlı döneminde halk tarafından tılsımlı sütunlardan biri olarak görülen bu sütunun, varlığını koruduğu müddetçe kenti düşman saldırılarından koruyacağına dair inançlar bile mevcuttu.
1: İstanbul, binlerce yıllık tarihi boyunca sayısız imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi. Özellikle anıtsal sütunlar, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze kalan ve kentin görkemli geçmişine tanıklık eden eşsiz yapılar.
2: Tarih meraklıları için adeta birer zaman kapsülü olan bu sütunlar, imparatorların güç gösterilerini, zaferlerini ve inançlarını yüzyıllar ötesine taşımış. İstanbul'un farklı köşelerine serpiştirilmiş bu tarihi sütunları Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi ilk binde 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: Gideceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: En kaliteli şarkılar.
1: Radyo Sputnik.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1930 Uruguay. Tarih 1930'a yaklaşırken dünya futbolu Avrupa ile Güney Amerika arasındaki güç mücadelesine sahne oluyordu. İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun ev sahipliğinde düzenlendi. O yıllarda FIFA'nın ağırlık merkezi Avrupa'daydı. Güney Amerika ise giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928 Olimpiyat oyunlarında Uruguay ve Arjantin, Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide dört takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk, güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin ile Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'in, ikinci yarının ise Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. Sahadaki ilginç görüntüler bununla sınırlı değildi. Peru kalecisi Pardon bir maça güneş gözlüğüyle çıkmak istedi ancak hakem buna izin vermedi. Turnuvada yaşanan aksaklıklar ilerleyen yıllarda getirilecek kuralların habercisi gibiydi. Arjantin-Fransa maçında hakem 6 dakika kala maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odalarına gitti. Hatta bazıları duşa bile girmişti. Fransızlar süre karmaşasını protesto edince saçı köpüklü futbolcular durulandı ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Loren attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz, yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemiler ve okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldız, dünyadaki yaşam içinde çok önemli bir enerji kaynağı. Güneş ışınlarının sağlığımız için yararları olsa da zararları da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 2/3'ü dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yeryüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve koruma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken, bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.
2: Biz güneşlenmeyi özellikle bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz. O tamamen cilt sağlığı açısından hani hiçbir faydasını söyleyemeyeceğim, tamamen zararlı olan bir alışkanlıktır. Yani faydası bunun gerçekten yok. Yani belki hani yatıp rahatlamak, dinlenmek anlamında bir faydası olabilir ama onun dışında cildimizin bronzlaşmasının genel sağlığımıza hiçbir olumlu katkısı olmadığı gibi bu tamamen de zararlıdır. Hatta bu amaçla bazen bu yağlardan filan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk böyle bir ne bileyim belki popüler, güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısını da bozuyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısında bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
1: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa hani gece dışında tabii ki dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanması ile ilgili problemlere neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan hem kanserlerden hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz dediğimiz faktör, işte SPF 30 diyoruz, 50 diyoruz. Bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir. Ultraviyole A'ya karşı göstermez. Aynı zamanda bir güneşten koruyucu mutlaka bu SPF dışında bir de ultraviyole A koruyuculuğu da içermeli. Yani güneşten koruyucunun üzerinde ultraviyole A'ya karşı da koruyucu olduğunun ibaresinin bulunması gerekiyor ki güneşin tüm olumsuz etkilerinden korunabilelim diye.
1: Güneş koruyucularının üzerinde yer alan 30-50 gibi faktörlerin koruma oranını değil, koruma süresini belirttiğini kaydeden Profesör Doktor Başak Yalçın şöyle devam etti.
2: 50 faktörün 30 faktöre göre avantajı nedir dersek, daha yüksek korumuyor aslında, daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekini 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli, o kesin. Ve onu yaz kış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
1: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın, çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
2: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokunmalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet, belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş ve koyu renk giysileri tercih etmemiz. Daha uygun o. Yani güneşten korunmak için uygun o. Bir de belki hani halkımızın bilgilendirilmesi gereken önemli bir konu da ultraviyole indeksi diye bir kavram vardır. UV indeksi diye. Bunu da meteorolojinin sitesi birçok aslında artık üniversitelerin sitelerinde falan da bulunuyor ama meteorolojide çok net bir şekilde var. Günün hangi saatinde yaşadığınız bölgeye yazıyorsunuz ve günün hangi saatinde ne miktarda ultraviyole dünyaya ulaşıyor bunu görüyorsunuz ve bu 1 ile 11 arasında derecelendiriliyor. Mesela 7'nin üstünde bir rakamsa orada gördüğünüz dışarı çıkmamanız o saatte öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa işte çeşitli önlemler alarak işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, hani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Ve yani hangi, nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
1: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın, bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin 2 kat arttığını da sözlerine ekledi.
2: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük, giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarıda ister istemez çok bulunuyor, oynuyorlar, bulunuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanze edebiliyor. Yani idare edebiliyor. İşte onarıyor. Normal hale getirmeye çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizdeki hücreler artık bu DNA'larını yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak, yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bununla ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse, yani sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa, bu çocuklar çocukluklarında çok fazla güneşine maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak, yani hani bazen çok yanılır ve sürtle falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini iki kat artırıyor.
1: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
2: 2 yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce asıl önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda, hamilelerde ve hassas cinslere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerik olanlardır. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda işte hamilelerde hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilde olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
1: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Şimdi güneşten koruyucu içeriyorsa yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa aynı zamanda CC yani CC kremi olmasının avantajı şu, bir miktar renk maddesi vardır, demir elementi vardır bu kremlerde. Ve özellikle renkli olan yani biz tinted diyoruz, renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC, BB kremler olabilir. Bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım. Renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
1: Profesör Doktor Yalçın güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
2: Güneş çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun. Yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında yani aşırı şekilde kalındığında bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor, işte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşan sıcaklığımız oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte bulantı, kusma meydana gelebiliyor, ciltte kızarıklık olabiliyor ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu, yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişiler, yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi, hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta, hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücut aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğim ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk, yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre, çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır. Yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey, yani kişisel olarak, çünkü acil servise zaten gitmek durumundayız. Mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi. Çünkü içinde bunun mineralleri de vardır. Yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şey.

0: kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin güneş yanıklarının deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert siyasi rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerine faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki bir bir biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Comi'nin maç sonu mırıldandığı "Hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya, ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa, sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen bir şeyi elde etmek sadece istemekle olmaz. Güçlü bir çaba, kararlılık ve bazen de zor kullanmak gerekir. Söke söke almak deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Bu deyim bir şeyi karşı taraf isteyerek vermeyince gücünü kullanarak ve güçlü bir çaba göstererek elde etme anlamına gelir. Bir başka ifadeyle hakkını zorla almak anlamı taşır. Osmanlıca yazılı metinlerde bu deyime doğrudan rastlanmasa da o dönemde benzer anlamlar taşıyan ifadeler kullanılmıştır. Deyim Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte halk arasında kullanıldığı düşünülüyor. 1920'ler Milli Mücadelesi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da benzer kararlılık vurgusu yapan deyimler yaygınlaşmıştır. Milli Mücadele'yi konu alan metinlerde söke söke almak deyimi Milli Mücadele'ye destek verenler arasında kullanılmaktadır. Bu da deyimin en azından erken Cumhuriyet döneminde bilindiğini ve karşındaki daha güçlü birinden hakkını almanın anlatımında kullanıldığını gösterir. Deyim 20. yüzyıl sonrasında özellikle siyasi ve folklorik söylemlerde daha çok yer bulmuştur. Modern gazete ve sözlüklerde söke söke almak genellikle zorla almak anlamında kullanılır. Söke söke almak deyimi haksızlığa uğrayana karşı gösterilen kararlı tavrı dile getiren güçlü bir ifadedir. Arapça kökenli olup Osmanlı'dan günümüze geçmiş bir deyimdir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günümüzde milyonlarca kişinin eğlenceyle özdeşleştirdiği Luna Park kavramı, kökenini yüzyıllar öncesine dayanan panayır kültürüne borçlu. Tarihsel gelişimi boyunca Luna Parklar yalnızca eğlence sunan mekanlar olmakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal yaşamın stresinden uzaklaşmayı mümkün kılan kamusal alanlar haline geldi. Luna Park fikri 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yaygınlaşan panayır ve açık hava şenliklerinden türedi. Ancak bu kültürün en erken örneği olarak 1583 yılında Danimarka'da açılan Bakken gösteriliyor. Başlangıçta bir kaynak suyu etrafında toplanan küçük panayırlar zamanla sabit eğlence alanlarına dönüştü. Bakken, aradan geçen yüzyıllara rağmen günümüzde hala faaliyet göstererek dünyanın en eski Luna Parkı unvanını taşıyor. Bu gelişmeleri takiben 1843 yılında Kopenhag'da açılan Tivoli Bahçeleri de Avrupa'da sabit eğlence parkı fikrini güçlendirdi. Parkın kurucusu George Carstensen, Danimarka kralını "insanlar eğlenirse siyaset hakkında düşünmeyi unuturlar" sözleriyle ikna etti. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde sanayileşme ve elektrik teknolojilerindeki ilerlemeler, Luna Parkların kalıcı eğlence alanları haline gelmesini sağladı. 1893 yılında Chicago fuarında sergilenen dev dövme dolap bu yeni eğlence anlayışının sembollerinden biri oldu. Amerika'da eğlence parkı fikri hızla benimsendi. 1895 yılında Paul Boyton tarafından New York Coney adasında kurulan Sea Lion Park, giriş ücreti alınan ilk modern Luna Parklardan biri oldu. Onu 1897'de George Tillio tarafından açılan Stipley Chase Park izledi. Luna Park isminin dünya genelinde kabul görmesini sağlayan esas gelişme ise 1903 yılında gerçekleşti. ABD'nin New York kentinde Coney Adası bölgesinde kurulan Luna Park, modern Luna Park kavramının doğuşunu simgeliyor. Eğlence sektörünün öncü isimleri Frederick Fred Thompson ve Elmer Skip Lundy tarafından inşa edilen bu park, dönemin en gelişmiş elektrikli oyuncaklarını barındırıyor. 250 bin ampulle ışıklandırılan kubbeli yapılar ve kuleler altında tematik bölümler sunuyordu. Ziyaretçiler, Ay'a seyahat gibi bilim kurgu temalı oyunlarla farklı kültürlerin sokaklarını deneyimleyebiliyor, geceyi gündüze çeviren atmosferde büyüleniyorlardı. Parkın ismi olan Luna Park, Latince Luna yani ay ve İngilizce park yani bahçe sözcüklerinin birleşiminden türetilmişti. Luna Parklar sadece eğlence sunmakla kalmayıp sosyal yapıya katkı sunmak amacıyla da tasarlandı. 19. ve 20. yüzyılda yoğunlaşan kent yaşamı, bireylerin dinlenme ve kaçış ihtiyacını artırdı. İşçi sınıfının yaşadığı stres ve yoksulluk ortamlarında Luna Parklar nefes alma alanı sağladı. Bu parklar, boş vakitleri değerlendirme, ailece birlikte zaman geçirme, kentsel streslerden kaçış, ticari gelir sağlama, toplumsal gerginliklerden uzaklaştırma gibi çok yönlü hedeflerle kuruldu. ABD'de 1890'larda tramvay şirketleri hatlarını son duraklarına kurdukları Trolley Park adı verilen Luna Parklarla hem toplu taşımayı teşvik etti hem de halkın ilgisini çekti. Benzer şekilde Coney Adası'ndaki Luna Park dönemin ahlaki reformcuları tarafından halkı içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak terbiyeli eğlence alanları olarak da desteklendi. Türkiye'deki ilk Luna Park deneyimi 1930'lu yıllara uzanır. 1937 yılında resmi açılışı yapılan İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında ülkenin ilk kalıcı Luna Parkı fuar alanında kuruldu. Bu girişim, dönemin İzmir valisinin yönlendirmesiyle Avrupa'ya gönderilen atölye şefi Ali Fahri tarafından şekillendirildi. Fahri, Avrupa'daki Luna Parkları inceleyip çizimler yaptı, döndüğünde İzmir Fuarı'na dönme dolap, atlı karınca, tahterevalli gibi oyuncakları kendi üretimiyle kurdu. Ayrıca bazı büyük ölçekli oyuncaklar İtalya'dan ithal edildi. İlk Luna Park halk tarafından büyük ilgi gördü. Her fuar döneminde on binlerce kişi bu renkli dünyaya akın etti. İzmir'deki bu başarı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde gezici panayırlar ve sabit Luna Parkların kurulmasına öncülük etti. Luna Park kelimesi ilk kez 1903'te New York Coney Adası'nda açılan Luna Park'ta kullanıldı. Fantastik bir atmosferi, ışıl ışıl yapıları ve hayal gücünü besleyen temalarıyla bu isim yalnızca bir parkı değil, bir konsepti temsil eder hale geldi. Jules Verne'ın Ay'a Yolculuk romanından esinlenen bölümler dönemin bilim ve uzay merakını da yansıtıyordu. Luna Park'ın başarısı öyle büyüktü ki hem ABD hem Avrupa'da sayısız park bu ismi taklit etti. Türkiye'de de zamanla bu isim genel bir eğlence parkı kategorisi haline geldi ve küçük ya da büyük tüm eğlence alanları Luna Park olarak anılmaya başlandı. Toplumsal gerginlikleri hafifletmek, kent yaşamına neşe ve dinamizm katmak, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği alanlar yaratmak amacıyla ortaya çıkan Luna Parklar, zamanla şehirlerin simgesine dönüşmüştür. Luna Park ismi ise yerel bir marka adından evrensel bir eğlence terimine dönüşerek, geçmişin panayırlarından geleceğin dijital evrenlerine uzanan, renkli ve büyüleyici bir hayal dünyasını temsil etmeye devam etmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derecedir. Ancak yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında ya da ulaştığında çoğumuz rahat edemeyiz ve serinlemenin çeşitli yollarına başvururuz. Çünkü insanlar için ideal ortam sıcaklığı genellikle vücut sıcaklıklarından yaklaşık 15 derece daha düşüktür. Bunun nedeni ise vücudumuzun dış ortamla yaptığı enerji alışverişinde gizli. Öncelikle insan vücudunun farklı bölümlerinin sıcaklıklarına bir göz atalım. Gövdemizin içinde sıcaklık, iç organlarımızın işlevsel biçimde çalışması için ideal değer olan 37 derece civarındadır. Ancak kol ve bacak gibi uzuvlarımızda sıcaklık, gövde içine kıyasla bir miktar daha düşük olma eğilimindedir. Cildimizin sıcaklığı ise genellikle 32 derece civarındadır. Vücudumuzun dış ortamla temas halinde olan yüzeyinin ortalama vücut sıcaklığından daha düşük olması, rahat edilen hava sıcaklığının neden 22 derece civarında olduğunu tamamen açıklayamaz. Çünkü 32 derecelik havada çoğunlukla rahatsız edici derecede sıcaktır. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Trilyonlarca hücremizde gerçekleşen metabolik faaliyetler sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bunun sonucunda vücut içi sıcaklığının sürekli artması beklenebilir. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belirli bir sıcaklık aralığında tutmak için çeşitli yöntemler kullanır. Sıcaklık dışındaki hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20-25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insanın vücudunda ısı transferi verimli biçimde gerçekleşir. Bu koşullarda cilt çevreden daha sıcak olduğu için cilde temas eden hava moleküllerine ciltteki enerjinin bir kısmı aktarılır. Kinetik enerjisi artan bu moleküller ciltten uzaklaşırken yerlerini alan daha soğuk moleküller cilde temas eder. Konveksiyon adı verilen bu süreç yoluyla vücuttan havaya ısı enerjisi iletilir. Havanın ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olması durumunda vücut farklı yöntemler dener. Bunlardan biri kan akışını hızlandırmaktır. Kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığını yükselterek havadan daha sıcak hale gelmesini sağlar. Bir diğer yöntem ise terlemedir. Terdeki su buharlaşarak gaz haline geçerken ciltten enerji alır ve bu sayede vücut serinletilir. Sıcak ve nem oranı yüksek bir ortamda ise havadaki su molekülü yoğunluğu fazla olduğundan terin buharlaşması zorlaşır ve ısı transferi yavaşlar. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Uluslararası güvenlik mimarisi, NATO'nun geleceği ve Orta Doğu'da yükselen gerilimler yeniden tartışma konusu olmaya devam ediyor. Emekli tüm amiral Deniz Kutluk, Ankara Farkı programında NATO içindeki görüş ayrılıklarından Rusya yönelik yaptırımlara, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerden, ABD'nin askeri kapasitesine kadar birçok başlığa yönelik İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı. Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki stratejik ayrışmanın NATO'nun işleyişini zayıflattığını, ittifak üyelerinin artık ortak bir güvenlik perspektifinde buluşamadığını söyledi.
2: NATO çözülüyor mu?
3: Bence çözülüyor.
2: Evet.
3: Adı konmamış ama çözülüyor.
2: Evet.
3: Niye bunu söylüyoruz? Hani başka platformlarda da söylüyoruz. Çünkü siz bir NATO'nun kurucu ve büyük nükleer destek sağlayan unsur Amerika olarak tutup toprak bütünlüğünü koruyacağınız üyelerin bir kısmının toprağını isterseniz.
2: Evet, değil mi? Grönland, Kanada.
3: Grönland gibi Danimarka. Evet. Avrupa Birliği buna karşı pozisyon alır ve siz Avrupa ile Amerika arasını açarsanız veya gidip Kanada'yı toprak bütünlüğünü hiçe sayıp siz bize eyalet olarak bağlanın böyle daha iyi olacak derseniz veya NATO'nun ilkesel olarak uluslararası hukuku gözeten onu güçlendiren bir yapısı varken denizlerde başka devletlerin bayraklarına taşıyan gemilere Amerika olarak çıkıp el koydum petrol de benimdir derseniz şimdi artık dünyanın düzeninin bozulduğunu kabul etmek zorundayız ve bunun yapan tarafa baktığınız zaman NATO içinde oluyor bu.
2: Evet.
3: Veya Ukrayna Avrupa meselesidir. Beni ilgilendirmez. Benim Rusya ile özel ilişkilerim var. Onları geliştirmek isterim derseniz ama 2 sene evvel bu NATO'nun Rusya'yı tehdit kabul ettiği de başka bir durumsa o zaman diğer NATO üyeleri özellikle Avrupa NATO üyeleri kendilerini nerede konumlandıracağını bulamaz hale gelirler ve başlarlar kendi savunmalarını kendileri güçlendirmeye. O zaman NATO var diyebilir miyiz?
2: Evet.
3: Olmayan NATO nasıl zirve yapar? Bu zirvede ne konuşur? Şimdi zaten Avrupa'yı şaşırtan, bocalatan ve seçilmiş Avrupalı siyasetçilerin manevra yapmasını engelleyen durum budur. Nedir? Biden yönetimi Ukrayna'yı tam gücüyle destekledi ve burada Rusya'yı da NATO için tehlikeli görüp tehdit olarak kabul ettirdi.
2: Evet.
3: Ve ondan sonra Biden yönetimi gitti. Yerine gelen Trump yönetimi böyle bir şey düşünmüyor.
2: Evet.
3: Şimdi Avrupa Birliği NATO'dan ayrı fonlar biliyorsunuz. Safe fonunu oluşturdu. 150 milyar avro. 30 küsür milyar avrosunu sadece Polonya'ya tahsis etti ve fon bitti. Sonra bu Maastricht kriterlerinde %3'ü geçmeyecek iç borçlanmanız gibi bir limit vardı. Onu serbest bıraktı. 800 milyar avro da oradan borçlanabilirsiniz dedi. Muhtemelen onu da ülkeler bitirdi. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendi başına şu an bir savunma harcaması projesini yürürlüğe sokmuş vaziyette. Olmayan Avrupa'nın bir müttefik komutanlığının olmayışı, bir entegre askeri yapısının olmayışı, hedefinin ne olduğunun saptanmayışı, bunun hava komponentleri, denizdeki yapısı ne olacak, bunların netleşmemiş olur.
1: Avrupa siyasetinde önümüzdeki yıllarda önemli değişimler yaşanabileceğini belirten Kutluk, jeopolitik gerçeklerin Avrupa'yı uzun vadede Rusya ile daha pragmatik ilişkiler kurmaya zorlayabileceğini ifade etti.
2: Peki efendim, burada bir şey sorayım. Avrupa'da şu anda bunlar oluyor. Fakat Avrupa'da iktidarların gelecekleri, şu andaki iktidarların gelecekleri pek gözükmüyor. Yani Avrupa'nın bir anlamda motoru diye tanımlanan Almanya. AfD şu anda birinci büyük parti %29'a gelmiş son anketlerde. Fransa'da yine Le Pen'in önderlik ettiği grup da ciddi bir şekilde önde gözüküyor. Yani Macron'un öyle bir veyahut da Macron temsil eden kanatların öyle bir şansı yok. Bunlar da ısrarlı bir şekilde biz iktidara geldiğimizde şu anda propagandayı bunun üzerine kurdular. Rusya'yla ilişkilerimizi normalleştireceğiz diyorlar. Ve bu politika oy kazandırıyor bu partilere. Ondan nasıl olur durum?
3: Evet, şimdi bu söyledikleriniz kapsamında 2 sene içinde her şey değişebilir.
2: Değişebilir yani.
3: Almanya'da da, İngiltere'de de aslında.
2: Evet,
3: onu saymadık. Orada da durum öyle.
2: Evet.
3: Yani Steinmeier yerini başka birine bırakmak aşamasında. O başka evet. Birin meclis üyesi olmadığı için bu süreçin çalıştırılamadı ama onun da yolları aranıyor sanıyorum. Almanya'da AfD mutlak çoğunluğu sağlayabilir görünüyor. Tek başına iktidar bile olabilir görünüyor.
2: Evet.
3: Fransa keza öyle. Bunlar
2: bir sol parti var. O da aynı AFD'li yakın evet. politikaları ve Rusya ile ilişkiler. Evet. Hatta Kuzey Akım 2'yi biz yeniden açacağız diyorlar.
3: Doğru. Açmaları da lazım aslında. Lazım Avrupa'nın bir jeopolitik çerçeveden konuya bakarsak Avrupa'nın Avrasya kıtasındaki Rusya ile partner olmak mecburiyeti var.
2: Evet.
3: Hasmane olmanın hiçbir ihtiyacı yok.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut dengelerin askeri güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini kaydeden Kutluk, ABD'nin bölgeye yönelik olası bir operasyonunun ciddi riskler taşıdığını ifade etti.
3: Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış evet. olması ve İran'ın istediklerini geçirip istemediklerini geçirmez halde olması değiştirilebilecek bir şey değil. Askeri evet. güçle değiştirilebilecek bir yapısı yok.
2: Evet.
3: Ama Amerika'nın da askeri güçle bunu değiştirmek için belli ki direktifleri var ve bu konuda gayretler içerisinde. Son bombalama olayı bununla ilgiliydi. İşte
2: evet.
3: Kark Adası'nın yakındaki adalar, radar tesisleri ve telsiz tesislerinin var olduğu. Ama aslında Hürmüz Boğazı'nı savunan sahile gizlenmiş güdümlü mermi bataryalarının komuta kontrol sisteminin parçası olan unsurlar vuruldu.
2: Evet.
3: Buna karşılık da İran da buradan Küveyt'ten atıldığını tezgitti. Düşündüğü için Küveyt'e karşı vuruşlar yaptı. Bu noktada Amerika'nın müteakip hamlesi bu adaları, bu tesisleri işgal edip buradan sahil güdümlü mermi bataryalarını susturmak. Ayrıca elindeki robotik mayın temizleme mekanizmalarını kullanarak mayınları temizlemek ve fiziken askeri güç kullanarak burayı geçide açmak. Şimdiki düşüncesi bu görünüyor. Bunun için de İsrail'de ve işte bir gemide yığınaklanmış askeri birlikler var. Bu birliklerin bir kısmını kullanmayı öngörüyor. Ama bu bir intiharsal teşebbüs. Yani bunları burada evet. İran'ın imkanları şunu da yaşatmazlar. Dolayısıyla İran başından söylediği gibi ben Hürmüz'ü kapatırım dediği zaman pek inanan olmamıştı. İmkanlarının yetmeyeceğini düşünüyordu. Ama şimdi anlaşıldı ki hem imkanları var. Hem de düşünülenden 2-3 kat fazla imkanları evet, var. Evet. Amerika bu imkanlardan işte su üstü gemisinden hızlı gemilerden 2-3'ünü vuruyor. Tamam biz bu işi hallettik diyor. Adam 50 tane daha çıkarıyor. Mayın 4 mayın temizliyor. Diyor ki bende 6000 tane var. Ne yapacaksınız diyor 4 mayın.
1: Uçak gemilerinin geçmişteki stratejik üstünlüğünü korumakta zorlandığını söyleyen Kutluk sözlerini şöyle sürdürdü.
3: Büyük bir tehditle karşı karşıya uçak gemisi devri. Çünkü uçak gemisinin ortaya çıkışı zaten İkinci Dünya Harbi'dir.
2: Evet.
3: Oradaki başarılarıydı. Şimdi iki tane unsur var. Uçak gemisini kaldırıp başka bir ülkeye yaklaştırırdınız ve oradan kaldırdığınız uçaklarla o ülkeye gücünüzü yansıtıp kolunu bükerdiniz siyasi amacınıza erişmek Yaşıyor, evet. için. Ve burada da işte 75 uçak taşır onlar fighter genellikle. Ve bunun 50 tanesini kullanırdınız bir defada. 25'inde etrafında tutardınız uçak gemisinin kendini korusun diye. Bu 50 uçakla da mesafeye bağlı olarak 3 veya 4 sorti yapardınız. Her uçak içinde 2 tim bulundurdunuz gemide. Dinlensin bir tim, dinlenmesin öbür.
2: Evet.
3: Şimdi bu yapı neyi gerektiriyor? Uçak gemisinin düşman sahillerine yaklaşmasını gerektiriyordu.
2: Evet.
3: Şimdi yaklaştıramıyorsunuz.
2: Kaçtınız işte Umman Denizi'nden 2000 kilometreleri.
3: 2000 kilometre mesafeden kalkan uçaklar hedefine vardığında zaten pilot yorgunluktan ölüyor.

0: atıldığı takdirde uçak gemisini kaybetmek söz konusu. Uçak gemisini kaybetmeseniz bile güvertesi vurulsa zaten kaybedilmiş sayılır.
1: Çok uçaklarını gidiyor yani, işlemez hale geliyor.
0: Evet, o zaman uçak gemisinin yarattığı o kendi gücünüzün düşman sayılarının yansıtılması İran için çalışmadı. Diğer ülkeler bunu izliyorlar.
1: Evet.
0: Ve diyorlar ki uçak gemilerinden o zaman bu kadar çekinmeye gerek yokmuş. Amerikan uçak gemisiyle dünya denizlerini kontrol edeceği de bir efsaneden var etmiş. Çünkü evet, bugün aslında temel sorun şu. Enformasyon çağında yaşıyoruz. Hiçbir şey gizli kalmıyor.
1: Evet.
0: Bunun bir başka uzantısı da bu hızlı bilgi değişiminin çipler üzerine yüklenerek çok hızlı komuta kontrol tekniğine sahip yeni silahların yapılmasına yardımcı olmasıdır. Bu yeni silahlar savunana el üstünlüğü veriyor.
1: Evet.
0: Saldırgan daha evvel savunanı yerle yeksan etme kabiliyetindeyken şimdi savunan saldırgana çok büyük bir maliyet getiriyor. İşte İran örneği budur. Hava sahasına giremiyorsunuz, gemilerinizi Hürmüz'e yaklaştıramıyorsunuz. 150 mil mesafede şu an Amerikan gemileri Hürmüz boğazından. 150 mil mesafe, ne demek 150 mil mesafe? Yani 280 kilometredeler. Oradan siz ambargo harekatı yaptığınızı, abluk harekatı yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Mümkün değil.
1: Özgürlük projesi bitti, bir iki gün sürmedi.
0: O aynı gün zaten sonuçsuz kaldı. Ama bu iki gün evvel olan çatışma da o proje gibi projelerin kimi zihni sinirlerin kafasında var olduğunu ve Amerikan donanması iyice yüzünü kara çıkarıncaya kadar bunlara devam edeceğini gösteriyor. Sonra bir sualtı dronları çıktı.
1: Evet.
0: Yani 70 knot süratli suüstü insansız platformları çıktı. Yani bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani sizin hava savunma sisteminiz, ayrıca gemilerin hava savunma sistemi bir deniz harbine göre şekillenmiştir. Bir kara harbine göre şekillenmemiştir.
1: Evet, evet.
0: Deniz harbinde rakibinizin silahı bellidir. Ona göre sizin de hava savunma silahınız bellidir. Çok sonsuza kadar yoktur bunlar elinizde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir süre sonra biter bunlar. Durum budur zaten.
2: NATO'da görev yapmış emekli tüm amiral Deniz Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının NATO'nun geleceğini tartışmalı hale getirdiğini söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuç vermediğini dile getiren Kutluk, Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir ABD müdahalesinin ise ABD açısından intihar olduğu görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Masanızda haftalardır okunmayı bekleyen bir kitap, bilgisayarınızda silinmemiş eski dosyalar ya da gönderilmeyi bekleyen bir mesaj. Uzmanlara göre yarım bırakılan bu küçük işler fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketiyor ve kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesine neden olabiliyor. Psikolojide bu durum Zeigarnik etkisi olarak adlandırılıyor. İnsan beyni tamamlanmış görevlerden çok yarım kalan işleri hatırlama eğiliminde oluyor. Tamamlanmamış her görev zihinde açık bir döngü oluşturarak sürekli dikkat talep ediyor. Evde tamir edilmeye bekleyen bir priz, verilmesi gereken ancak ertelenen bir karar ya da düzenlemeyi bekleyen bir çekmece. Günlük yaşamda biriken bu açık döngüler arttıkça kişi hiçbir şey yapmasa bile zihinsel olarak yorulabiliyor. Uzmanlar bu durumun zamanla stres seviyesini yükseltebildiğini ve odaklanmayı zorlaştırabildiğini belirtiyor. Peki bu döngüler nasıl kapatılabilir? Uzmanlara göre 2 dakikadan kısa sürecek işler bekletilmeden hemen yapılmalı. Bir faturayı ödemek, kısa bir e-postaya yanıt vermek ya da küçük bir düzenleme yapmak gibi görevlerin tamamlanması beyin üzerindeki yükü azaltabiliyor. Daha uzun sürecek işler içinse planlama öneriliyor. Yapılması gereken görevlerin bir listeye yazılması ve belirli bir tarihe bağlanması beynin o işi sürekli hatırlatma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Araştırmalar yarım kalmış işleri tamamlamanın ya da güvenilir bir plana bağlamanın zihinsel yükü azalttığını gösteriyor. Uzmanlara göre bazen enerjiyi arttırmanın yolu daha fazla çalışmak değil, açık kalan döngüleri kapatmak olabilir. Uzmanlara göre gün içinde hissedilen yorgunluk ve dikkat dağınıklığının nedeni her zaman yoğun çalışma temposu olmayabiliyor. Tamamlanmayı bekleyen küçük görevler, ertelenen kararlar ve yarım bırakılan işler zihinde görünmez bir yük oluşturarak enerjinin fark edilmeden tükenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle açık kalan döngüleri kapatmak ya da planlı bir şekilde yönetmek zihinsel rahatlama sağlamanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1938 Fransa. Yıl 1938'i gösterdiğinde dünya geri dönüşü olmayan karanlık bir tünele, İkinci Dünya Savaşı'na doğru koşar adım ilerliyordu. Futbolsa bu gergin atmosferde babası Jules Rimet'in vatanı Fransa'da büyük yıkımdan önceki son barış provası için sahaya iniyordu. Ancak tankların gölgesi çoktan yeşil sahaya düşmüştü. Turnuva sahadaki rekabetten çok Avrupa'nın üzerine çöken savaş bulutlarının ve sert siyasi gerginliklerin gölgesinde başlıyordu. Turnuva daha başlamadan krizler patlak verdi. FIFA'nın kupayı üst üste ikinci kez Avrupa'ya vermesine öfkelenen Arjantin ve Uruguay, okyanusu geçmeyi reddederek organizasyonu boykot etti. Güney Amerika'yı temsil etme yükü tamamen Brezilya'nın omuzlarına kalırken, Asya'dan ilk kez bir takım Hollanda Doğu Hint adaları, bugünkü adıyla Endonezya, bu dev sahnede boy gösteriyordu. Savaşlar turnuva ağacına boşluklar yaratıyordu. İspanya iç savaş nedeniyle sahada yer alamadı. Turnuva ağacındaki en sarsıcı boşluksa Avusturya'ydı. Eleme turlarını geçen efsanevi Wander Team, Nazi Almanya'sının Avusturya'yı ilhak etmesiyle bir gecede haritadan silindi. Avusturyalı futbolcular Alman forması giymeye zorlanırken, futbolun Mozart'ı lakaplı Matthias Sindelar bu onursuzluğu reddetti ve kısa süre sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Saha artık sadece kramponlarla değil, ideolojilerle de çiğneniyordu. Avusturya'nın en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorlayan Almanlar, iki ülkenin futbol kültürü uyuşmayınca ilk turda İsviçre'ye elendi. Turnuvanın atmosferi ideolojilerin yeşil sahaya açıkça müdahalesiyle şekilleniyordu. 1938 Fransa, ev sahibinin kendi sahasında kupayı kazanamadan elendiği ilk turnuva olarak tarihe geçti. Fransa'yı çeyrek finalde saf dışı bırakan son şampiyon İtalya, sahaya geleneksel mavi forması yerine faşizmin sembolü simsiyah formalarla çıkarak tribünleri ayağa kaldırdı. Tribünlerdeki binlerce taraftar bu görüntüyü ıslıklarla protesto ederken, teknik direktör Vittorio Pozzo geri adım atmadı ve oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdirdi. Saha içi ise futbolun vahşi ama bir o kadar da eğlenceli tarafına sahne oluyordu. Brezilya ve Polonya arasında oynanan 6-5'lik efsanevi maç, tarihin en yüksek skorlu klasikleri arasına girdi. Sahanın çamur deryasına dönmesiyle Brezilyalı yıldız Leonidas'ın kramponu parçalandı. Bir süre çıplak ayakla oynayan Kara Elmas, golünü de bu şekilde attı. Leonidas, bu turnuvada rovaşata vuruşunu dünya sahnesine tanıtan isim olarak hafızalara kazındı. Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan çeyrek final maçı ise meydan muharebesine döndü. Üç oyuncu oyundan atıldı. Çekoslovakya'nın yıldızı Planişka'nın kolu, Necetli'nin ise bacağı kırıldı. Maç o kadar sertti ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenlerden fazlaydı. İlginç anlar finale giden yolda da devam etti. Yarı finalde İtalya'nın yıldızı Giuseppe Meazza, Brezilya'ya karşı penaltı kullanırken şortunun lastiği koptu. Meazza, bir eliyle düşen şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi ve takımını finale taşıdı. Maçtan önce Brezilya o kadar özgüvenliydi ki, final şehrine giden uçağın tüm biletlerini önceden almıştı. Maçı kaybedince o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kaldılar. Finalde Paris seyircisinin yoğun protestoları altında İtalya ve Macaristan karşı karşıya geldi. İtalya, Macarları 4-2 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanan ilk takım oldu. Vittorio Pozzo, bu zaferle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancak bu şampiyonluk kutlaması yaklaşan savaşın sessizliğiyle örtüldü. 1938 yazı sona erdiğinde kupa İtalya'nın ellerinde yükseliyordu ama dünya artık eski dünya değildi. Savaşın patlak vermesiyle kupa tam 12 yıllık zorunlu bir uykuya yatacak, futbol dünyası 1950'ye kadar bir daha buluşamayacaktı. 1938, büyük karanlıktan önceki son turnuva olarak tarihe not düşüyordu. Futbolun 2. Dünya Savaşı'ndan önceki son büyük buluşması olan 1938 Fransa, Nazi ilhakından faşist selamlı protestolara kadar tarihin en politik turnuvalarından biriydi. Avusturya'nın haritadan silindiği, Brezilyalı Leonidas'ın çıplak ayakla gol atıp rövaşatayı dünyaya tanıttığı bu kupa, sahadaki vahşi mücadelelerle hafızalara kazındı. İtalya'nın üst üste ikinci kez şampiyonluğuyla sona eren organizasyon, futbolun 12 yıllık zorunlu sessizliğe bürünmeden önceki son gösterişli vedası oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Güneş, gök adamızın merkezi etrafındaki dönüşünü 230 milyon yılda tamamlıyor. Yaklaşık 4,6 milyar yaşında olan Güneş'in oluşumundan itibaren yörüngesini 20 defa tamamladığı düşünülüyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
1: ...1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida, futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye A Milli Futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı. Boom.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Toni Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

Aynı turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayımlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Dünya Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: 1984 Haziran'ında tarihte bugün Rus bir bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris oyunu yayınlandı. Tetris'in buluşuna giden tarihsel süreçse Henry Dudney'den Solomon Galumb'a, oradan da Alexey Pajitnov'a uzanıyor. Dünyanın en büyük bulmaca mucitlerinden biri olan Henry Dudney, küçüklüğünden beri satranç oynamaya ve matematik problemleri üzerinde düşünmeye meraklıydı. 1917'de Amusements in Mathematics kitabında geçen ve The Four Postage Stamps başlıklı bulmacasından şöyle bahsediyordu. "Saymak kadar kolay" ifadesi bazen duyulan bir ifadedir. Ancak bazen saymak kafa karıştırıcı olabilir. Aşağıdaki basit örneği ele alalım. Diyelim ki bu biçimde 3'e 4, 12 posta pulu satın aldınız ve bir arkadaşınız sizden 4 pul ve bu pullar ayrık olmayacak şekilde yırtmanızı istiyor. Bu 4 pulu kaç farklı şekilde yırtmanız mümkün? Verilen sayılar şunlar olabilir: 1, 2, 3, 4 veya 2, 3, 6, 7 veya 1, 2, 3, 6 veya 1, 2, 3, 7 veya 2, 3, 4, 8 ve bunun gibi. Bu 4 pulun belirtilen şartlarda kaç tane olduğunu sayabilir misiniz? 50'den fazla değildir. Dolayısıyla bu büyük bir sayı değildir. Peki tam kaç tane olduğunu bulabilir misiniz? Bu bulmaca Tetris bloklarının ortaya çıktığı ilk zamanlardı. Çünkü oluşturulan şekiller tam da Tetris'e uyumluydu. Böylelikle Dudney 1907'de 5 kare bloklarla, 1917'de ise 4 kare bloklarla Tetris'in temelini atmış oluyordu. Bilim bazen tek bir sıçrayışla ileriye hızlı bir atılım yaparken bazen de küçük adımlarla üstüne koya koya ilerler. Bu bağlamda Dudney'nin yaptığı bu atılımı devam ettiren kişi tam da Dudney'nin çalışmalarından 51 yıl sonra 1968'de Solomon Galumb, poliominolarla yaptığı çalışmalarında Tetris bloklarının yeni formlarından bahsediyordu. Poliominolar bir veya daha fazla eşit karenin uçtan uca birleştirilmesiyle oluşturulan düzlem geometrik bir şekildir. Aynı zamanda hücreleri kare olan bir poliformdur. Galumb yapmış olduğu çalışmalar sonucunda mevcut olan Tetris bloklarını sınıflandırma ve işlem yapılabilir düzeye getirmişti. Galumb'un yaptığı bu çalışmalar Tetris oyununun oluşumuna büyük bir katkı sağlamıştı. Çünkü çocukken Galumb'un geliştirdiği pentomino benzeri oyuncaklarla oynayan Alexey Pajitnov büyüdüğünde bir bilgisayar mühendisi olarak karşımıza çıkıyordu. Alexey Pajitnov, Moskova'daki Sovyet Bilimler Akademisi'nde yeni bir bilgisayar türü olan Elektronika 60'ı test etmekte görevli bir yazılım mühendisiydi. Bunu yapmak için çocukluğundan kalma bir bulmacaya dayalı basit bir oyun yazdı. Pajitnov, 5 eşit kareden oluşan farklı ahşap şekillerin bir kutuda bir araya getirildiği Pentominolar adlı bir bulmaca oyunundan ilham aldı. Pajitnov, şekilleri 4 kareye uyacak biçimde ayarladı. Tetris adını da Latince'de 4 anlamına gelen tetra ile en sevdiği spor olan tenisi birleştirerek uydurdu. Amacı hem bilgisayarın gücünü kontrol etmek hem de biraz eğlenmekti. Ancak oyunun ilk versiyonu günümüzde aşina olduklarımıza fazla da benzemiyordu. Pajitnov bu oyunu disketlere yazıp arkadaşlarına iletti. Kısa zamanda birçok kişi oyunun bağımlısı olmuştu. Pajitnov oyundan para kazanmıyordu ve kazanmaya da niyeti yoktu. Fikirler devlete aitti ve yazılımı bir ürün olarak satma kavramı ona yabancıydı. Pajitnov, Macaristan'daki bir meslektaşına bir kopya gönderdiğinde ise oyunun kaderi değişecekti. Pajitnov'un Tetris'i Macaristan'daki bir meslektaşına göndermesi üzerine oyun, Macaristan Teknoloji Enstitüsü yazılım sergisinde sergilenmeye başladı. Oyunu bu sergide gören Robert Steen, Tetris'in lisansını alarak oyunu İngiltere ve Amerika'daki distribütörlere lisansladı ve oyun bilgisayarlarda oynanmak üzere lisanslanarak satılmaya başlandı. 1986 yılında oyun Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez pazarlandığında büyük bir heyecan oluşturdu. Sovyetler Birliği'nde üretilip Amerika'ya satılan ilk yazılım ürünü oldu. Birçok insan oyunun sahibi olmak için bilgisayarlarını yenilemeyi dahi göze aldı. Bunun nedeni oyunun sadece IBM tabanlı PC'lerde çalışmasıydı. 90'lara gelmeden Amiga, Atari, Microsoft ve daha bir sürü şirket oyunun kendilerine ait sürümlerini piyasaya sürdü. Aynı yıl 3 disklik bir Tetris oyunu varyasyonuyla Apple da bu yarışa dahil oldu. Bütün dünyada tam anlamıyla bir Tetris çılgınlığı yaşanmaktaydı. Japonya'da yaşayan Hollandalı bir video oyunu geliştiricisi ve iş adamı olan Hank Rogers, Tetris'in Nintendo tarafından 1989'un başlarında Japonya'da piyasaya sürülen Game Boy için mükemmel bir eşleşme olduğunu fark eden ilk kişiydi. Tetris'in Game Boy versiyonu 35 milyon adet sattı. Sonrasında konsolun tüm zamanların en başarılılarından biri olmasına yardımcı oldu. Ancak oyunun başarısına rağmen Pajitnov hala oyundan para kazanmıyordu. Aynı zamanda Nintendo ve Atari arasında Tetris'in ev konsolu hakları konusunda bir çalışma başlamıştı. Pajitnov 1991'de Seattle'a gitmek için Moskova'dan ayrıldı. 1995'ten sona erdiğinde nihayet oyun için telif hakkı almaya başladı. 1996'da Tetris şirketini kurdu. 2005 yılında Tetris şirketi Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra devlete ait bir şirketten özel bir şirkete dönüşen Elorg'u satın aldı. Bu sayede dünya çapındaki Tetris haklarının kontrolünü ele geçirdi. Şirket her Tetris parçasının adlarını ve renklerini standartlaştırdı ve ticari marka haline getirdi. Tetris oyunu rekorlar kitabına da adını yazdırmıştı. En çok oynanan oyunlar arasına giren Tetris, aynı zamanda uzayda oynanan ilk oyundur. Alexander Serebrov, 1 Temmuz 1993 tarihinde Mir Uzay İstasyonu'ndaki görevinde yanına bir Game Boy alarak uzayda Tetris oynamıştı. Bu sayede uzayda ilk video oyun oynayan insan olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Uzayda oynanan ilk oyunsa Tetris olarak tarihe geçmiştir.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
2: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeye hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. 2 ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi, futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950 Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diye

0: Gerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusunda saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Need to be in and take it to the verse now.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: miydiniz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar bazı balıkların basit toplama ve çıkarmayı öğrenebildiğini duyurdu. Balıklar için toplama ve çıkarma işlemleri zor görünebilir. Özellikle de saymak için parmakları olmadığını düşününce. Ancak yeni bir araştırma bazı balıkların basit aritmetik işlemleri yapabildiğini gösteriyor. Almanya'daki Bonn Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, ciklet ve vatoz balıklarını 1 ila 5 arasındaki sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları için eğitti. Araştırma daha önce arılarla yapılan benzer bir deneyin tasarımından ilham alınarak yürütüldü. Toplamda 8 ciklet ve 8 vatozla yürütülen deneylerde balıklar mavi rengin bir ekle, sarınınsa bir çıkar anlamına geldiğini öğrenmeleri için eğitildi. Eğitim sürecinde balıklara üzerine çeşitli sayılarda şekiller olan görseller gösterildi. Renk ve şekil sayısını ezberlemeleri için balıklara 5 saniye süre verildi. Ardından balıkların iki farklı seçenek arasından doğru olanı seçmeleri beklendi. Örneğin 4 mavi şekil gösterildiyse balığın 5 şekilli kapıyı tercih etmesi gerekiyordu. Doğru seçim yaptıklarında ödül olarak yiyecek verildi. Cikletler için pelet, vatozlar içinse solucan, karides veya midye. Araştırmacılar balıkların sadece görsel kalıpları ezberlemediğinden emin olmak için şekillerin boyutlarını ve sayılarını değiştirerek yeni testler uyguladılar. Örneğin 3 mavi şekil gösterilen balıklara 4 veya 5 şekil içeren seçenekler sunuldu. Balıklar yalnızca büyük sayıya yönelmek yerine tutarlı biçimde artı 1 kuralını izledi ve 4 şekil gösterilen öğelere yöneldiler. Bu durum sayı ilişkisini gerçekten kavradıklarını gösterdi. Sonuçta 8 cikletten 6'sı ve 8 vatozdan 4'ü eğitimlerini başarıyla tamamladı. Her iki türde toplama işlemini çıkarmaya göre daha kolay öğrendi. Cikletler daha hızlı öğrense de öğrenme kriterine ulaşmaları için vatozlara göre daha fazla seansa ihtiyaç duyuldu. İlginç şekilde başarılı olan vatozların sayısı cikletlerinkinden az olsa da bireysel performansları başarılı cikletlerinkinden daha yüksekti. Bu çalışma temel matematik becerilerinin yalnızca memelilere ya da kuşlara özgü olmadığını, bazı balık türlerinin de bu tür bilişsel görevleri başarabildiğini ortaya koyuyor. Kaynak Natur.com. Yazar Dr. Kübra Hereda.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? 500 metre çaplı, platin açısından zengin bir asteroid, dünya üzerindeki bilinen platin grubu metal rezervlerinin 1,5 katı platin içerebilir. Ayrıca asteroidlerin yapısında, teknolojik cihazların üretiminde ihtiyaç duyulan nadir elementleri içeren birçok mineral bulunabilir. Gelecekte değerli ve nadir elementler asteroidlerden elde edilebilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Avukat Kardelen Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Oyuncu Ozan Güven'in bir mekandan kovulmasını öncülük eden avukat Kardelen Başak, olayın tüm ayrıntılarını canlı yayında anlattı.
2: Çekimin yapıldığından haberiniz var mıydı siz? Siz mi yaptınız?
3: Çekimlerin yapıldığından özel olarak haberimiz yoktu. Yani kamuoyunda herhangi bir kamuya açık bir şey yaşandığında tabii ki bunun kaydedilebiliyor olduğu düşüncesi düşüncesine vakıfız. Onanmış bir suçun failinin bizim güvenli alan olarak adettiğimiz kadınlarla, LGBT'lerle, queer'lerle bir arada ve tacizden, şiddetten uzak olarak, arındırılmış olarak tercih ettiğimiz, birlikte eğlenebildiğimiz, birlikte sohbet edebildiğimiz alanlardan bu failleri uzak tutmak gibi toplumsal bir refleksti. Kendisinin buraya gelisi tutmuş Mehmet Aslan Tuğ ile birlikte. Bizden sonra geldi, bizim de haberimiz olduğu noktada kendisi hakkında bir şey yapmamız gerektiği kanaatindeydik. Feministler olarak, kadınlar olarak. Aslında bu protestoyu bu kadar kütleselleştirmeden evvel kendisi masada olmadığı sırada Mehmet Aslan Tuğ'a ben bizzat gidip eğer mekanı terk etmezlerse, güvenli alanlarımızı terk etmezlerse bunun kitlesel bir protestoya dönüşeceğini ve eğer bilmesini istemiyorlarsa, tırnak içerisinde kendilerinin bize söylediği gibi tadlarının kaçmasını istemiyorlarsa mekanı derhal terk etmeleri gerektiğini yaklaşık 15-20 dakikalık bir konuşma esnasında söyledim. Fakat kendisi Ozan Güven'i ikna edemediğini, kalkmak istemediğini, red çektiğini söyledi. Daha sonra Ozan Güven masaya geldi. Kendisine az evvel Mehmet Aslantuğ'yla da konuştuğumu ve eğer gitmezlerse kitlesel bir protesto başlayacağını söyledim. Kendisi de bana dedi ki Hodri Meydan. Ben de o sırada diğer feminist arkadaşlarımla birlikte kendisinin masasının oradaydım. Ve yalnızca mekandakilere arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar, aramızda bir şiddet faili var. Kendisini aramızda barındırmak istemiyoruz, destekliyor musunuz diye sordum. Ve bütün mekan, mekanın çoğu diyeyim, kendisinin dışarı çıkarılması için protestoda bulundu. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde protestolarda bulunduk. Çok uzun bir süre mekanı terk etmeyi reddetti. Bunun üzerine protestomuzu gayet kendini bir çembere alarak kadınlarla sürdürdük. Yakın bir markaja çembere aldık. Çıkması gerektiğini söyledik. Son derece demokratik olan protesto hakkımızı kullandık. Dünya üzerindeki bütün Epstein dosyasında ismi geçen ünlülerden tutun dünya üzerindeki siyasetçilere, Trump'a, diğerlerine uygulandığı gibi biz protesto hakkımızı kullandık demokratik olarak. Herhangi bir şiddet içermeyen ve fakat bu şiddet içermeyen yalnızca sloganlar ve alkışlarla olan protestomuz sanki Ozan Güven bu durumun mağduru ve asıl şiddeti gören olmuşçasına servis edildi medyada.
2: Kendisi ünlü olmak için bunu yaptı, eleştirileri açısından sordum bunu.
3: Katılıyorum, evet, çok ünlü oldum, teşekkür ederim. Evet, katılıyorum, ben ünlü olmak için yaptım bütün bunları. Yani buna gerçekten oturup ciddi bir cevap verebilecek bir yerde değilim. Ben hayatımda insan hakları ve kadın hakları mücadelesine adamış bir avukat ve siyaset bilimciyim.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan avukat Kardelen Başak, oyuncu Ozan Güven'in bir mekandan kovulması sırasında yaşananları canlı yayında anlattı. Ozan Güven'in kendisine Hodri Meydan dediğini söyleyen Başak, son derece demokratik olan protesto hakkımızı kullandık ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerde kurumsal logoların doğruluğunun sorgulanması istenirken sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, uygun fiyatlı tatil tanıtımı yapan otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin mutlaka internetten kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun, dedi. Kılıç, Seyahat Acentesi'nin veya Turizm Tesisi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı kaydının bulunup bulunmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada vatandaşların karşısına çıkan inanılmaz indirim, son dakika fırsatı gibi başlıklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, dolandırıcıların genellikle lüks otellerin görsellerini ve logolarını kullanarak kurdukları sahte siteler üzerinden reklamlar yaptıklarını söyledi. Kılıç, paket tur satın alan tüketicilerin tatil planlarını değiştirebileceklerini dile getirerek şöyle konuştu.
2: Tatilini iptal eden tüketici parasının tamamını geri alabilir. Bu, tüketicinin yasal hakkıdır. Cayma hakkı, tüketicinin en büyük kalkanıdır. Tüketici, paket turun başlamasından en az 30 gün önce, yazılı olarak veya e-posta gibi kalıcı veri saklayıcıları vasıtasıyla, acenteye bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, ödenmesi zorunlu olan vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar haricinde, paket tur bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alınabilir.
1: Eksik veya ayıplı hizmet alan, kandırılan, parası iade edilmeyen ya da taahhüt edilen hizmet verilmeyen tüketicilerin çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, kanunların tüketicinin yanında olduğunu söyledi. Yaz tatili sezonunun başlamasına kısa süre kala sahte rezervasyon dolandırıcılıklarına yönelik uyarılar da artmaya başladı. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yayılan cazip fiyatlı tatil kampanyalarının tüketicileri mağdur edebileceğine dikkat çeken uzmanlar, rezervasyon öncesinde detaylı araştırma yapılmasının önemini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: We're getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye, tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas, 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Olay, olay. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Olay,
0: olay. Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Araştırma kuruluşu Rand'in yayımladığı yeni çalışmaya göre, gençler üzgün, kızgın, gergin veya stresli olduklarında yapay zeka destekli sohbet botlarına yöneliyor. Araştırmaya göre 12 ile 21 yaş aralığındaki gençlerin %19'u yapay zeka uygulamalarını ruh sağlığı tavsiyesi almak amacıyla kullanıyor. Bu oran, aynı kuruluşun 2025'in başlarında gerçekleştirdiği benzer araştırmada %13 seviyesindeydi. Araştırmanın başyazarı Ryan McBain, gençlerin çevrelerindeki insanlardan destek almak yerine yapay zekaya yönelmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Araştırma kapsamında soru sorulan katılımcıların büyük çoğunluğu, yapay zekadan aldıkları tavsiyelerin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Yapay zeka sistemlerinin intihar düşünceleri, ağır depresyon veya ciddi psikolojik krizleri yönetmek için tasarlanmadığını vurgulayan uzmanlar, bu tür durumlarda profesyonel yardımın yerini alamayacağını belirtiyor. Bununla birlikte uzmanlar, yapay zeka kullanımının bazı kullanıcılar üzerinde yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı ruh sağlığı uzmanları, sohbet botlarının hassas bireylerde sanrıları tetikleyebileceğini veya mevcut sanrıları güçlendirebileceğini belirtiyor. Bu durum, son dönemde yapay zeka psikozu olarak adlandırılıyor. Yapılan yeni bir araştırma, 12 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık 5'te birinin ruh sağlığı konusunda tavsiye almak için yapay zekayı kullandığını ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle kriz anlarında yapay zekaya yönelmenin ciddi riskler taşıdığına vurgu yaptı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Hukukçu Turgut Can'dan Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan süreci değerlendiren Can'dan, kongre yapılmazsa CHP seçime giremez mi sorusunu yanıtladı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu mazbatası olmadığına göre buraya gönderilmiş, atanmış bir isim olarak görülüyor. Hukuksal anlamda öyle söylüyor hukukçular. Şimdi bu durumda kongre yapılmazsa bu süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten seçime giremeyecek mi?
3: Şu anda bir seçim yapılacak olursa, aracı seçim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime katılma yeterliliğini kaybetme söz konusu değil. Çünkü henüz kurultaylarının iptaline ilişkin kesinleşmiş ve uygulanabilir bir karar mevcut değil. Tüzük hükmü amir. Yapılabilir demiyor, yapılır diyor. Dolayısıyla genel başkan olarak yapabileceği bir şey yok. Onu harfiyen, yani biz o zaman hukukta bağlı yetki diyoruz, olağanüstü kurultayı toplamaktan ibaret. Toplamazsa ne olur? O zaman benim görüşüme göre, hukuki görüşüme göre siyasi partiler kanununun 29 ve 121. maddelerindeki göndermeler dolayısıyla medeni kanuna gidilir. Medeni kanunun 75. maddesi var. O da diyor ki eğer kurultay toplanmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi 3 üyeyi kurultayı toplamak üzere görevlendirir diyor. Bu yola gidilir.
2: Eğer almazsa da yerine kayyum mu gelecek? Kayyum mu olacak şimdi?
3: Yani öyle görünüyor yani. Madem ki medeni kanuna giderek yok hükmünde denildi, yine medeni kanuna giderek kayyum atamak gerekecek. Tabii kayyum dersek tabii okurken ona kayyum demek doğru mu değil mi, o ayrı mesele de. Sayın Özel'den mazbatası alınıp Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmedikçe Kılıçdaroğlu hukuken genel başkan olamaz. Benim kişisel görüşüm bu. Ne oldu peki? Kamu gücünü kullanarak o makamı işgal eden fiili bir genel başkan durumunda herhalde.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Turgut Can'dan, kongre yapılmazsa CHP seçime giremez mi sorusunu yanıtladı. CHP'nin atanmış yönetimi kurultay kararı almazsa partiye kayyum atanabileceği ihtimalini söyleyen hukukçu Turgut Can'dan, kayyuma da kayyum atanabilir ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin, Zelenski ile buluşmayı anlamlı bulmuyorum dedi. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik. Fenerbahçeliler bugün hesap görecek, yarın da başkanını seçecek. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya lideri Putin, 29.sü düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda dün katılımcılara hitap etti ve soruları yanıtladı. Rusya ekonomisinin savaşlara ve yaptırımlara rağmen gelişmeye devam ettiğini kaydeden Putin, Batı'nın yaptırımlarının sonuç vermediğini bir kez daha vurguladı. 300 milyar dolarımızı dondurdular ama şu anda rezervlerimiz halihazırda 500 milyar dolara ulaştı dedi. Rus lider Putin bir soru üzerine de Zelenski'nin mektubunda kaba ve saygısız unsurlar bulunduğunu belirterek buluşma önerisine de yanıt verdi ve şu aşamada Zelenski ile görüşmenin anlamlı olmadığını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı ancak belirli aşamalara varıldıktan sonra görüşmenin mümkün olabileceğini söyledi. Rusya lideri Putin, İran'la ABD arasındaki çatışmalara da değindi. Durdurulmasının tek doğru hareket tarzı olduğunu kaydederek mevcut ateşkesin kalıcı bir barışa yol açması yönündeki umudunu dile getirdi. ABD tanker geçişini önlemek amacıyla Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 İran İHA'sını düşürmesinin ardından gece saatlerinde tansiyon yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri yeni saldırılara karşı savunma amacıyla Goruk ve Keşm adasındaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerini vurdu. İran ise saldırılara misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu. Dublin yönetimi karara gerekçe olarak iki bakanın Filistin yanlısı aktivistlere yönelik tutum ve açıklamalarını gösterdi. ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde yine bulunarak halkların evlerini terk etmelerini istedi. Öte yandan İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu da Lübnan cephesinde ateşkes sağlandığı yönündeki değerlendirmeleri reddederek taraflar arasında henüz tamamlanmış bir anlaşma bulunmadığını söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise siyasi karar alınması halinde ordunun operasyonlarını genişletmeye hazır olduğunu duyurdu. Yurda dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Necmettin Erbakan'ın sözlerine atıfta bulunarak faiz karşıtı duruşunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Borca ve faize dayalı küresel finans sistemini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım finans sektörüne yeni bir ivme kazandıracak iki müjdeyi de açıkladı. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki MYK Genel Merkez'de ikinci kez toplandı. İhraçların iptali Özgür Özel yönetimiyle kurulacak diyalog heyeti ve mecliste 9 Haziran Salı günü yapılacak CHP grup toplantısının masaya yatırıldığı toplantı sonrası konuşan parti sözcüsü Müslüm Sarı ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'ye gitti ve ilk olarak Trabzon Havalimanı'nda kendisini bekleyenlere seslendi. Özgür Özel sandık saldırı altında diye konuştu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı. Yani sandık saldırı altında. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada Ankara 57. Asiye Mahkemesi tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan testlerde oyuncu Feyza Civelek, Blok 3 lakaplı Hakan Aydın, Onur Tuna, Niran Ünsal dahil 10 ismin sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Analiz sonuçlarında Serenay Sarıkaya ve Berkay Şahin'in daralarında bulunduğu bazı isimlerin test sonuçları ise temiz çıktı. Efendim şimdi Kadıköy'e uzanma vakti. Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanının belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı biliyorsunuz bugün yapılıyor. İki gün sürecek kongrenin ilk gününde iki ayrı mali dönemdeki yönetim kurulu faaliyetleri okunup ibra oylaması yapılacak. Çoban İstadyumu'nda yapılacak ilk gün toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından da başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi son kez camiaya seslenecek bugün. Şimdi Kadıköy'e bir gidelim. Editörümüz Alkan Şahin orada ve gün boyu Fenerbahçe Kongresi'nin nabzını bizler için tutacak. Alkan merhaba.
3: Merhaba Burcu, teşekkür ederim.
1: Yayınımıza hoş geldin. Büyük bir gün seni bekliyor diyebiliriz. Yorucu da olacak sanırım. Çünkü haberler düşmeye başladı. Kongrede gerginlik yaşanmış sanırım. Sen de takiptesin orada diye düşünüyorum. Bize anlatacakların neler? İlk izlenimlerini soralım sana.
3: Evet Burcu, çok teşekkür ederim. Sabah 9 saatlerinde burada yoğunluk olmaya başladı. Biz de erken saatlerde Kadıköy'e geldik, Karacaoğlu Spor Kompleksi'ne. Ve ilk başta başkanların girişinin ardından ilk dikkat edilen şey Hulusi Belgü. Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü daha önceden mahkeme kararıyla, daha önceden kulüpten yapılan açıklamayla bir kendisine tedbir kararı konulmuştu. Ve bu tedbir kararıyla birlikte kongrelerde konuşması yasaklanmıştı. Ve bugün bir mahkeme kararıyla tedbir kararı kaldırıldı. İlk kez Radyo Sputnik'e konuştu. Mutlu olduğunu, mahkemenin bunu kaldırdığı için olması gerekenin yapıldığını ve söyledi. Ve hangi başkan adayına vereceği oyunun rengini bize açıklamadı. Ancak kendisi tedbir kararının kaldırıldığına mutlu olduğunu söyledi. Bu stadın girişinde yaşandı bunlar. Ardından biz stada girdik. Oylamanın başlaması bekleniyordu. Ve toplantı açıldı. Açılmasının ardından hemen orada bir iki başkan adayının, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin destekçilerinin olduğu bölüm, ayrı bir bölüm yapılmamıştı. İki başkan adayının taraftarları da aynı bölümde konuşlanmışlardı. Slogan atıyorlardı. İlk başta kendi başkan adaylarının adına slogan atılmasının hemen ardından daha sala girer girmez ilk 15 dakika içerisinde bir gerginlik yaşandı. Yani taraflardan daha sakin olanlar birbirlerini sakinleştirmeye çalışsa da bir anda büyümeye devam etti. Yani 15-20 dakika, yarım saat süren bu gerginlik daha da katlanarak arttı. Ardından bir yatıştırılma oldu. Bir iki dakika herkes rahatladı, biz de hani kendi yerlerimize geçmeye çalıştık. Ardından birbirlerine su şişesi fırlatmaya başladı taraflar. Bu olduktan sonra daha da gerginlik arttı. Ben yayına bağlanmak için biraz kenara geldiğimde biraz daha tansiyon düşmüştü. Ancak çok yüksek bir tansiyonla başladı seçim. Bugün olacak, yarın bugün konuşmalar yapılacak, yarın seçim olacak, sandık kurulacak, bugün başkanlar konuşacak. Ancak çok gerginlikle başlayan bu kongrenin nasıl gideceğini hepimiz buradan Radyo Sputnik frekanslarından takip edeceğiz. İsterseniz ben dinleyicilerimiz için genel bir değerlendirme yapmak istiyorum.
1: Çok sevinirim.
3: 92. kongresi yapılıyor Fenerbahçe'nin ve 39. başkanını seçecek Fenerbahçe bugün ve yarın. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi iki aday var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ikinci dönemi için yarışacak. 1998 yılında Ali Şen'e karşı yarışmıştı Aziz Yıldırım ve seçimi kazanarak başkanlığa oturmuştu. 20 yıla yakın, 20 yıl boyunca başkanlık yaptı ve burada 13 kongrenin 7'sinde tek aday olarak girdi Aziz Yıldırım. 5 farklı adaya karşı yarıştı. 2018 yılına kadar bu sürdü. 2018 yılında Ali Koç karşısında başkanlık dönemi sona erdi. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe 6 Süper Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, UEFA Avrupa Ligi yarı finali başarısını gösterdi ve Şükrü Saracoğlu stadı Aziz Yıldırım döneminde yenilendi. 2018'deki yenilginin ardından 2024 yılında bir seçimde daha Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi. Burada Aziz Yıldırım yeniden kaybetti. Ardından 21 Eylül 2025'te şu anki başkan Saadettin Saran Ali Koç'u yenmeyi başararak başkanlığa oturdu. Ardından bugün ise bu iki konuştuğumuz başkan Ali Koç ve Saadettin Saran'ın olmadığı bir seçim. İki farklı aday var. Yani bir adayı zaten biliyorduk. İkinci dönem için yarışıyor Aziz Yıldırım. Bugün ve yarın ikinci dönem için yarışacak ve Hakan Safi. Hakan Safi ise 1998 yılından beri Fenerbahçe YDK üyeliği görevini üstleniyor. Ve Ali Koç döneminin 2024-2025 yılları arasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yaptı. Tabii karşılıklı olarak bugüne gelen duruma kadar transferler açıklandı. Hakan Safi'den transfer müjdeleri verildi. Aziz Yıldırım onu tepkiyle karşıladı bu durumu. Aziz Yıldırım bunun işte hayal satmak olduğunu, işte hayaller kurmamanın gerektiğini söyledi. Ve iki transfer yaptığını söyledi Aziz Yıldırım da. Şimdilik bugün de 44.741 üye tam sayısıyla sandığa gidecek. Bugün konuşmalar yapılacak. Açılış konuşması yapılacak. Genel kurul başkanlık divan seçimi yapıldı. Şekip Mosoroğlu yönetecek kongreyi. Saadettin Saran dönemine ait faaliyet ve denetim raporları okunacak. Bunlar oylanacak. İbra edilip edilmemesine karar verilecek.
1: Şimdi burada Alkan kararda... özür dilerim araya giriyorum ama şu bilgi mevcut mu sende? İbra oylamaları yapılacak dedin. Biz Ali Koç'u ve Saadettin Saran'ı bu sırada kürsüde görecek miyiz? Onların bir konuşmaları olacak mı?
3: Saadettin Saran yönetimi kurulu yönetiminin denetim ve faaliyet raporu oylanacağı için Saadettin Saran'ın konuşması bekleniyor. Bu raporu kendisine sunması bekleniyor. Ancak bu olmazsa yönetimden bir ismin, yani bu kesin, yani Saadettin Saran yönetiminden bir kişinin raporları sunup oylamaya sunacağına dair. Ancak Saadettin Saran'ın tabii konuşması bekleniyor. Bunu da önümüzdeki saatlerde görebiliriz. Dediğim gibi yani Hakan Safi ve Aziz Yıldırım konuşacak ve yani yine başa dönmek istiyorum. Bu çok gergin başlayan kongrenin devamında daha Aziz Yıldırım, Hakan Safi konuşacak.
1: Evet.
3: Yani bizi ilerleyen saatlerde saat başlarında tekrar ben akşam ve yarın da burada olacağız. Radyo Sputnik frekanslarında anlatmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz Alkan Şahin. Fenerbahçe'de yaşanan gerginliği, son gelişmeleri bizler için aktardı ve kesintisiz aktarmaya da gün boyu devam edecek. Kolaylıklar dileriz.
3: Teşekkür ederim.
1: Evet efendim, biz burada bültenimizi noktalayalım. Gün boyunca tekrardan Fenerbahçe'ye, Kadıköy'de olacağız. Bizden ayrılmayın. Kulaklarınız Radyo Sputnik'te olsun.
4: Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil, geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız, 15 yaş üzeri her 5 yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur.
5: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Evlenmek artık sadece yuva kurmak değil, aynı zamanda ciddi bir finansal planlama süreci. 2026 yılında düğün organizasyonu, ev kurma giderleri, altın fiyatları ve kira maliyetlerindeki yükseliş çiftlerin bütçesini zorluyor. Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama evlilik maliyeti 1,8 milyon lira seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre en büyük harcama kalemlerini düğün organizasyonu, mobilya, beyaz eşya ve konut giderleri oluşturuyor. Yeni evlenen çiftlerin ilk büyük gideri kira ve depozito oluyor. Büyük şehirlerde yeni tutulacak bir daire için kira tutarları aylık 30 bin ve üzerinde. Depozito olaraksa genellikle bir kira bedeli alınıyor. Emlakçı ücretiyle birleşince bir ev kiralamak için çiftlerin cebinden en az 90 bin lira çıkıyor. Taşınma, abonelik ve küçük tadilat giderleri de bu maliyete eklendiğinde ev kurmanın faturası daha da büyüyor. Yeni ev kuran çiftlerin en büyük harcama kalemlerinden biri de mobilya ve beyaz eşya alışverişi. Oturma grubu, yatak odası takımı, yemek masası ve ev tekstili ürünlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekerken beyaz eşya paketleri de bütçeleri zorluyor. Orta segment bir beyaz eşya paketi 100 bin lirayken mobilyalar eklenince bu fiyat 200 bin lirayı aşıyor. Küçük ev aletleriyle birlikte bir evi baştan aşağı dizmenin maliyeti ise 300 ila 350 bin lira bandında. Düğün yapmak isteyen çiftler ise düğün mekanlarına bakarken astronomik rakamlarla karşılaşıyor. Mahalle arası bir düğün salonunda düğün yapmanın maliyeti en az 150 bin lira. Bu fiyat akşam ve öğlen saatlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Düğünün içerisine yemek veya kokteyl tabağı menüsü eklenecek olduğundaysa fiyat daha da yukarıya tırmanıyor. Gelin ve damadın en özel günlerinden birinde giyecekleri gelinlik ve damatlık fiyatları da oldukça yüksek. Orta segment bir takım elbise markasına damatlık seti satın alacak olursanız 20 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Gelinliklerde ise bu fiyatlar çok daha yüksek. En uygun kiralık gelinlikler 30 bin liradan başlarken bu rakam 40, 50, 60, 70 diye tırmanıyor. Düğün günü saç ve makyaj için kuaförlerin istediği fiyat ise en az 15 bin lira. Kuaför hizmetini kendi istediğiniz yerde almak isterseniz aynı kuaförde fiyat 50 bin liraya çıkıyor. Damat tıraşı için ise ortalama 5 ila 6 bin lira civarında bir ücret isteniyor. Yalnızca nikah yapmak isteyen çiftler için ise nikah ücreti ilçeye göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'un kimi semtlerinde 8 bin lira olan nikah ücreti, kimi semtlerde 20 bin lira olarak görülüyor. Yeni evlenen çift balayı tatili yapmak istediğinde ise Antalya'da ortalama bir balayı tatilinin fiyatı 4 gece için ulaşım hariç 60 bin lira. Tüm bu kalemler hesaplandığında düşük orta bütçeyle evlenmek isteyen bir çiftin 800 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Ayrıca tercihen nişan, kına, düğün hediyesi veya düğün takılarının fiyatları da hesaplandığında bu fiyat 1 milyon lirayı aşıyor. 2026 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyeti şehir, davetli sayısı ve yaşam tercihine göre değişse de ortalama bir düğün ve ev kurma bütçesi 1 milyon lirayı aştı. Düğün salonundan altına, beyaz eşyadan kiraya kadar hemen her kalemde yaşanan artış, genç çiftleri sade nikah ve küçük organizasyonlara yöneltiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay Zeka Sesli Haber.
2: Google, Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek sağmayı planlıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in araştırma birimi bünyesinde yürütülen Debug projesi kapsamında, ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineğin doğaya bırakılması planlanıyor. Projenin amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu kimyasal yöntem kullanmadan azaltmak. ABD Federal Register'da Aralık 2025'te yayımlanan başvuru dosyasına göre deneme 2 yıl sürecek. İlk yıl 16 milyon, ikinci yılda 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon erkek sivrisinek salınacak. Çalışmanın uygulanacağı kesin bölgeler ve başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunuyor. Projede kullanılacak erkek sivrisinekler bir bakteriyle enfekte edilecek. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki

0: dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalar gelişmeyerek larva oluşturmayacak. Böylece zaman içerisinde hedef bölgedeki sivrisinek nüfusunun azalması amaçlanıyor. Araştırmacılar, yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırarak hastalık bulaştırabildiğine dikkat çekiyor. Erkek sivrisineklerse insanlardan kan emmediği için doğrudan hastalık taşıma riski oluşturmuyor. D-Bug projesi, Alphabet'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında bilim insanları, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. Projede kullanılan yöntem, zararlı böcek popülasyonunu baskılamak için uzun yıllardır uygulanan steril böcek tekniğinin bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor. Daha önce vida sineği ve Akdeniz meyve sineği gibi tarım ve hayvancılık açısından zararlı türlerle mücadelede de benzer yöntemler kullanılmıştı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun azaltılmasının dank humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılımını sınırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililerin onay vermesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak uygulanacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet, D-Bug projesi kapsamında Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisi taşıyan erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi sonucu yumurtaların gelişememesi hedeflenirken, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Proje, dank humması, Zika ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla kimyasal yöntem kullanmadan mücadele etmeyi hedefliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunan uygulamanın çevresel etkileri de inceleniyor. Onay verilmesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak hayata geçirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ticaret Bakanlığı, devre mülk ve devre tatil satışlarında tüketicilerin yanıltıcı yöntemlerle mağdur edildiğine dikkat çekti. Son 3 yılda 62 firmaya 352 milyon liranın üzerinde ceza kesilirken çok sayıda dosya savcılıklara gönderildi. Bakanlığa ulaşan başvurularda tüketicilerin daha önce satın aldıkları devre mülklerin satılacağı vaadiyle kendileriyle iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edilerek vekaletname alındığı ve bilgileri dışında yeni taşımaz satışlarıyla tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca ödeme iadesi veya tapu iptali talebiyle firmalara başvuran bazı tüketicilerin benzer yöntemlerle ikinci kez satış sözleşmelerine yönlendirildiği, iptal işlemleri için senet imzalatıldığı ve yeniden ödeme alındığı belirlendi. Bakanlık tarafından yürütülen incelemeler sonucunda 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Denetimler kapsamında 62 firmaya toplam 352 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulanırken 3 firma hakkındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, tüketicilerin imzalayacakları sözleşme, senet ve vekaletnameleri dikkatlice okumaları gerektiğini vurgulayarak belgelerde yer alan hükümlerin kendilerine sunulan vaatlerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca ücretsiz tatil kazandığınız gibi vaatlerle yapılan davetlere karşı dikkatli olunmasını isterken satıştan en az bir gün önce ön bilgilendirme formunun verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakkına sahip olduğu belirtilirken bu sürede olmadan tüketiciden ödeme talep edilmesinin veya borçlandırıcı belge alınmasının da yasak olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan şikayetler üzerine devre tatil ve devre mülk satışlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, tüketicilerin ücretsiz tatil vaati, agresif satış yöntemleri ve vekaletname yoluyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşayabildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Artık bu plajlarda sigara içmek yasak. Sigara yasakları genişledi, plajlarda kırmızı hat kapsamına alındı. İlk uygulama Antalya'dan ünlü Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta hayata geçecek. Türkiye çevre kirliliğiyle mücadelede tarihi bir dönemece giriyor. Antalya çevre kirliliği ve dumansız hava sahası mücadele kapsamında bir ilke imza attı ve ünlü bazı plajlarda sigara kullanımına yasak getirdi. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park sahillerini kapsayan bu öncü karar hem deniz ekosistemini izmarit kirliliğinden arındırmayı hem de özellikle çocukları pasif içiciliğin zararlarından korumayı hedefliyor. Dünyanın en önemli iklim zirvelerinden biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan turizm başkenti Antalya, bu adımla küresel çevre standartlarına uyum sağlama konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. İnisiyatif kapsamında yalnızca dumansız sahiller değil, denizlerin korunmasına yönelik farklı çevre projeleri de gündemde bulunuyor. Kemer Üç Adalar bölgesinde özel koruma alanı oluşturulması, plastik atıkların azaltılması için içme suyu istasyonlarının yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm uygulamalarının artırılması planlanıyor. Kumsallarda birikerek dalgalar aracılığıyla denize karışan ve doğal yaşama ağır zararlar veren izmarit atıkları bu yeni düzenlemeyle birlikte mavi sulardan tamamen uzak tutulacak. Bu uygulama sadece yerel bir çevre hamlesi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde hazırlıkları süren çok daha kapsamlı bir tütünle mücadele planının da ilk işaretlerini taşıyor. Türkiye'nin sahillerinde başlattığı bu temizlik hareketi, dünya genelinde giderek büyüyen çevreci politikalarla da doğrudan örtüşüyor. Günümüzde Fransa, sahil şeritlerinde sigara yasağının kapsamını hızla genişletirken, İspanya'da halihazırda yüzlerce plaj çoktan dumansız statüye geçmiş durumda. İtalya ve Belçika'da yerel yönetimlerin plajlardaki tütün kullanımını ciddi biçimde daralttığı bilinirken, Avustralya özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu sahil kesimlerinde dumansız plaj kurallarını uzun yıllardır büyük bir başarıyla uyguluyor. Dumansız alanlar genişletiliyor. Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapacak olan Antalya, izmaritle kirlenmeyen dumansız sahiller için düğmeye bastı. Kentteki Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara içilmesi yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kremlin'den Washington'a tango mesajı. Rahmi Koç'un Kürt kadını ifadelerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Fenerbahçe'de kongre maratonu başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Efendim, Fenerbahçeliler bugün hesap görecek, yarın da başkanını seçecek. Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ilk günü Çoban Stadyumu'nda bugün başladı Kadıköy'de. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi düellosunun sonucu yarın kurulacak, sandıkların ardından belli olacak ama bugüne baktığımızda ilk günde tam anlamıyla bir hesaplaşma ve ibra trafiği yaşanıyor. Kongre üyeleri çok kısa sürede peş peşe yaşanan iki farklı başkanlık döneminin mali ve idari faaliyetlerini oylayacak. Yine kongre üyeleri kürsüye çıkarak görüşlerini de an itibariyle belirtmeye devam ediyor. Günün finalinde ise başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi camiaya son mesajlarını verecek, yapacakları konuşmada. Şimdi son bilgileri almak üzere sahadaki arkadaşım, editörümüz Alkan Şahin'e dönüyoruz. Fenerbahçe muhabiri Egehan Erkün de yanında sanırım. Alkan.
2: Teşekkürler Burcu. Evet, Fenerbahçe muhabiri Egehan Erkün de bizimle birlikte. Sabah saatlerinden itibaren Kadıköy Çukursanatçıoğlu spor kompleksindeyiz. Bugün Fenerbahçe 39. başkanını seçecek ve iki günden oluşacak bu seçim. Bugün konuşmalar yapılacak. Yarın ise sandık kurulacak. Fenerbahçe 44.741 üyesiyle seçime gidecek, onu kullanacak ve 39. başkanını seçecek. Bu Aziz Yıldırım'ın ikinci dönemini alacak, yoksa Hakan Safi mi alacak sorusuna yanıt verecek. Biz yani girmeden hemen önce faaliyet yapalım. Yönetim kurulu, Sağlık'ın Saran yönetimine ait yani döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve yönetim kurulu raporunun özetlerinin, özet hallerinin okunması oylamaya sunuldu. Bu kanun edildi. Yani bu iki faaliyet raporunun özet okunacak. Ancak ondan önce oylamadan faaliyet raporlarının okunmasından önce kısa bir ara verildi ve yine bildiğine girmeden hemen önce Aziz Yıldırım stadyuma giriş yaptı. Aziz Yıldırım Hakan Saati ilk önce giriş yaptı. Kenan Evren Lisesi'nin olduğu bölümde ve taraftarlar ilk geldiğimiz dakikadan itibaren iki başkan adayının destekçileri aynı bölgede oturuyorlardı ve bir gerginlik yaşandı. Biz bu gerginliğin süreceğini düşünüyorduk. Çünkü çok sıcak bir havada tansiyonda çok yüksek başladı seçimde. Ancak yarım saat kadar sürmesinin ardından taraflar, yani iki başkan adayının destekçileri iki farklı bölüme oturtuldu, yani konuşlandırıldı. Şu an iki farklı tarafta oturuyor iki adayın destekçileri. Yayına girdiğimizde dediğimiz gibi Fenerbahçe muhabiri Egehan Erkün de bugün bize eşlik ediyor. Kendisi daha önceki Fenerbahçe'nin bütün kongrelerinde, seçimlerinde görev aldı ve onun gözlemleriyle biraz daha burayı gözlemleyebiliriz. Egehan, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş buldum, teşekkür ederim. Hakkındaki nazik övgülerinden dolayı. Bugün Alkan'ın da bahsettiği gibi kongreyi birlikte takip ediyoruz. Çünkü Saracoğlu Stadyumu'nda yine tarihi bir seçimin arifesindeyiz. Bugün seçimin birinci günü. Yarın kongre üyeleri oy kullanarak yeni başkanlarını seçecekler. Tabii ki çok önem taşıyan bir kongre. Aziz Yıldırım ve Hakan Sabri karşı karşıya gelecekler. Az önce Alkan da gözlemlerini aktardı. Ben de birkaç ekleme yapmak istiyorum. Hakan Safi'nin alana girmesiyle birlikte Başkan Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri kendisine tezahüratlarla destekte bulundular. Yine yan blokta yer alan Aziz Yıldırım destekçisi kongre üyeleri ise buna yine tezahüratlarla karşılık verdiler. Hakan Safi'yi tezahüratlara, kendisi için yapılan tezahüratlara eşlik ederken gördük. Kendisi de bu coşkuya ortak oldu. Yüksek Güven Kurulu aslında kongre üyelerine biraz daha sakin olmaları, tezahüratları durdurmaları yönünde uyarı yaptılar ama bu uyarıları dikkate almadılar. Şu anda Şekip Mosturoğlu yine bu uyarısını sürdürüyor. Tribünlere daha metanetli, daha sakin kalmaları yönünde. Ancak tribünleri de görüyorsunuz. Fenerbahçe seçimlerine aslında alışık olduğumuz bir durum bir.
2: Evet, sen de Fenerbahçe tribünlerine ve seçimlerine alışık olduğunu söyledin. Şu anda canlı yayında da çekip mesela oyuna devam ediyor. İki tarafın da sloganlarını bırakmasını istiyor. Çünkü ara vereceğim diye seçim yapılamıyor. Şu an konuşmalar yapılamıyor.
3: Evet, yani Fenerbahçe seçimleri aslında Türkiye'de herkes bilir. Futbolla ilgisi olmayan insanların bile mutlaka dikkatini çekmiştir. Hep gergin, tansiyonu yüksek seçimler olur. Yine böyle bir seçimi görüyoruz. Aslında çok gergin başlamadı. Ufak tefek bazı atışmalar oldu tribünlerde. O yatıştırıldı ilk sabahın ilk saatlerinde.
2: Daha yani başkanların konuşmaları olacak.
3: Evet, başkanların konuşmasıyla tabii ki tribünlerin coşkusunun da artması bekliyor.
4: Doluluğu da artar. Şu anda daha hani yavaş yavaş bir doluluk olacak. Gibi.
3: Evet, evet. Ya aslında katılımla ilgili net bir öngörü de yapılamıyor. Asıl tabloyu biz yarın göreceğiz.
4: 44.741 üye tam sayısı var. Evet. Genel kurula katılma hakkı olan.
3: Ya genellikle sosyal medyada, kulübe yakın kaynaklarda zikredilen rakam 20.000, 22.000, 25.000 civarı. Yani benim gördüklerim o şekildeydi. Tabii bunu öngörebilmek bahsettiğim gibi az önce mümkün değil. Yarın Fenerbahçe kongre üyelerinin ne kadarının seçime katılacağını hep birlikte göreceğiz. Yüksek bir katılım mı olacak, düşük bir katılım mı olacak? Tabii ki kararsız seçmenlerin bu konudaki kararları çok önemli. Çünkü Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de kemik bir oy kitlesi olduğunu biliyoruz biz. Önceki seçimlerde de bunu gördük. Ancak Hakan Safi Fenerbahçe kongre üyelerinin ne kadarını etkileyebildi? Aslında onun da katılımla birlikte bir ön değerlendirmesini yapma fırsatımız olacak. Yani asıl gözlemler yarın yapılacak. Bugün biraz daha öngörüsüz, tansiyonu uzaktan izlediğimiz bir gün olacak diye düşünüyorum.
4: Hakan Safi'den bahsetmişken sen daha önceki seçimlerde böyle bir şey görmüş müydün? Yani açıkladık işte futbolcu transferi daha başkanlık belli olmadan böyle bir oy seçimden önce. Önce var mıydı? Bu ya artı mı bir durum bu Hakan Safi ve Aziz Yıldırım için tabii?
3: Ya şimdi aslında en yakın örneği biz teknik direktör Jose Mourinho vaadinde gördük. Hatırlarsınız o dönemi. Aziz Yıldırım ilk dile getiren taraf olmuştu. Ali Koç Aziz Yıldırım seçiminde ilk olarak bunu görmüştük biz. Sonrasında tabii ki imza yetkisi olan o dönemin kulüp başkanı Ali Koç rakibinden önce Jose Mourinho ile anlaşmış ve seçim öncesinde çok ciddi bir kozu elde etmişti. Jose Mourinho'nun kulübe gelmesiyle birlikte, kulübün başına getirilmesiyle birlikte. Ama tabii bu Jose Mourinho dışında çok fazla transfer vaatine biz rastlamamıştık açıkçası. Bu denli rastlanılmamıştı. Hakan Safi tabii bütün seçim stratejisini transferler üzerine yürüttü bu süreçte. İşte Greenwood en önemli vaadi oldu. Greenwood Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir isimdi. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da çok önemli bir gol asist istatistiği üreten bir oyuncu. Ve Fenerbahçe taraftarlarını tabii ki bir kısmını etkiledi bu. Ancak seçime ne kadar etkisi olup olmayacağını tabii ki sandıktan çıkan sonuçlardan sonra göreceğiz. Ama soruna yanıt vermem gerekirse bu kadar agresif bir transfer vaadini daha önceki seçimlerde görmemiştim.
4: Yine daha önceki deneyimlerinden yola çıkarak bugünkü seçimin sonucu sandık belli olmaz. Yani senin gözlemin ne olur?
3: Yani en öngörülemez seçimlerden biri olarak görüyorum. Ben en azından son bir 3-4 haftalık gözlemimden şunu gördüm. Aziz Yıldırım en başta bana daha öndeymiş gibi geliyordu. Kongre üyelerinin daha büyük bir kısmının desteğini alıyor gibi gözüküyordu. Ama tabii ki bunlar bilimsel veriler değil. Tamamen bir tahmin, bir öngörü. Ancak son transfer vaatlerinden sonra oylara biraz daha denge gelmiş olabileceğini düşünüyorum ben.
4: Yani kongre üyelerinin düşünceleri bu transfer haberleriyle değişir mi? Değişti mi?
3: Yani bir kısmının değişmiştir, %100 değişmiştir ama tabii ki herkes etkilenmiştir demek mümkün değil. Yani çünkü kongre üyelerinin bazıları şunu söylüyor. Evet, bu oyuncu Hakan Sabi tarafından dile getirildi, fotoğraf verildi, açıklama yapıldı. Ancak mesela Sporting Lisbon'da forma giyen Luis Suarez transferinde kulübün bir yalanlaması söz konusuydu. Bu da doğal olarak Hakan Sabi'ye olan güveni bir miktar da olsa azalttı diyebiliriz. Ama genel olarak Fenerbahçeliler artık taraftarlığa olan özlemlerinin dindirilmesini istiyor. Bunun da yolunun çok iyi transferler olduğunu düşünen bir grup taraftar var ve o grubun taraftarları etkilediğini düşünüyorum ben.
4: Benim sorularım da çok olur. Senin anlatacakların da sanıyorum bugün daha fazla olur ama
3: önce birlikteyiz.
4: Gün boyunca birlikteyiz. Radyo Sputnik frekanslarında ve Telegram'da görüntülü olarak canlı yayında olacağız. Burcu, sana dönelim. Senin herhangi bir sorun olacak mı bize?
1: Alkan, Egehan duyuyorsa beni, biraz önce transferlerden bahsetti. Hakan Safi'nin gerçekleştireceği, yani ıslak imzasının cebinde olduğu ama tabii kontratların gerçekleşmediği. Çünkü başkanlık seçimi yarın ve 8 Haziran'da bu sonucu elde edecekler artık. Şimdi birçok oyuncu açıklandı. Luis Suarez, Merih Demiral, bunların kulüpleri de tersi açıklamalar yaptı. Hani bonservisi 80 milyon işte alabilirseniz 80 milyonu vereceksiniz gibi açıklamalar yaptı. Şimdi bu bir, hatta Aziz Yıldırım da Giresi, işte Vedat Muriç'le el sıkıştığı konuşuluyordu. Şimdi oyuncular açıklanıyor, taraftarlar heyecanlanıyor, tribünlerde de biz bunu görüyoruz. Şimdi teknik direktör yok ortada. Şimdi Egehan deneyimli bir Fenerbahçe muhabiri olarak takip ediyor birçok kongreyi. Bu olayı nasıl değerlendirir? Teknik direktör olmadan bu oyuncuların açıklanması, nasıl bir planlama yapılacağını bize gösteriyor Fenerbahçe'nin.
3: Aslında çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Gerçekten Fenerbahçe'de bir teknik direktör henüz fikir birliği yapılamamış durumda. Her iki adayın bir araya gelerek şu teknik direktörle devam edeceğiz gibi bir görüşü yok. Teknik direktörlerden de öne çıkan isimler Hakan Sakin, Sabi tarafında Antonio Conte ve Farioli. Porto'da yine çok başarılı bir sezonu
1: ve Türkiye Ligi'ni Farioli de bilen bir isim Farioli.
4: Farioli'nin Türkiye Ligi'nde bildiğini Burcu.
3: Evet. Alanya Spor'da da yine geçmişte bir görev almıştı. Kendisi Çağdaş Atan'ın yardımcılığıyla görüyordu. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aziz Yıldırım seçim sürecinde isimler üzerinden bir vaatte bulunmamaya ekstra özen gösteriyor. Yani daha önce Aziz Yıldırım tarafında öne çıkan isim Aykut Kocaman'dı. Tabii ki sosyal medyada bazı tartışmalara da yol açtı bu ismin gündeme gelmesi. Yani bazı taraftarlar kulübümüzün değeridir, Fenerbahçe'ye gelsin derken bazı taraftarlar da Aykut Kocaman'ın uzun süredir görev almadığı ve bu yüzden Fenerbahçe'nin başına gelmesini istemediklerini ifade ettiler. Yani iki tarafın karşılıklı bir atışması söz konusuydu. Şimdi genel tabloya baktığımızda Aziz Yıldırım hep şunu söylüyor. Evet, bizim kafamızda bazı teknik direktör adayları var ama biz göreve geldiğimizde bu isimleri açıklayacağız. Yine transferlerle ilgili de Aziz Bey'in tasarısı bu yöndeydi. Yine mesela Girasi ve Vedat Muriç isimleri de Aziz Yıldırım tarafından direkt dile getirilen isimler değil. Daha önce bazı transfer haberleriyle bilinen gazetecilerin zikrettiği isimlerdi. Yani Aziz Yıldırım net bir şekilde transferler ve hoca üzerine bir seçim süreci yürütmüyor. Ama rakibi Hakan Safi ise bu konuda biraz daha açık olmuyor diyebiliriz kartlarını. Hem teknik direktör adaylarını dile getirdi, hem de futbolcu adaylarını dile getirdi. Tabii ilk soruya gelecek olursak biraz da uzun anlatmak zorunda kaldım, kusura bakmayın. Evet, tablo şu an baktığımızda yeni gelecek olan teknik adam belki şu anda kadroya katılması beklenen isimlerle çalışmak istemeyebilir. Bu yüzden futbol planlamasında aslında bu Fenerbahçe adına, Fenerbahçe'nin aleyhine işleyebilecek şekilde de ilerleyebilir. Ama tabii ki seçimlerde bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Her kulüpte öncesinde net bir planlama yapabilecek şartlar oluşmadığı için bu kararlar seçim sonrasında bırakılabiliyor. Öyle bir tabloyu izliyoruz biz de şu anda.
4: İzlemeye devam ediyoruz. Bugün de Kadıköy'de, yarın da Kadıköy'deyiz. Akşam 5'te sandıklar kapanacak, sayılacak ve yarın akşam Fenerbahçe'nin 39. başkanı belli olacak. Aziz Yıldırım'ın ikinci dönemi 98 yılındaki başkanlığına Aziz Yıldırım o bildiğimiz Aziz Yıldırım'ın başkanlığı devam mı edecek? Yoksa bambaşka bir isim Saadettin Saran gibi Hakan Sabri mi gelecek? Sevgili Burcu, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Radyo Sputnik frekanslarında ve Telegram'da canlı yayında olmaya devam edeceğiz.
1: Evet, teşekkürler. Kadıköy'deki büyük seçim maratonunun tüm detaylarını Alkan Şahin'den ve Egehan Erkün'den aldık. Almaya da devam edeceğiz. Fenerbahçe'deki bir tarihi sürecin her saniyesini not etmeyi de sürdüreceğiz. Radyo Sputnik'te birazdan bültenimize devam edeceğiz. Dünyadaki ve Türkiye'deki tüm gelişmelerle.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında katılımcılara hitap etti ve soruları yanıtladı. Tüm dünyanın gözü bu St. Petersburg'daki Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaydı. Zelenski'nin buluşma önerisine yanıt verdi Rusya lideri Putin, gönderilen açık mektuba kabı olarak nitelendirdi ve Zelenski'nin yüz yüze görüşme teklifini hiçbir anlam taşımadığı gerekçesiyle de reddetti. Vladimir Putin, Rusya'nın çatışmanın kısa vadeli durulmasına değil uzun vadeli ve tarihi bir perspektife dayanan anlaşmalara ihtiyacı olduğunu da vurguladı Rus lider. Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekatın hedeflerine de bir değişiklik olmadığı mesajını paylaştı St. Petersburg'da ve şöyle dedi Rus lider Putin, olası bir çözümdeki temel sorunları Rusya ve Ukrayna'nın çözmesi gerekli, ABD ve diğer ülkelerse garantör olabilir ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin geleceğine dair net mesajlar verdi. Washington'ın ticari bağları Ukrayna krizi ile ilişkilendirilmesini sert bir dille eleştiren Peskov, durumu çarpıcı bir benzetmeyle de özetledi. Tango iki kişiyle dans edilen bir oyundur, ancak şu aşamada Amerikalıların bu dansı yapmaya niyetleri yok. Biz sabırlıyız, onlar gerçek anlamda hazır olduğunda karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Yurda dönelim. Siyaset CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına kilitlenmişken Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de yarın 7 Haziran'da yapılacak 6 belde seçimi için bakanlar, vekiller, liderler de sahaya inmiş durumda. MHP'li Fethi Yıldız'ın büyük bir kamuoyu yoklaması olarak nitelendirdiği bu seçimler öncesinde CHP lideri Özel'de İlkeli Kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum sözleriyle açıkladı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık saldırı altında. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım.
1: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecan CHP'den istifa etti. İstifa gerekçesi olarak parti içinde verilen sözlerin tutulmadığını ve yönetim kargaşasını gösterdi. Hakan Bilecan'ın yeni adresinin ise AK Parti olacağı iddia edildi. AK Parti görev süresi sona eren sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamına yönelik kanun teklifini meclise sundu. 17 maddelik teklifte kamuda %10 kontenjan uygulanacak. Görevi sona eren sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı artırılacak. Böylece şehit yakınları uzman erbaşlığa başvurabilecek. Teklifte terör bağlantısı gerekçesiyle ilişiği kesilen Milli Savunma Bakanı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet, Milli İstihbarat Teşkilatı personeliyle askeri öğrenci ve adaylar için de özel bir uygulama getirilecek. Terör örgütleriyle iltisak nedeniyle açılan davalarda görev ve iade için kararın kesinleşmesi beklenecek. Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç ailesinin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un İzmir'deki Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı Kürt kadın fıkrasına DEM Partili Pervin Buldan ve AK Partili Ömer Çelik'ten tepki geldi. Ömer Çelik, Kürt kadını ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, yanlış ve çirkindir dedi. Söz konusu ifadeleri ilişkin de Adalet Bakanı Akın Gürek'ten bir açıklama geldi. Gürek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin resmen soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Rahmi Koç'tansa bir özür mesajı geldi bugün. Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim dedi.
6: Ekonomi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım finans sektörüne büyük ivme kazandıracak iki tarihi kararı dün kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, 3 kamu katılım bankasının birleştirileceğini ve emlak katılımın halka arz edileceğini belirtti.
7: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu 3 katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, sektör farklı bir ivme kazanacaktır.
1: TÜİK enflasyon verilerini dün açıkladı. Mayıs ayında enflasyon aylık %1,71, yıllık %32,61 arttı. Memur ve emekli maaşında 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Emekliler %16,61 oranında zammı garantiledi. Memur ve memur emeklileri 5 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre %12,40 oranında zammı şimdiden hak etmiş oldu. Önümüzdeki Haziran ayının enflasyon verisi de açıklandığında Temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
8: Biz biliyorsunuz kahveyle aramız iyi. Yani kahveyle ilgili epey bir süredir kahve fiyatlarıyla tabii başımız dertte olduğu için anlatıyoruz. Türkiye'de bir fincan sıcak suya 10 gram kahvenin 200 lira olduğu bir ülke. Dolayısıyla bu ülkede kahve içmenin artık mümkünatı yok. Yani içiyorsanız bile böyle yudum yudum tadına vararak içmeniz lazım. Soğutup soğutup yeniden ısıtıp içmeniz gerekiyor ailesine.
9: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi ilk binde 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Avukat İlker Atamer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İlker Atamer, CHP'deki kurultayda para dağıtılmasına ilişkin MASAK'tan rapor istemesini canlı yayında değerlendirdi. Hukukta bunun hiçbir karşılığı olmadığını söyleyen Atamer şunları söyledi.
2: Türkiye'de genel olarak hukukun adeta dibi çıkmış durumda. CHP'nin kendi iç seçimleriyle ilgili siyasi partiler kanunu uygulanır. Yani bunu aklı başında herhangi bir hukukçuya sorsanız bunu söyler. Kanunda yazılı olmayan bir suçtan dolayı kimseye ceza verilemez. Her şeyden önce bir eylemin suç olması için öncelikle kanunda onun suç olarak tanımlanması gerekir. Parti delegeleri kamu görevlisi değildir ve ortada bir kamu hizmeti yoktur. Dolayısıyla bu genel rüşvet suçuna girmez. İkincisi, siyasi partiler kanununda da seçim rüşveti şeklinde bir suç düzenlenmiş değil. Delegelerine para verip oylarının etkilenmesini sağlamak mevzuatımızda suç olarak tanımlanmamış. Ben olanı söylüyorum. Bu suç değil. Şimdi olmayan bir suç nedeniyle soruşturma açmak, insanların özel finansal bilgilerini içeren banka hesap hareketlerini, MASAK raporlarını istemek de tamamen temelsiz. Hiçbir yasal dayanağı yok. Savcı kendi keyfine göre istediği kişilerin banka hesap hareketlerini de isteyemez. Dosyada adı geçmeyen kişilerin, akrabalarının böyle özel hayatlarını ilgilendiren bankacılık sırrı niteliğindeki özel bilgilerinin delil olarak celbedilmesi hukuksuz bir eylem. Şimdi bu delegelerin hepsinin ismi şüpheli olarak geçiyor mu dosyada? Zannetmiyorum. O zaman şüpheli olmayan bir kişinin, üçüncü parti durumunda olan kişinin siz neye dayanarak finansal bilgilerini istiyorsunuz? Eğer şüpheli değilse.
3: Yani delegeler, delege avlama diye bir şey vardır. Çok da meşru görünür bu.
2: Evet, aslında bunun
3: yani gibi, delege avı diye bir şey vardır bilinen.
2: Yaptırımı olmadığı için belki de bu da biraz da içten içe bilindiği için belki ülkemizde bu çok yaygın, hemen hemen her partide.
3: Her partide olur. Şeyler.
2: Belki ufak tefek.
3: Kalem dağıtılır, hiçbir şey olmazsa kalem dağıtılır.
2: Yüksek meblağlara kadar bu ülkemizde belki hemen her partide görülebilen durumlar, ama aslında olmaması gerekiyor. Bunun suç olarak tanımlanması lazım ve herkes için suç olması lazım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan avukat İlker Atamer, CHP'deki kurultayda para dağıtılmasına ilişkin MASAK'tan rapor istenmesini canlı yayında değerlendirdi. CHP kurultayıyla ilgili yürütülen süreçte hukukun adeta dibi çıkmış durumda diyen Atamer, delegelere para verilmesi mevcut mevzuatta suç olarak tanımlanmış değil. MASAK raporları ve banka hesaplarının istenmesi hukuki dayanaktan yoksun ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransız moda devi Chanel'in kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld 2019'da 85 yaşında hayatını kaybettiğinde kedisi Choupette'e milyonlarca dolarlık miras bıraktı. Ünlü tasarımcı 200 milyon euroluk mirasının 1,7 milyon eurosunu kedisine bırakarak lüksünden ödün vermediği bir yaşam sürmesini planlamıştı. Ancak dünyanın en zengin kedisinin henüz mirastan payını almadığı iddia edildi. İddia sahibi Lagerfeld'in ölümünün ardından mavi gözlü Birman kedisinin bakımını üstlenen tasarımcının yardımcısı François Gessot. Gessot açıklamada bildirilen para miktarlarına rağmen kesinlikle hiçbir şey almadıklarını söyledi. Mirasımı kendi adıma almak ve Karl'ın isteklerinin gerektiği gibi yerine getirilmesini sağlamak için pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldım diyen Gessot, işler yoluna girene kadar özellikle Choupette'in hiçbir şeyden mahrum kalmaması için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu benim en büyük önceliğim dedi. Bakıcı ona bakmanın yanı sıra onu geçindirmek için yarı zamanlı çalışıyorum. İhtiyaç duyduğu tüm sevgiyi, ilgiyi ve bakımı alıyor. En önemlisi onun mutlu olması, sevgi ve şefkatle çevrili olması ve Karl'ın istediği gibi korunmasıdır. Durumun bir gün barışçıl bir şekilde çözüleceğine dair umudumuzu koruyoruz dedi. Choupette'e bakmanın ne anlama geldiğinden bahseden Gessot, bildiğim tek şey Choupette'in evde mutlu olduğu ve asıl önemli olanın bu olduğu dedi. Lagerfeld Choupette'i Ağustos 2011'de sahiplendi. Kedi ilk olarak bir modele aitti. Lagerfeld seyahatleri sırasında ona bakmayı kabul etti. Ancak model tatilden dönüp Choupette'i geri almak istediğinde Lagerfeld ona aşık olduğunu ve onu geri veremeyeceğini söyledi. Alman modacı Karl Lagerfeld'in 2019'daki ölümünden önce kedisine bıraktığı milyonluk miras onu dünyanın en zengin kedisi yapmıştı. Ancak Lagerfeld'in ardından kedinin bakımını üstlenen yardımcısı mirasın hala kediye ulaşmadığını söyledi. Lagerfeld'in yardımcısı hukuk mücadelesine devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konu oldu. Programda CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Ateş şunları söyledi.
2: Kemal Bey'i aradım. Kemal Bey'e dedim ki ya Kemal Bey, bu görüntüler, yani bırakın partilileri, bırakın CHP'lileri, bırakın CHP oy vermiş, vermeyenleri dahi üzdü. CHP önemli bir kurum. Bu duruma bir şey yapmak lazım. Çözüm bulmak lazım. Bunu da sizinle yüz yüze görüşebilir miyim? Hay tabii, buyurun gelin dedi. Sonra işte siz saat bildirin dedim. Danışmanı aradı. Hangi saat derseniz dedim. Saat 13 uygun mu dedim. Uygun. Gittim. Bunları aynen Sayın Kılıçdaroğlu'na da anlattım. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Dedi ki ben buna dikkat ediyorum. Şunu söyledim. Düne kadar partinin birlik ve bütünlüğünü korumak Sayın Özgür Bey'in göreviydi. Ama bu saatten, dünden itibaren size geçti. O nedenle armudun sapı var, üzümün çöpü var, bana dün selam vermişler gibi eften püften şeylere takılmayın sizden ricam. Ya partinin birlik ve bütünlüğünü sağlayın. Bir arada tutun. Çünkü bir seçim kaybı değil. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi parçalanırsa demokratik, layık, üniter ulus devleti tehlikeye girecek. Kardeşim bunu görelim. Bunu görelim. 94'teki olayı da anlattım. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki ben bütün bunlara dikkat ediyorum ama o arkadaşlarımız ayrılmaya karar vermişler dedi. Hmm. Nasıl tespit ettiniz dedim. Yani örneğin sizi aramışlar, ya yeni parti kuruyoruz, gelir misiniz? Siz de teşekkür ederim demişsiniz. Ben partimde kalacağım demişsiniz. Açıp Kemal Bey'e de demişsiniz. Yani böyle böyle bunların parti kurma çalışmaları var. Bana teklif ettiler, ben kabul etmiyorum ama bilginiz olsun. O da iyi niyetle tedbir alınması için Sayın Kılıçdaroğlu'na bu ifadelerde bulunmuş. Şimdi durum bu İsmet Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu bu. Bu görüntüleri ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Türkiye, ne Türkiye demokrasisi hak etmiyor. Bir an önce bir araya gelip buna bir çözüm bulmaları lazım. Evet.
3: Şimdi peki Karayalçın'ı ben orada gördüm. Şu 93'teki Aydın Gürkan meselesi çok kritik. Aynı bugüne benziyor. Yani burada peki Karayalçın buna bak geçmişte bana böyle yapmışlardı, sen de böyle yapman lazım demiyor mu Özgür Özel'e?
2: Şimdi tabii ne dediğini bilmiyorum ama ya, şimdi Murat Bey'in demesine gerek yok. Evet. Yani Özgür Bey'in yani bir parti kültürü vardır. En azından tarihe yakında bilgisi vardır.
3: İşte yani, bu sorun biraz şimdi oralarda
2: dönüp,
3: galiba.
2: Şimdi dönüp bakın. Bugün gazetelerde görüyorum. İşte yeni parti kurulursa %35.55 oy alınacakmış. Bunu siz de yaşadınız, ben de yaşadım. Sayın İsmail Cem ayrıldığı zaman evet. Bu aynı medya %55'le İsmail Cem'i iktidar yapıyordu tek başına.
3: Evet, evet.
2: Seçime girdi. Ne oldu kardeşim? %75 oy aldı. Yani %1 dahi alamadı. Murat Bey denedi, sonra ceketini alarak geldi CHP'ye.
3: Evet, evet.
2: O kadar arkadaşı ortalıkta ziyan oldu. Yani hak etmiyorlardı o arkadaşlarımız. Partide kalınsaydı o arkadaşlarımız bugün belki de durum böyle olmayacaktı. Emine Ülker Taran öyle. En son örneği Sayın Muharrem İnce. Ne oldu kardeşim? Şimdi hepsi yani o zaman CHP'ye verecekleri kadar zararı verdiler. Şu anda CHP şemsiyesi altında barınmaya çalışıyorlar. Yani tekrar
3: CHP'den kopanlar çok fazla bir başarı sağlayamıyorlar.
2: Çok fazla hiç örneği yok. Başarı sağladığının örneği yok. Yani Feyzoğlu örneği var 60'lı yıllarda. Evet. O da sonunu gördük işte yani ne olduğunu. Evet. Yani diyelim bir yılda iki yılda iflas etmedi de 5 yılda iflas etti.
3: Evet. Şimdi burada biraz da sanki

0: şeyim var. Bir siyasi de bölünme. Gerçi bütün partilerde var. Yani dünyadaki gelişmelere bağlantılı olarak. Ya dünyada da yeni bir saflaşmalar var. O tek kutuplu dünya gidiyor. Çok kutuplu bir dünya. İşte Avrupa ile Amerika kopuyor. Yepyeni ittifaklar oluşuyor. İşte Asya mesela MHP içinde de bir takım şeyler oldu. Bahçeli kestirip attı. Ana şeyi korudu ve mesela ilginç MHP'den mesela TRC'ye ittifakı diyor. Birleşmiş Milletler bitmiştir. Artık diyor dünyanın merkezi doğuya kayıyor diyor. Şimdi böyle saflaşmalar da var. Şimdi bu saflaşmalar içerisinde Özgür Özel'in Newsweek'teki bir yazısı gündem oldu. Aynen şöyle diyor. İlgili bölümünü uzunca bir yazı. Bunlar biliyorsunuz oturup da o kişiler yazmaz. Yazılar üzerinde çalışılır. Nasıl olduğunu siz benden iyi bilirsiniz.
1: Estağfurullah.
0: O işleri. Başlığı şu. Türkiye'nin demokratik krizi güvenlik krizine dönüşüyor diyor. Ve arkasından şöyle diyor, bir ilgili bölümünü sadece okuyorum, daha birçok yeri var da. Yürüttüğümüz demokratik mücadele yalnızca Türkiye'nin demokratik geleceğini ve dünyanın stratejik açıdan en önemli ülkelerinden birinin istikrarını belirlemeyecek, aynı zamanda bölgemizin, Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğini de şekillendirecektir diyor. Yani CHP Genel Başkanı böyle bir açıklamasına ne dersiniz? Ya bilemiyorum, ben mi acaba çok şaşırdım diye de kendi kendime şey yapıyorum. Yani bilmiyorum, CHP böyle Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun güvenliği bizim meselemiz midir ya?
1: Şimdi İsmet Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 103 yıldır ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleridir.
0: Evet.
1: İlkeleridir, ahlakıdır ve kurucu lideridir.
0: Evet.
1: Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının, tüzüğünün, ilkelerinin her satırında, her kelimesinde bir şehidin kanı vardır.
0: Evet.
1: Ve kılıçla mühürlenmiş mühürü vardır.
0: Evet.
1: Şimdi biz bu savaşı kime karşı verdik?
0: Emperyalizme karşı.
1: Emperyalizme karşı verdik. Evet. Hatta öyle bir ki çok bilinen bir şey ama Gandhi der ki, Mustafa Kemal bu emperyalizmi İngilizlere yenene kadar biz Allah'ın İngilizler olduğunu biliyorduk diyor.
0: Evet, doğru. Evet.
1: Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özü budur.
0: Şimdi Çin'de bile yakın tarih kitaplarının kapağında 4 tane büyük liderin fotoğrafı vardır. Biri de Atatürk'tür.
1: Şimdi son moda yeni CHP, yeni bilmem ne. Şöyle bir tartışma var CHP içinde. Ya biz CHP'nin ilkelerini mi iktidara getirelim? Yani iktidarsa miktarın şu andaki bir partiden farkının olabilmesi için ilkeleridir.
0: Evet.
1: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle mi iktidara gelelim? Onun için mi çalışalım? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini bırakalım, günün modasına uyalım, iktidara geliriz mi oluyor?
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir şey yaptığınız zaman o zaman mevcut iktidardan bir farkınız kalmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini, kuruluş felsefesini, kuruluş değerlerini çekip aldığınız zaman bugünkü iktidardan hiçbir farkınız kalmaz. Hiçbir evet. farkınız kalmaz. O zaman niye bu bizi iktidara getirsinler? Kardeşim, bizim iddiamız bir, demokratik laik cumhuriyet. İki, üniter milli ulus devlet.
0: Evet.
1: Şimdi bu NATO'nun güvenliğini sağlayacağız. NATO'ya sadık kalarak, Batı'ya sadık kalarak demokrasiyi koruyacağız. Ya Amerikanlılar yazıyorlar. Dünyada en son 10 yıl önceki kitaba göre 85 ülkenin seçimle gelmiş demokratik iktidarını yıkan Amerika.
0: NATO.
1: Sopası NATO.
0: NATO ya.
1: Sopası NATO. NATO. Şimdi ya nasıl bu Batı? Nasıl bir Batı ki? Ya Amerika geldi, bir devleti bastı. Devlet başkanını eşini yatağından aldı gitti, Batı durdu seyretti.
0: Evet.
1: Şimdi diyor
0: hani
1: ki...
0: Hani demokrasi vardı, ne oldu?
1: Hani niye demokratik ülkeler sahibi çıkmıyorlar? Saksı gibi affedersiniz. Trump dizdi karşısına o Batı'dan medet evet. umduğumuz ya, o Batı'da.
0: Ne İran,
1: saksı gibi dizdi.
0: Evet, evet.
1: Talimatı verdi, hadi güle güle dedi, gönderdi. Şimdi biz bunlara güvenerek mi bunu yapacağız? Şimdi adam diyor ki görenlandı, şey yapacağım, alacağım. Panama kararını alacağım. Efendim Gazze'yi kumarhane merkezi yapacağım diyor. bunun demokrasi, yani biz şimdi bunlardan demokrasi mi dileneceğiz ya?
0: Evet, evet.
1: Yani bunlardan, Batı'dan demokrasiyi dilemek, kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o Kurtuluş Savaşı'nın bu parti, ülkenin kurtarıcı ve kurucu önder olduğunu dışlamak demektir. Bunu dışladığınız zaman geriye bir şey kalmıyor. 103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutan bu ideolojisidir, bu ilkeleridir. Bunlardan vazgeçtiğiniz zaman geçmiş olsun Türkiye'ye.
2: CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu oldu. Ateş, CHP'de yaşanacak olası bir bölünmenin Türkiye açısından ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Yeni parti girişimlerinin başarı şansının bulunmadığını savunan Ateş, CHP'nin kuruluş değerlerinden uzaklaşmasının da partiye zarar vereceğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu gıda israfına ilişkin verileri paylaştı. En çok çöpe atılan gıda meyve, sebze ile ekmek. Gelir düzeyi arttıkça çöpe gıda atma sıklığı da artıyor. Geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti. Diğer israf edilen ürün grupları %15,1 ile süt ve süt ürünleri, %5,9 ile kuru bakliyat oldu. Makarna ile et ve et ürünlerinin israf edilme oranının ise %2,7'şer ile diğer gruplara göre daha düşük seviyede kaldığı görüldü. Gıda ürünlerinin çöpe atılma nedenleri incelendiğinde bozulma %74,4 ile açık ara ilk sırada yer aldı. Tüketicilerin %12,1'i son kullanma tarihinin geçmesi, %6,3'ü ise fazla satın alınması veya pişirilmesi nedeniyle gıdaları israf ettiğini beyan etti. Hane halkının %84'ü gıda ürünlerini hiçbir zaman çöpe atmadığını belirtirken, nadiren çöpe attığını belirtenlerin oranı %12,7, sıklıkla çöpe attığını söyleyenlerin oranı %0,3 oldu. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde 2025 yılında %54,4'ünün alışverişe liste yaparak çıktığı görüldü. Ürünün fiyatını takip ederek alışveriş yapanların oranı %14,9 olurken, plansız alışveriş yapanların oranı %14,4 olarak belirlendi. Gelir gruplarına göre bakıldığında en düşük gelir grubundaki hane halklarının alışveriş liste yapma oranının en yüksek gelir grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı. Gıda israfını engellemek için başvurulan yöntemler arasında tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi öne çıktı. 2024 yılında %27,3 olan bu oran 2025 yılında %28,7'ye yükseldi. Gelir düzeyi en düşük olan grupta tüketilemeyen gıdaları hayvanlara verme oranı %35,9 iken bu oran yüksek gelir grubunda %27,8 oldu. Öte yandan tüketicilerin %83,6'sı gıda israfını engellemek için bireysel olarak elinden geleni yaptığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını belirledi. Buna göre geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'tan özür mesajı. Ticaret Bakanlığı sahte servislere karşı servis sistemini devreye aldı. İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı. Ayrıntılar bültenimizde. İzmir'deki hastane açılışında anlattığı Kürt kadın fıkrası tepki çeken iş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'sa yayınladığı mesajda herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını belirterek özür diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Rahmi Koç'a başlatılan soruşturma hakkında bir açıklama paylaştı. Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur. Bu tür sözlerin bir fıkra veya mizah adı altında sarf edilmesi kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez ifadelerini kullandı. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verilmesinin ardından genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki haftalarda partisinin grup toplantısında konuşacağını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ise Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için il dışında olacağı biliniyordu ancak kulislere yansıyan bilgilere göre Özgür Özel Salı günkü programını değiştirdi ve mecliste olacak. İstanbul'da orman yangınları riskinin önüne geçebilmek amacıyla 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre mangal, tüp, nargile ve benzeri nedenlerle ateş yakılmasına da izin verilmeyecek. Valilik orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle de oluşabilecek yangın riskine karşı da önleyici tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti.
0: Ekonomi.
1: Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretine 1 Temmuz'da zam geleceğini belirterek mevcut ücretten faydalanmak isteyenlerin işlemlerini 30 Haziran'a kadar tamamlaması gerektiği uyarısında bulundu. Merkez Bankası yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Parola Para, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmi gazetede yayınlanan kararla şirketin 2022'de verilen elektronik para kuruluşu lisansı geri alındı. Soruşturma kapsamında biliyorsunuz 24 kişi gözaltına alınmıştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. Kuruluş 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltirken dolar TL için yıl sonu tahminini 51 lira olarak açıkladı. Sıkı para politikasını süreceğini işaret eden Fitch, büyüme beklentilerini de yukarı yönlü revize ederek Türkiye ekonomisinin 2026 yılında %2,8 büyüyeceğini öngördü.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Evet değerli dinleyenler, Türk sporunun koca çınarı Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek 92. olağanüstü seçimini genel kurulu takip ediyoruz. Van itibariyle Saadettin Saran kürsüde konuşuyor, dinliyoruz.
2: Şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlamasıyla ilgili düşüncelerimizi o günde açıkça ifade ettik. Ancak sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama bugün dönüp baktığımda bundan dolayı bir pişmanlık da duymuyorum. Biz bu görevi aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Zaten sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak, bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren, yeniden heyecan uyandıran bir kulüp olması için çabaladık. Bu süreçte kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm üretmeye çalıştık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık. Kupalar kazandık. Sevindik, üzüldük, düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe için, Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetim olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazandığımız hiçbir kupa küçümsenecek bir başarı değildir. Ama hepimizin bildiği gibi bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik. Ne sabır ne süre dedik. Çünkü Fenerbahçe Başkanı şampiyonluk hedefi dışında hiçbir hedef koyamaz kendine. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Ama bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele vermek zorunda kaldık. Kulübümüz için iyi niyetle, samimiyetle ve büyük bir aidiyet duygusuyla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen, sizin kadar sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da Ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız bir kupayla tamamladık. Bizim için yeterli mi? Elbette ki değil. Ama bu kupanın da bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar da gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Ama şunu da söylemem lazım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve o birlikte yaşadığımız güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun Fenerbahçe olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta tam tersine. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Şahsımla ilgili yürüyen sürecin Fenerbahçe'ye en küçük bir zarar verme ihtimalini oluştuğunu hissettiğim anda seçim kararını açıkladık. Çünkü benim için o noktada önemli olan tek şey Fenerbahçe'ydi. Ama ne yazık ki tam da o andan sonra olması gerekenin tam tersine bir iklime girdik. Bizi bu sürecin camiayı sakinleştirmesini, ortak hedefe yönetmesini isterken bazıları bunu yeni bir kavga alanına çevirmeyi tercih etti. Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti. Buna rağmen bugün buradan kimseye kırgınlık duyarak ayrılmıyorum. Çünkü günün sonunda istediğimiz, hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben Eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu süreçte bir kez daha gördüm ki biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Ben hatalar yapmış olabilirim. Zaman zaman yanlış kararlar vermiş olabilirim. Bu görevi üstlenen herkes gibi benim de eksiklerim, yanlışlarım oldu. Ama bir sezon boyunca verilen emeğe, yapılanlara ve ortaya konan iyi niyete baktığımda hata yapmakla hakkında söylenen her şeyi hak etmek aynı şey değildir. Bugün dönüp baktığımda vicdanımın en rahat olduğu konu da budur. Gönül isterdi ki sizlere hayal ettiğimiz o büyük mutluluğu yaşatabilelim. Ama demek ki benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben bugün buradan alnımak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi Fenerbahçe'de bu görevlere talip olmanın da gerektiğinde görevi devretmenin de mümkün olduğunu yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Umuyorum ki bu kısa sürede attığımız bazı adımlar, açtığımız bazı yollar ve ortaya koymaya çalıştığımız anlayış göreve gelecek yeni başkanımıza ve yönetimine ışık olur. Ve umarım onlar bizden daha iyisini yapar. Çünkü günün sonunda hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bizim görevimiz sona eriyor olabilir. Ancak Fenerbahçe'mize karşı sorumluluğum sona ermiyor. Bu kürsüden ayrılırken şunu özellikle ifade etmek isterim ki önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman bir sorumluluk oldu. Ve bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez. Sözlerime son verirken teşekkür etmek istediğim pek çok insan var. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm, çok kısa süre içinde çok büyük sorumluluklar üstlenen ve maalesef zaman zaman haksız şekilde yıpratılan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çubuklu formayı gururla taşıyan tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüz için gece gündüz emek veren tüm çalışanlarımıza, her daim kulübünüz yanında duran, maddi manevi destek veren çok kıymetli iş insanlarınıza, derneklerimize ve bizleri bu göreve layık gören siz kıymetli kongre üyelerimize, her yerde her zaman Fenerbahçe'mizin yanında olan büyük taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın kulübümüzün yeni bir başkanı olacak. Kim seçilirse seçilsin, o andan itibaren hepimizin ortak sorumluluğu yeniden aynı noktada buluşabilmek olmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık seçim kavgalarına değil, geleceğine odaklanmaya ihtiyacı var. seçilecek yeni yönetiminde sakinliğini koruyan, ayrıştırmayan, insanları yeniden aynı hedef etrafında birleştiren bir yaklaşım ortaya koymasını temenni ediyorum. Bundan sonra hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Destek olmak, yol açmak, aynı hedefe bakabilmek. Umarım önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son verdiğimiz, çocukların yeniden sarı lacivert formalarla sokaklara çıktığı, hep birlikte sevindiğimiz bir yıl olur. Ve inşallah burada bir sonraki buluşmamızda sorunları değil başarılarımızı konuşuruz. Kupaları birlikte kutlarız. Çünkü Fenerbahçe'ye en çok yakışan budur. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür. Bugünden büyüktür. Hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağ olun.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Evet değerli dinleyenler, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran konuştu. Radyo Sputnik'te canlı olarak dinlediniz. Sarı lacivertli camiaya başkan olarak yaptığı son konuşmadan notları sizler için aktaralım. Saadettin Saran bu göreve Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için geldik dedi. Seçimin zamanlaması ile ilgili düşüncelerimizi o dönemde de ifade ettik. Sorumluluktan kaçmadık ve elimizi taşın altına koymayı tercih ettik dedi ve başkanlığa geldiğini süreci anlattı. Görev süremiz kısa oldu dedi Saadettin Saran ama Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok kupa kazanan yönetim olduklarını dile getirdi. Ama şampiyonluk gelseydi de bugün sizlere veda edecektim dedi. Bu sözleri dikkat çekti ve şimdi biz de hemen Kadıköy'e uzalalım ve Alkan Şahin editörümüz telefonun başında ve atmosferi, Kadıköy'deki atmosferi bizlerle paylaşacak. Alkan.
3: Teşekkürler sevgili Burcu. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar. Biraz önce Saadettin Saran konuşmasını yaptı. Dinledik. Son konuşmasıydı Sarı Lacivertli Camii'ye yaptığı, başkanlık koltuğunda yaptığı son konuşmaydı. Önemli mesajlar verdi. Soruşturma sürecine de dikkat çekti bu arada Saadettin Saran. Başım dik bir şekilde ayrılıyorum diye konuştu. Fenerbahçe'ye her zaman destek vereceğini de söyledi Saadettin Saran. Sen neler diyeceksin, notların neler?
3: Sesimi alabiliyor musunuz?
1: Alkan, duyabiliyoruz seni.
3: Tamam, merhaba. Teknik aksaklıktan dolayı özür dilerim. Sevgili Burcu, çok teşekkür ederim. Sabah saatlerinden beri buradayız. Ve zaten Saadettin mevcut başkan, aday olmayan Saadettin Saran'ın konuşması bekleniyordu. Ancak bütçe üzerine ibra edildi yönetimi. Ancak kendisi bir veda konuşması yaptı. Son kez sahneye çıktığını söyledi ve soruşturmalarla ilgili de konuştuk. Biz de tam da bu konu üzerine avukat Sayın Ömer Aslan'ı canlı yayın konumuzu size anons etmek istiyorum. Ömer Bey canlı yayınımızda bize hem bu kongreyi hem seçimi ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu soruşturma sürecini hem otobüs kurşunlanma olsun, hem Akın Gürley'in açıklamaları olsun, hem son dönemde Aziz Yıldırım'ın 2012'deki derbi maçından sonra Kadıköy stadında yaşananların tekrar soruşturulması olsun, bunları avukat Ömer Aslan ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz Ömer Bey.
4: Merhabalar, hoş buldum. Stüdyoya iyi yayınlar diliyorum. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Siz de hoş geldiniz kongremize.
3: Çok teşekkür ederim ağladığınız için. Ömer Bey, öncelikle tabii soruşturmalara gelmeden önce Saadettin Saran'ı beraber dinledik. Radyomuzda da dinlendi. Neler söylemek istersiniz? Saran'ın son konuşması.
4: Başkan açısından da, kulübümüz açısından da duygusal bir konuşma oldu. Kendileri yüksek çalışmalar yaparak göreve geldiler. Bir takım sebeplerle bu görevlerini, sürelerini tamamlayamadılar. Bu nedenle bugün bir olağanüstü kongre gündemindeyiz. Bu kongre gündeminden kulübümüz güçlenerek çıkacaktır. Saadettin Bey de şu an için görev süresini tamamladı. Kendisine ve yönetimine biz desteklere, emekleri için teşekkür ediyoruz.
3: Peki seçimle ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl bir atmosfer var? Daha önceki seçimlerden bir farkı var mı? Ya da sizin gözlemleriniz bugün ve yarın için neler olur?
4: Seçimle ilgili maalesef burada kongreler olarak bizlerin çok hoşnut olduğu bir atmosfer yok. Seçimden önce de başkan adaylarımızdan bir tanesi, efsane başkanımız burada Birleşme ve İtidal çağrıları yaparken maalesef diğer başkanımız biraz daha gerginliği tırmandırmaya yönelik açıklamalar yapmıştı. Bu kongreye de yansıdı. Kongrede bir takım gerginlikler oldu. Bu Fenerbahçe'nin değerlerine, Fenerbahçe'nin tarihinin camianın inşa edildiği sevgi ve kardeşlik bağına yakışan bir durum değildi. Bu nedenle biraz üzüntülüyüz açıkçası ama bundan sonraki saatlerin ve yarının daha güzel geçeceğini temenni ediyoruz. Kongre ile ilgili olarak bir olağanüstü kongre sürecine girdik ve maalesef biz geçtiğimiz yıllarda çok sık olağanüstü kongreye giriyoruz. Yine gelecek yılda bir olağan kongremiz var. Bugün için bu bir yıllık geçiş döneminde biraz daha tecrübeli, biraz daha lider bir ekibin camiayı birleştirerek hareket etmesi gerekiyor. Hangi başkan adayımız burada sonunda, ipin sonunda zafere ulaşırsa ulaşsın, kazanan Fenerbahçe olsun. Ama Aziz Bey şu an gösterdiği liderlik tavrıyla camiayı ileri taşımaya daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Kongrede biraz böyle bir görüntü var.
5: Aslında sorular arasında yoktu ama şu son dönemde daha önce şahit olmadığımız futbolcu transferi haberleri, yani seçimden bir hafta önce, birkaç gün önce. Bunlara alışkın mıydınız?
4: Bunlara alışkın değildik abi. Dünyada da bunun örnekleri var. Yani bu futbolcu transferi ne yönelik bir takım seçim vaatleri gerçekleşiyor. Aslında 2024'te Saadettin Bey çekilmeden önce onların da bir hoca transferi iddiası olmuştu. Onlar da bir tek böyle anlaşmışlardı. Çekilince bu sonlanmamış oldu. Bu süreç sonlanmamış oldu. Yani bu spor kültüründe değişen ekonomiyle birazcık da kongre üyesi sayısının, taraftar sayısının, sosyal medyanın etkisiyle bunlar normal. Ama burada birazcık daha isimlerden bağımsız olarak daha çok projelere, daha çok kulübü ileri götürebilecek aklı selime ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Ama bunun neticesinde şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe tabii kim fayda sağlayacaksa hepsine teşekkür ediyoruz.
5: Hukukçu Ömer Aslan'la birlikteyiz. Radyo Sputnik frekanslarından yayınımız devam ediyor. Şimdi atmosferi konuştuk. Başkan adaylarını konuştuk. 4 Nisan 2015'te bir otobüs kurşunlanma Fenerbahçe'nin başına gelen böyle bir olay vardı ve yıllardır bir fail bulunamadığı, işte olay meçhul kaldı. Akın Gürley'in bir açıklaması oldu. Dosya raftan indirilecek dendi. Bununla ilgili bir, yani nasıl bir, ya hukukçu olarak değerlendiriyorsun?
4: Söyleyeceklerimi söylemeden önce şunu ifade edeyim ki ben bu dosyayı takip eden avukatlardan değilim. Sadece kulübün içinde aktif olan bir hukukçu olarak gözlemlerimi size aktarayım. Şimdi bizim otobüsümüz kurşunlandı. Otobüsümüzün kaptanı burada gelen saçmadan mermiden isabet aldı. Bunun dünya tarihinde örneği yok. Olayın gerçekleştiği yer itibariyle bizim bütün takım otobüsümüzdeki sporcularımız, teknik heyetimiz hepsi ölümden döndü. O tarihte bir takım görevliler bunun taş olabileceğini söylediler, mermi değildir dediler. Bu işi özür dileyerek söylüyorum, sulandırdılar. Takip eden süreçte önce Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, sonra Sayın Başkan Ali Koç, yine muhakkak Sayın Saadettin Saran dönemlerinde bununla ilgili kulübün temaslar yaptığına inanıyoruz. Fakat bu gelişmeler aslında Adalet Bakanlığı, Sayın Bakan Akın Gürley'in faili meçhullerin üzerine gitmek üzere bakanlıkta yaptığı bir takım, kamuoyundan anladığımız kadar bir takım politikalarına dayandığını anlıyoruz. Bu da kıymetli bir şey. Bizler bunu destekliyoruz. Biz bunun birinci derece mağduruyuz Fenerbahçe camiası olarak. Bu kurşunlamanın failleri de bulunmalı. Burada ihmali bulunanlar da bulunmalı. Bunun üstünü kapatmaya yönelik veya bu işi ciddiye almayan kim varsa hepsi hesap vermeli. Fenerbahçe'nin hakkı, Fenerbahçe'nin buradaki yenen hakkı yerde kalmayacak. Sonuna kadar sürecin takipçisi olmaya destek olacağız.
5: Bu başkanlık sürecinde de bu soruşturmanın bir değişiklik olur mu? Herhangi seçilecek başkan.
4: Açıkçası burada Fenerbahçe'nin kurumsal kimliği her şeyden önde gelir. Hangi başkan adayı seçilirse seçilsin bunun üstüne gidecektir. Gitmelidir. Sayın Aziz Yıldırım'ın bunun üzerine gideceğini beyan ettiğine şahit oldum. Diğer başkanlarımız Sayın Hakan Safi de bu yönde bir beyanda bulunduysa ben şahit olmadım. Bir beyan olduysa muhakkak onlar da üzerine gidecektir. Biz bu konunun camia olarak sonuna kadar takipçisi olacağız.
5: Son kez bir sorum olacak. Bu 2012'de Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından Kadıköy stadında ve çevrede yaşananların ardından bunun soruşturulmasını Aziz Yıldırım dillendirdi. Bununla ilgili bir gelişme olur.
4: Bu da çok önemli. Bunu da Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım dillendirdi söylediğiniz gibi. Burada da şunu söylemem gerekiyor. Bu arada burada inanılmaz bir Aziz Yıldırım tezahüratı var şu anda. O yüzden biraz konuşmakta da güçlük çekiyoruz ama Aziz Yıldırım da bunu dillendirdi. O gün Fenerbahçe taraftarını provoke eden, Fenerbahçe taraftarına fiziki saldırıda bulunan, olayların meydana çıkarmasını sağlayan kolluk görevlileri arasında FETÖ yargılananlar, ilaç olanlar oldu. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bu olayın içerisinde bu terör örgütünün bir nevi iltisakı, irtibatı, belki bizzat katkısı var.
6: Bunlar da yargılama son noktaya çıkmalıdır. Bizim temennimiz ve çağrımız tüm camia burada birleşsin, Fenerbahçe'nin haklarını sonuna kadar birlikte savunalım.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
5: Hukukçu Ömer Aslan'la birlikteydik. Kadıköy'de Fenerbahçe Başkanı'na bugün ve yarın yapılacak bugün yapılacak konuşmalar ve yarın yapılacak seçimle birlikte belirleyecek. Bugün 200'ü aşkın konuşmacının bir Aziz Yıldırım destekçileri oldukça fazla, daha az da tezahüratları çıkıyor. Çünkü ilk geldiğimizde sabah burada bir tartışma yaşandı. Oturma düzeniyle ilgili. Şu anda evet, canlı yayında da Aziz Yıldırım oldukça yüksek ve
1: Hakan
5: Şeket Mastıroğlu buyurun.
1: Hakan, teşekkür ederim. Yoğun bir tezahürat sesi var. Sesini duymakta zorlanıyoruz. Ben devreye gireyim burada. Öncelikle Ömer Aslan'a başta teşekkür ederim. Hukuki süreçleri, Fenerbahçe'de yaşanan olayları detaylıca anlattı hukukçu kimliğiyle. Neler yapılacağının çizgisini oluşturdu. Editörümüz Hakan Şahin, Fenerbahçe Kongresi'nin nabzını tutmaya, bizler için tutmaya, Radyo Sputnik için tutmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Biz şimdi burada nokta dayalım. Saat başında bültende buluşmak dileğiyle.

0: kendi emperyalist politikaları için Türkiye'yi hep kontrol altında tutmak istiyorlar. Türkiye'yi başka kutba savurmak istemiyorlar. 15 Temmuz saldırısı bu yüzden. Hükümetlere Türkiye'de işte gerek önceki parlamenter sistemdeki hükümetlere, gerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonraki kabineye yönelik saldırıların, psikolojik harbin nedeni de bu. Amerika kontrol altında bir Türkiye'yiz. Ben diyor Türkiye'ye şunu söyleyeceğim. Rusya'ya tavır koy. Türkiye uygulamalı diyor. Ben Karadeniz'de Rusya'yla çatıştırmak istiyorum diyor Türkiye'yi. Türkiye buna uymalı diyor. Mesela ben yaptırım uygulayacağım. Türkiye buna uysun istiyor. İşte Türkiye buna uymadığı için şu an ciddi gerilimler var ama artık yani bundan 20 sene önceki, 30 sene önceki, 50 sene önceki Türkiye'de değil ki de şu anlama da gelmiyor. Ben bu şu cümleyi de sevmiyorum. Eski Türkiye. Tabii ki Türkiye gün geçtikçe üzerine koyarak ilerliyor. Ama o beğenilmeyen dönemde de Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi, her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, birçok mesleğin geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirirken, uzmanlar bazı iş kollarında insan faktörünün önemini koruyacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, empati, yaratıcılık, iletişim becerisi ve saha deneyimi gerektiren meslekler, yapay zeka karşısında daha avantajlı konumda bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Future of Jobs Report 2025 raporuna göre mevcut iş becerilerinin yaklaşık %39'unun 2030 yılına kadar değişmesi bekleniyor. Analitik düşünme, yaratıcılık, aktif dinleme ve sosyal etki gibi yetkinlikler ise geleceğin en değerli becerileri arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre özellikle insan ilişkilerinin merkezde olduğu meslekler yapay zekaya karşı daha dayanıklı. Psikologlar, terapistler, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişimi alanında çalışanlar, empati, güven ilişkisi ve kişiye özel iletişim becerileri sayesinde önemini koruyor. Sağlık ve eğitim sektörü de yapay zekanın kolay kolay yerini alamayacağı alanlar arasında gösteriliyor. Hemşireler, hasta bakım çalışanları ve öğretmenler, fiziksel etkileşim, anlık karar verme ve değişen koşullara uyum sağlama becerileriyle öne çıkıyor. Araştırmalar, teknik saha mesleklerinin de avantajlı konumda olduğunu ortaya koyuyor. Tesisatçılar, elektrikçiler, bakım ve tamirat uzmanları, sahada karşılaşılan beklenmedik sorunları çözebilme yetenekleri sayesinde otomasyona karşı daha dirençli görülüyor. Uzmanlar ayrıca, yaratıcılık gerektiren alanlarda insanın önemini koruyacağını belirtiyor. Marka yönetimi, strateji geliştirme, yaratıcı yönetmenlik ve kriz iletişimi gibi mesleklerde insan sezgisi ve özgün fikir üretimi kritik rol oynamaya devam ediyor. McKinsey ve Microsoft'un değerlendirmelerine göre yapay zeka birçok mesleği tamamen ortadan kaldırmak yerine dönüştürecek. Gelecekte öne çıkan çalışanlar ise teknolojiye uyum sağlayabilen, eleştirel düşünebilen, güçlü iletişim becerilerine sahip ve insan ilişkilerinde başarılı kişiler olacak. Uzmanlar, yapay zekanın birçok mesleğin çalışma biçimini köklü şekilde değiştireceğini, ancak insan ilişkileri, yaratıcılık, empati ve saha deneyimi gerektiren alanlarda insan faktörünün önemini koruyacağını belirtiyor. Teknolojiyle birlikte dönüşen iş dünyasında, İletişim becerisi güçlü, eleştirel düşünebilen ve değişime uyum sağlayabilen çalışanların daha fazla öne çıkması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Masanızda haftalardır okunmayı bekleyen bir kitap, bilgisayarınızda silinmemiş eski dosyalar ya da gönderilmeyi bekleyen bir mesaj. Uzmanlara göre yarım bırakılan bu küçük işler fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketiyor ve kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesine neden olabiliyor. Psikolojide bu durum Zeigarnik etkisi olarak adlandırılıyor. İnsan beyni tamamlanmış görevlerden çok yarım kalan işleri hatırlama eğiliminde oluyor. Tamamlanmamış her görev zihinde açık bir döngü oluşturarak sürekli dikkat talep ediyor. Evde tamir edilmeye bekleyen bir priz, verilmesi gereken ancak ertelenen bir karar ya da düzenlemeyi bekleyen bir çekmece. Günlük yaşamda biriken bu açık döngüler arttıkça kişi hiçbir şey yapmasa bile zihinsel olarak yorulabiliyor. Uzmanlar bu durumun zamanla stres seviyesini yükseltebildiğini ve odaklanmayı zorlaştırabildiğini belirtiyor. Peki bu döngüler nasıl kapatılabilir? Uzmanlara göre 2 dakikadan kısa sürecek işler bekletilmeden hemen yapılmalı. Bir faturayı ödemek, kısa bir e-postaya yanıt vermek ya da küçük bir düzenleme yapmak gibi görevlerin tamamlanması beyin üzerindeki yükü azaltabiliyor. Daha uzun sürecek işler içinse planlama öneriliyor. Yapılması gereken görevlerin bir listeye yazılması ve belirli bir tarihe bağlanması beynin o işi sürekli hatırlatma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Araştırmalar yarım kalmış işleri tamamlamanın ya da güvenilir bir plana bağlamanın zihinsel yükü azalttığını gösteriyor. Uzmanlara göre bazen enerjiyi arttırmanın yolu daha fazla çalışmak değil, açık kalan döngüleri kapatmak olabilir. Uzmanlara göre gün içinde hissedilen yorgunluk ve dikkat dağınıklığının nedeni her zaman yoğun çalışma temposu olmayabiliyor. Tamamlanmayı bekleyen küçük görevler, ertelenen kararlar ve yarım bırakılan işler zihinde görünmez bir yük oluşturarak enerjinin fark edilmeden tükenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle açık kalan döngüleri kapatmak ya da planlı bir şekilde yönetmek zihinsel rahatlama sağlamanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarına sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Uluslararası güvenlik mimarisi, NATO'nun geleceği ve Orta Doğu'da yükselen gerilimler yeniden tartışma konusu olmaya devam ediyor. Emekli tüm amiral Deniz Kutluk, Ankara Farkı programında NATO içindeki görüş ayrılıklarından Rusya yönelik yaptırımlara, Hürmüz Boğazı'ndaki son

0: tutup toprak bütünlüğünü koruyacağınız üyelerin bir kısmının toprağını isterseniz.
1: Evet, Grönland, Karadağ.
0: Grönland gibi, Danimarka. Evet. Avrupa Birliği buna karşı pozisyon alır ve siz Avrupa ile Amerika arasını açarsanız veya gidip Kanada'yı, toprak bütünlüğünü hiçe sayıp siz bize eyalet olarak bağlanın, böyle daha iyi olacak derseniz veya NATO'nun ilkesel olarak uluslararası hukuku gözeten, onu güçlendiren bir yapısı varken denizlerde başka devletlerin bayraklarına taşıyan gemilere Amerika olarak çıkıp el koydum, petrol de benimdir derseniz şimdi artık dünyanın düzeninin bozulduğunu kabul etmek zorundayız ve bunun yapan tarafa baktığınız zaman NATO içinde oluyor bu.
1: Evet.
0: Veya Ukrayna Avrupa meselesidir, beni ilgilendirmez, benim Rusya ile özel ilişkilerim var, onları geliştirmek isterim derseniz ama iki sene evvel bu NATO'nun Rusya'yı tehdit kabul ettiği de başka bir durumsa, o zaman diğer NATO üyeleri, özellikle Avrupa NATO üyeleri kendilerini nerede konumlandıracağını bulamaz hale gelirler ve başlarlar kendi savunmalarını kendileri güçlendirmeye. O zaman NATO var diyebilir miyiz?
1: Evet.
0: Olmayan NATO nasıl zirve yapar? Bu zirvede ne konuşur? Şimdi zaten Avrupa'yı şaşırtan, bocalatan ve seçilmiş Avrupalı siyasetçilerin manevra yapmasını engelleyen durum budur. Nedir? Evet. Biden yönetimi Ukrayna'yı tam gücüyle destekledi ve burada Rusya'yı da NATO için tehlikeli görüp tehdit olarak kabul ettirdi.
1: Evet.
0: Ve ondan sonra Biden yönetimi gitti. Yerine gelen Trump yönetimi böyle bir şey düşünmüyor.
1: Evet.
0: Şimdi Avrupa Birliği NATO'dan ayrı fonlar biliyorsunuz. Safe fonunu oluşturdu. 150 milyar avro. 30 küsür milyar avrosunu sadece Polonya'ya tahsis etti ve fon bitti. Sonra bu Maastricht kriterlerinde %3'ü geçmeyecek iç borçlanmanız gibi bir limit vardı. Onu serbest bıraktı. 800 milyar avro da oradan borçlanabilirsiniz dedi. Muhtemelen onu da ülkeler bitirdi. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendi başına şu an bir savunma harcaması projesini yürürlüğe sokmuş vaziyette. Olmayan Avrupa'nın bir müttefik komutanlığının olmayışı, bir entegre askeri yapısının olmayışı, hedefinin ne olduğunun saptanmayışı, bunun hava komponentleri, denizdeki yapısı ne olacak, bunların netleşmemiş olur.
2: Avrupa siyasetinde önümüzdeki yıllarda önemli değişimler yaşanabileceğini belirten Kutluk, jeopolitik gerçeklerin Avrupa'yı uzun vadede Rusya ile daha pragmatik ilişkiler kurmaya zorlayabileceğini ifade etti.
1: Peki efendim, burada bir şey sorayım. Avrupa'da şu anda bunlar oluyor. Fakat Avrupa'da iktidarların gelecekleri, şu andaki iktidarların gelecekleri pek gözükmüyor. Yani Avrupa'nın bir anlamda motoru diye tanımlanan Almanya. AfD şu anda birinci büyük parti, %29'a gelmiş son anketlerde. Fransa'da yine Le Pen'in önderlik ettiği grup da ciddi bir şekilde önde gözüküyor. Yani Macron'un öyle bir veyahut da Macron'u temsil eden kanatların öyle bir şansı yok. Bunlar da ısrarlı bir şekilde biz iktidara geldiğimizde, şu anda propagandayı bunun üzerine kurdular, Rusya'yla ilişkilerimizi normalleştireceğiz diyorlar. Ve bu politika oy kazandırıyor bu partilere. Ondan nasıl olur durum?
0: Evet, şimdi bu söyledikleriniz kapsamında iki sene içinde her şey değişebilir.
1: Değişebilir yani.
0: Almanya'da da, İngiltere'de de aslında. Evet, onu saymadık. İngiltere'de orada da durum öyle. Yani evet. Starmayer yerini başka birine bırakmak aşamasında. O başka evet. Biri meclis üyesi olmadığı için bu süreçiniz çalıştırılamadı ama onun da yolları aranıyor sanıyorum. Almanya'da AfD mutlak çoğunluğu sağlayabilir görünüyor. Tek başına iktidar bile olabilir görünüyor.
1: Evet.
0: Fransa keza öyle. Bunlar
1: sol parti var. O da aynı AfD'li yakın evet. Politikaları ve Rusya ile ilişkiler. Hatta Kuzey Akım 2'yi biz yeniden açacağız diyorlar.
0: Doğru. Açmaları da lazım aslında. Lazım, Avrupa'nın evet. Bir jeopolitik çerçeveden konuya bakarsak Avrupa'nın Avrasya kıtasındaki Rusya ile partner olmak mecburiyeti var.
1: Evet.
0: Hasmane olmanın hiçbir ihtiyacı yok.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut dengelerin askeri güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini kaydeden Kutluk, ABD'nin bölgeye yönelik olası bir operasyonunun ciddi riskler taşıdığını ifade etti.
0: Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış evet. olması ve İran'ın istediklerini geçirip istemediklerini geçirmez halde olması değiştirilebilecek bir şey değil. Askeri evet. güçle değiştirilebilecek bir yapısı yok.
1: Evet.
0: Ama Amerika'nın da askeri güçle bunu değiştirmek için belli ki direktifleri var ve bu konuda gayretler

0: içerisinde son bombalama olayı bununla ilgiliydi. İşte
1: evet.
0: Kark Adası'nın yakındaki adalar, radar tesisleri ve telsiz tesislerinin var olduğu ama aslında Hürmüz Boğazı'nı savunan sahile gizlenmiş güdümlü mermi bataryalarının komuta kontrol sisteminin parçası olan unsurlar vuruldu.
1: Evet.
0: Buna karşılık da İran'da buradan Küveyt'ten atıldığını düşündüğü için Küveyt'te karşı vuruşlar yaptı. Bu noktada Amerika'nın müteakip hamlesi bu adaları, bu tesisleri işgal edip buradan sahil güdümlü mermi bataryalarını susturmak. Ayrıca elindeki robotik mayın temizleme mekanizmalarını kullanarak mayınları temizlemek ve fiziken askeri güç kullanarak burayı geçide açmak. Şimdiki düşüncesi bu görünüyor. Bunun için de İsrail'de ve işte bir gemide yığınaklanmış askeri birlikler var. Bu birliklerin bir kısmını kullanmayı öngörüyor. Ama bu bir intiharsal teşebbüs. Yani bunları burada evet. İran imkanları şunu da yaşatmazlar. Dolayısıyla İran başından söylediği gibi ben Hürmüz'ü kapatırım dediği zaman pek inanan olmamıştı. İmkanlarının yetmeyeceği düşünülüyordu ama şimdi anlaşıldı ki hem imkanları var hem de düşünülenden 2-3 kat fazla imkanları var. Amerika bu imkanlardan işte suüstü gemisinden hızlı gemilerden 2-3'ünü vuruyor. Tamam biz bu işi hallettik diyor. Adam 50 tane daha çıkarıyor. Mayın 4 mayın temizliyor. Diyor ki bende 6000 tane var. Ne yapacaksınız diyor 4 mayın.
2: Uçak gemilerinin geçmişteki stratejik üstünlüğünü korumakta zorlandığını söyleyen Kutluk sözlerini şöyle sürdürdü.
0: Büyük bir tehditle karşı karşıya uçak gemisi devri. Çünkü uçak gemisinin ortaya çıkışı zaten İkinci Dünya Harbi'dir.
1: Evet.
0: Oradaki başarılarıydı. Şimdi iki tane unsur var. Uçak gemisini kaldırıp başka bir ülkeye yaklaştırırdınız ve oradan kaldırdığınız uçaklarla o ülkeye gücünüzü yansıtıp kolunu bükerdiniz siyasi amacınıza erişmek için. Ve burada da işte 75 uçak taşır onlar, fighter genellikle. Ve bunun 50 tanesini kullanırdınız bir defada, 25'inde etrafında tutardınız uçak gemisini kendini korusun diye. Bu 50 uçakla da mesafeye bağlı olarak 3 veya 4 sorti yapardınız. Her uçak içinde 2 tim bulundurdunuz gemide, dinlensin bir tim dinlenmesine.
1: Evet.
0: Şimdi bu yapı neyi gerektiriyor? Uçak gemisinin düşman sahillerine yaklaşmasını gerektiriyordu.
1: Evet.
0: Şimdi yaklaştıramıyorsunuz.
1: Kaçtınız işte Umman Denizi'nden 2000 kilometreleri.
0: 2000 kilometre mesafeden kalkan uçaklar hedefine vardığında zaten pilot yorgunluktan ölüyor.
1: Evet.
0: Yolda ikmal yapmış. O da bir zahmetli iş. Gidecek 2-3 tane bomba atacak veya füze atacak ve geri dönecek gene ikmal yapacak. Uçak gemisine inecek. Oradan tekrar kalkacak. Bu çok zahmetli bir iş. Uçak gemisini etkisiz hale getirdi.
1: Evet.
0: Başka bir şey daha var. Şimdi bu İran attığı füzeler, yani hiper hızlı balistik füzeler aslında durdurulamaz nitelikte füzeler.
1: Evet.
0: Uçak gemisine yöneldiği zaman hassas hedef bilgisi de Çin veya Rus uydularından sağlanarak uçak gemilerin nerede olduğu biliniyor. Atıldığı takdirde uçak gemisini kaybetmek söz konusu. Uçak gemisini kaybetmeseniz bile güvertesi vurulsa zaten kaybedilmiş sayılır.
1: Uçaklarını gidiyor yani işlemez hale geliyor.
0: Evet, o zaman uçak gemisinin yarattığı o kendi gücünüzün düşman sayılarına yansıtılması İran için çalışmadı. Diğer evet. ülkeler bunu izliyorlar.
1: Evet.
0: Ve diyorlar ki uçak gemilerinden o zaman bu kadar çekinmeye gerek yokmuş. Amerikan uçak gemisiyle dünya denizlerini kontrol edeceği de bir efsaneden var etmiş. Çünkü evet. bugün aslında temel sorun şu. Enformasyon çağında yaşıyoruz. Hiçbir şey gizli kalmıyor.
1: Evet.
0: Bunun bir başka uzantısı da bu hızlı bilgi değişiminin çipler üzerine yüklenerek çok hızlı komuta kontrol tekniğine sahip yeni silahların yapılmasına yardımcı olmasıdır. Bu yeni silahlar savunana el üstünlüğü veriyor.
1: Evet.
0: Saldırgan daha evvel savunanı yerle yeksan etme kabiliyetindeyken şimdi savunan saldırgana çok büyük bir maliyet getiriyor. İşte İran örneği budur. Hava sahasına giremiyorsunuz. Gemilerinizi Hürmüz'e yaklaştıramıyorsunuz. 150 mil mesafede şu an Amerikan gemileri Hürmüz Boğazı'ndan. 150 mil mesafe. Ne demek 150 mil mesafe? Yani 280 kilometredeler. Oradan siz ambargo harekatı yaptığınızı, abluk harekatı yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Mümkün değil.
1: Özgürlük projesi bitti. Bir iki gün sürmedi.
0: O aynı gün zaten. sonuçsuz kaldı. Ama bu iki gün evvel olan çatışma da o proje gibi projelerin kimi zihni sinirlerin kafasında var olduğunu ve Amerikan donanması iyice yüzünü kara çıkarıncaya kadar bunlara devam edeceğini gösteriyor. Sonra bir sualtı droneları çıktı.
1: Evet.
0: Yani 70 knot süratli suüstü insansız platformları çıktı. Yani bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani sizin hava savunma sisteminiz, ayrıca gemilerin hava savunma sistemi bir deniz harbine göre şekillenmiştir. Bir kara harbine göre şekillenmemiştir.
1: Evet, evet.
0: Deniz harbinde rakibinizin silahı bellidir. Ona göre sizin de hava savunma silahınız bellidir. Çok sonsuza kadar yoktur bunlar elinizde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: evet.
0: Bir süre sonra biter bunlar. Evet. Durum budur zaten.
2: NATO'da görev yapmış emekli tüm amiral Deniz Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının NATO'nun geleceğini tartışmalı hale getirdiğini söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuç vermediğini dile getiren Kutluk, Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir ABD müdahalesinin ise ABD açısından intihar olduğu görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yapay zeka sesli haber.
5: Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla yayımladığı raporda tütün kullanımının küresel çapta her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını duyurdu. Dünya genelinde 13 ile 15 yaş aralığındaki en az 40 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığına dikkat çeken DSE, hükümetlere yeni nesil elektronik sigara ve nikotin bağımlılığından koruma çağrısı yaptı. DSE'nin yayınladığı güncel rapor, tütün ve nikotin endüstrisinin pazarlama stratejilerine ve halk sağlığına yönelik oluşturduğu devasa tehdide ayna tuttu. Raporda, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin tütün, elektronik sigara veya nikotin poşeti kullanıcısı olduğu belirtilerek bu ürünlerin önlenebilir ölümlerin önde gelen nedeni olduğu hatırlatıldı. Tütün ve nikotin şirketlerinin ergenlerle genç yetişkinleri hedef alarak ürünlerini daha çekici, kullanımı kolay ve bırakılması zor hale getirmek için kasıtlı tasarımlar yaptığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi. Dünya genelinde 13 ile 15 yaş aralığındaki en az 40 milyon çocuk tütün ürünleri kullanıyor. Gençlerin elektronik sigara ve nikotin poşeti kullanımı artmaya devam ediyor. Nikotin, beyinleri hala gelişmekte olan çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için son derece bağımlılık yapıcı ve zararlıdır. Son dönemde piyasada hızla yayılan nikotin poşetlerine özel bir parantez açılan raporda, bu ürünlerin sosyal medya fenomenlerinin de desteğiyle agresif bir şekilde pazarlandığına dikkat çekildi. Satışlardaki patlamaya rağmen yaklaşık 160 ülkede nikotin poşetlerine yönelik özel bir yasal düzenleme bulunmadığı ve milyonlarca insanın bu tehlikeye karşı korunmasız bırakıldığı ifade edildi. Halk sağlığını korumak adına dünya genelindeki hükümetlere acil adımlar atma çağrısı yapan DSE, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı. Aromalı tütün ve nikotin ürünlerinin yasaklanması, reklam, tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerinin tamamen engellenmesi, kapalı kamusal alanların sigara ve elektronik sigaradan arındırılması, piyasaya yönelik denetimlerin artırılması. Raporda ayrıca tütün kullanımının kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları ve 20'den fazla kanser türüyle doğrudan bağlantılı olduğu bir kez daha vurgulandı. Raporun bulgularını değerlendiren DSE, sağlık belirleyicileri, tanıtım ve önleme departmanı direktörü Dr. Etienne Krug, büyük tütün şirketlerinin kar odaklı yeni stratejilerine işaret ederek şunları kaydetti.
6: Büyük tütün şirketleri iş modellerini yeniden şekillendiriyor. Ölümcül sigaralardan kar sağlamaya devam ederken, bir yandan da yeni nesli bağımlı hale getirmeyi amaçlayan aromalı elektronik sigaraları, nikotin poşetlerini ve diğer nikotin ürünlerini agresif şekilde pazarlıyorlar.
5: Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımının her yıl dünya genelinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını açıkladı. DSE raporunda 13 ile 15 yaş aralığında en az 40 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığı belirtilirken, elektronik sigara ve nikotin poşetlerinin gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çekildi. Raporda tütün şirketlerinin gençlere hedef alan agresif pazarlama stratejileri eleştirilerek, hükümetlere aromalı ürünlerin yasaklanması, reklamların engellenmesi ve denetimlerin artırılması çağrısı yapıldı. DSE ayrıca nikotin bağımlılığının özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve gençler için ciddi sağlık riski oluşturduğunu vurguladı. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
4: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Terör örgütü IŞİD'e operasyon. Seçmenler 6 beldede yarın sandık başına gidecek. İstanbul'da ormanlara gidecekler. Dikkat, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türk futbolunun en köklü çınarlarından Fenerbahçe'de kulübün geleceğine yön verecek olan 92. olağanüstü seçimli genel kurulu bugün resmen başladı efendim. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi bugün son kez Sarı Lacivertli camiaya seslenecek biliyorsunuz ama tansiyon yüksek. Kongrede yeniden gerilim yaşandı ve düşmek de bilmiyor. Şekip Mostaroğlu kongreye 15 dakikalığına bir ara verdi. Kavga nedeniyle genel kurul toplantısında iki kez araya da gidilmiş oldu. Şimdi Kadıköy'e dönelim. Alkan Şahin bizlere neler anlatacak? Alkan.
2: Sevgili Burcu, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet, bir arbede yaşandı sanırım. Senin bilgilerin, notların neler?
2: Arbede tam olarak ikinci kez verilen aranın ardından hemen yaşandı. Şöyle oldu, Şekip Mostaroğlu divanı yönetiyor ve konuşmalar yapıldığı sırada Şekip Mostaroğlu ısrarla iki tarafın da tezahürat atmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ben bunu bir kongre üyesine sordum. Fenerbahçe tüzüğünde kongrelerde tezahürat, slogan atmanın yasak olduğunu söyledi. Ve Şekip Mostaroğlu'nun da bu kurala uyduğunu ve çok dikkat ettiğini söyledi. Tam olarak şöyle yaşandı. Hakan Safi destekçileri Aziz Yıldırım taraftarlarına doğru Aziz Yıldırım 8 yıldır nerede diye tezahüratta bulundu. Bunu gören Aziz Yıldırım, locada kongreyi takip eden Aziz Yıldırım, ayağa kalkarak buradayım burada diye işaret yaptı. İşte buradayım ben dedi. İşte tam da o sırada locada, yani taraftarların haricinde yönetim adaylarının olduğu, başkan adaylarının bulunduğu locada bir arbede yaşandı. Bu arbede de yani orada bölümü ayıran, locayı ayıran cam bölümün kırılma tehlikesi, hatta bazı taraftarların ve yönetim kurulu üyelerinin dahi düşme tehlikesi yaşadığını gördük. Bu olay bir anda patladı. Yani ikinci kez ara vermek zorunda kaldı bu tezahüratların ardından ve aranın ardından da bu gerginlik düşmedi, arttı. Sabah geldiğimizde de zaten havanın, Kadıköy'ün sıcaklığı atmosfere, seçime de yansımış durumda, inanılmaz bir gerginlik var. Bunu zaten ilk yayına bağlandığımız andan itibaren söylüyoruz. Düşmüyor ve aynı zamanda iki tarafın da, Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın da konuşma yapacağı zaman bekleniyor ilerleyen saatlerde. Çünkü yönetim kurulundan, divandan 200 aşkın konuşmacı var. Bunlar 3'er dakika aralıklarla konuşma hakları var. Akşama kadar süreceği bekleniyor ve dahası Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de konuşmasıyla tansiyonun giderek yükseleceğini düşünüyorum.
1: Şimdi Alkan, sen uzak noktadasın sanırım ama ben tam tünelin girişinde gördüm Sayın Aziz Yıldırım'ı. Zannedersem bir yakın zaman herhalde kürsüde Sarı Lacivertli Camii'ye hitaplarını sunacak. Onu evet, bekliyoruz. Bu arada tam tünelin orada gördüm ben de görüntülerde. O bilgiyi sen uzaktasın diye seninle paylaşayım istedim. Şimdi Saadettin Saran da bir konuşma yaptı Alkan. Sen de ben de takip ettik bu konuşmayı. Özellikle mali konularda ibra edildiğini biliyoruz Ali Koç ve Saadettin Saran yönetimlerinin. Ve Saadettin Saran son veda konuşmasını yaparken delegelerin tepkisi ne oldu? Takip edebildin mi?
2: Evet, delegelerin tepkisi vardı. Şu ibra konusunu da ben açıklık getireyim. Çok ilginç bir bilgi edindim. Ali Koç ve Saadettin Saran dönemleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Mali açıdan ve faaliyet raporu açısından denetim kurulu raporları oylandı. Burada Ali Koç, Saadettin Saran'ın yönetimi ibra edildi. Ali Koç'un yönetimi de ibra edildi. Şu anda konuşmalar yapılıyor. Ben canlı yayına bağlandığım için biraz daha arka bölümdeyim. Çünkü konuşmacıların listeleri yayınlandı. Aziz Yıldırım'ı da şimdi tünelde bir kalabalık görüyorum.
1: Evet.
2: Hemen ben kısa özet geçeceğim. Burada Saadettin Saran yönetimi ibra edildi. Ali Koç yönetimi ibra edildi. Şöyle bir detay var. İbra edilmeseydi ne olurdu? Hakan Safi aday olamazdı. Hakan Safi'nin adaylığı düşerdi. Bu çok ilginç bir bilgi olarak geldi bana. Ben bunu Fenerbahçelilerle konuşurken öğrendim. Hakan Safi de Ali Koç'un yönetiminde olduğu için eğer ibra edilmeseydi aday olamayacaktı, adaylığı düşecekti ve bu konuda bir birlik sağlanmış. Aziz Yıldırım destekçileri arasında ibra edelim ve aday olabilsin diye böyle bir birlik sağlanmış ve ibra edildi. Ve burada Saadettin Saran kendisine yapılan yani operasyonları da bahsetti ve hiçbir zaman Fenerbahçeli bu operasyonlara ismini geçirmemeye dikkat ettiğini bildirdi Saadettin Saran. Buradan alnım ak başım dik şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi Fenerbahçe'de bu göreve talip olmayı da gerektiğinde bırakmayı da yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum dedi. Bu sözlere tepki topladı. Fenerbahçe tüm fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür, bugünden hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe, hakkınızı helal edin diyerek.
1: Bir de Alkan, sen de takip etmişsindir, notların arasında da vardır diye tahmin ediyorum. Şu çok dikkat çekiciydi Saadettin Saran'ın. Ben şampiyonluğu kazansam da burada olmayacaktım dedi. Fenerbahçe'ye zarar vermemek adına bu soruşturma süreçlerinden dolayı. O da çok alkış aldı aslında Saadettin Saran'ın konuşmasında bu nokta.
2: Evet, soruşturmalara dikkat çekti ve yine dediğim gibi Fenerbahçe makamına bir kabaca zeval gelmemesi için yeniden yani şampiyon olsaydım da zaten bırakacaktım dedi. Bu iki taraf taraftarlarının da alkışını topladı. Buradan dilerseniz ben Şekip Mosunoğlu'nun uyarılarıyla da devam edebilirim isterseniz. Çünkü önemli bir uyarıda bulundu Şekip Mosunoğlu. Bu çıkan sloganlardan, atılan sloganların ardından stadyumumuza izinsiz, yetkisiz giriş yapanlar var. Onlar terk etmediği müddetçe genel kurulu başlatmayacağım dedi Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosteroğlu. Bu yetkisiz arkadaşlar ya kendileri çıkacaklar ya da polis zoruyla çıkartacaklarını söyledi. Bu arada Fenerbahçe'nin, kısaca ben notlarına bakıyorum, Fenerbahçe'nin borcu 28 Şubat 2026 itibariyle borcu da açıklandı. 26 milyar 202 milyon lira Fenerbahçe'nin borcu, 26 milyar 202 milyon lira. Şu anda yine konuşmacıların sırayla isimleri yansıtıldı ve ilk konuşmacı başladı. Dediğim gibi 3 dakika sürecek konuşmaları, 200'ü aşkın konuşmacı konuşacak. Ardından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kurayla belirlenen şekilde sırayla önce ilk konuşmaları yapacaklar, ardından birbirlerine cevap hakkı tanınacak. Birer cevap haklarını kullandıktan sonra bugünün soruna geleceğiz. Yarın da seçim heyecanı sandıkta yaşanacak.
1: Peki, Fenerbahçe Genel Kurulu'ndaki atmosferi, son gelişmeleri ve yaşanan gerginliği Alkan Şahin bizler için aktardı. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli dinleyenler, bülteninize gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim hemen. Rusya lideri Putin 29.sü düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda dün katılımcılara hitap etti ve soruları yanıtladı efendim. Rusya ekonomisinin savaşlara ve yaptırımlara rağmen gelişmeye devam ettiğini kaydetti Putin. Batı'nın yaptırımlarının sonuç vermediğini bir kez daha vurguladı ve şöyle dedi. 300 milyar dolarımızı dondurdular ama şu anda rezervlerimiz hali hazırda 500 milyar dolara ulaştı dedi. Rusya lideri Putin bir soru üzerine de Zelenski'nin mektubunda kaba ve saygısız unsurlar bulunduğunu belirterek buluşma önerisine de yanıt verdi ve şöyle dedi. Şu aşamada Zelenski ile görüşmenin bir anlamı olmadığının altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı ancak belirli aşamalara varıldıktan sonra görüşmenin mümkün olabileceğini kaydetti. Putin ayrıca İran'la ABD arasındaki çatışmalara da değindi. Durdurulmasının tek doğru hareket tarzı olduğunun altını çizdi ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barışa yol açması yönündeki umudunu da dile getirdi. Lübnanlı milletvekili Amal Ebu Zeyd, Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasını Sputnik Arabik Radyosu'na değerlendirdi. Batı yaptırımları Rusya'yı kendininkine yeten ülke haline getirdi. Moskova dijital teknolojilere yatırımla Batı'nın teknolojik hakimiyetini kırdı dedi. BRICS ülkelerine de değindi Lübnanlı siyasetçi Zeyd. Dolara bağımlılığı azaltmak ve ortak egemenliği korumak için güç birliği yapıyor. Blok küresel ekonominin yarısından fazlasını temsil ediyor dedi. İrlanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'e yönelik bir seyahat yasağı kararı aldığını duyurdu. Başbakan, Michel Martin'in talimatıyla alınan karara göre iki bakanın ülkeye girişine izin verilmeyecek. Kararın Gazze'deki insani krize ilişkin gerekçeyle yürürlüğe konulduğu açıklandı. Yurttan haberlerle devam edelim. Terör örgütü IŞİD'e yönelik onlarca ilde düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 20 gün süren bir operasyon yapıldı. 39 ilde 361 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yarın belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapılacak. Seçmenler Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaş'ı, Yeşilyurt'u ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldelerinde yarın sandıklar kurulacak. İstanbul Valiliği orman yangınlarını kent genelinde orman yangınları önlemek amacıyla bir dizi önlem alındığını duyurdu. Valilik tarafından yayınlanan karara göre 8 Haziran 15 Ekim arasında belirtilen alanlar haricindeki ormanlık alanlarda araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli araçlarla ateş yakmak yasaklandı. Ayrıca aynı tarihler içerisinde köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle de ağaç, dal, her türlü bitki örtüsünün yakılmasına da yasak getirildi.

0: Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
1: Bir araştırma, üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi götürüyorlar.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Radyo.

0: Tarihte bugün.
1: 1984 Haziran'ında tarihte bugün Rus bir bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris oyunu yayınlandı. Tetris'in buluşuna giden tarihsel süreç ise Henry Dudney'den Solomon Galumb'a, oradan da Alexey Pajitnov'a uzanıyor. Dünyanın en büyük bulmaca mucitlerinden biri olan Henry Dudney, küçüklüğünden beri satranç oynamaya ve matematik problemleri üzerinde düşünmeye meraklıydı. 1917'de Amusements in Mathematics kitabında geçen ve The Four Postage Stamps başlıklı bulmacasından şöyle bahsediyordu. Saymak kadar kolay ifadesi bazen duyulan bir ifadedir. Ancak bazen saymak kafa karıştırıcı olabilir. Aşağıdaki basit örneği ele alalım. Diyelim ki bu biçimde 3'e 4, 12 posta pulu satın aldınız ve bir arkadaşınız sizden 4 pul ve bu pullar ayrık olmayacak şekilde yırtmanızı istiyor. Bu 4 pulu kaç farklı şekilde yırtmanız mümkün? Verilen sayılar şunlar olabilir. 1, 2, 3, 4 veya 2, 3, 6, 7 veya 1, 2, 3, 6 veya 1, 2, 3, 7 veya 2, 3, 4, 8 ve bunun gibi. Bu 4 pulun belirtilen şartlarda kaç tane olduğunu sayabilir misiniz? 50'den fazla değildir. Dolayısıyla bu büyük bir sayı değildir. Peki tam kaç tane olduğunu bulabilir misiniz? Bu bulmaca Tetris bloklarının ortaya çıktığı ilk zamanlardı. Çünkü oluşturulan şekiller tam da Tetris'e uyumluydu. Böylelikle Dudney 1907'de 5 kare bloklarla, 1917'de ise 4 kare bloklarla Tetris'in temelini atmış oluyordu. Bilim bazen tek bir sıçrayışla ileriye hızlı bir atılım yaparken bazen de küçük adımlarla üstüne koya koya ilerler. Bu bağlamda Dudney'nin yaptığı bu atılımı devam ettiren kişi tam da Dudney'nin çalışmalarından 51 yıl sonra 1968'de Solomon Galumb poliominolarla yaptığı çalışmalarında Tetris bloklarının yeni formlarından bahsediyordu. Poliominolar bir veya daha fazla eşit karenin uçtan uca birleştirilmesiyle oluşturulan düzlem geometrik bir şekildir. Aynı zamanda hücreleri kare olan bir poliformdur. Galumb yapmış olduğu çalışmalar sonucunda mevcut olan Tetris bloklarını sınıflandırma ve işlem yapılabilir düzeye getirmişti. Galumb'ın yaptığı bu çalışmalar Tetris oyununun oluşumuna büyük bir katkı sağlamıştı. Çünkü çocukken Galumb'ın geliştirdiği pentomino benzeri oyuncaklarla oynayan Alexey Pajitnov büyüdüğünde bir bilgisayar mühendisi olarak karşımıza çıkıyordu. Alexey Pajitnov, Moskova'daki Sovyet Bilimler Akademisi'nde yeni bir bilgisayar türü olan Elektronika 60'ı test etmekte görevli bir yazılım mühendisiydi. Bunu yapmak için çocukluğundan kalma bir bulmacaya dayalı basit bir oyun yazdı. Pajitnov, 5 eşit kareden oluşan farklı ahşap şekillerin bir kutuda bir araya getirildiği Pentominolar adlı bir bulmaca oyunundan ilham aldı. Pajitnov, şekilleri 4 kareye uyacak biçimde ayarladı. Tetris adını da Latince'de 4 anlamına gelen tetra ile en sevdiği spor olan tenisi birleştirerek uydurdu. Amacı hem bilgisayarın gücünü kontrol etmek hem de biraz eğlenmekti. Ancak oyunun ilk versiyonu günümüzde aşina olduklarımıza fazla da benzemiyordu. Pajitnov bu oyunu disketlere yazıp arkadaşlarına iletti. Kısa zamanda birçok kişi oyunun bağımlısı olmuştu. Pajitnov oyundan para kazanmıyordu ve kazanmaya da niyeti yoktu. Fikirler devlete aitti ve yazılımı bir ürün olarak satma kavramı ona yabancıydı. Pajitnov, Macaristan'daki bir meslektaşına bir kopya gönderdiğinde ise oyunun kaderi değişecekti. Pajitnov'un Tetris'i Macaristan'daki bir meslektaşına göndermesi üzerine oyun, Macaristan Teknoloji Enstitüsü yazılım sergisinde sergilenmeye başladı. Oyunu bu sergide gören Robert Steen, Tetris'in lisansını alarak oyunu İngiltere ve Amerika'daki distribütörlere lisansladı ve oyun bilgisayarlarda oynanmak üzere lisanslanarak satılmaya başlandı. 1986 yılında oyun Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez pazarlandığında büyük bir heyecan oluşturdu. Sovyetler Birliği'nde üretilip Amerika'ya satılan ilk yazılım ürünü oldu. Birçok insan oyunun sahibi olmak için bilgisayarlarını yenilemeyi dahi göze aldı. Bunun nedeni oyunun sadece IBM tabanlı PC'lerde çalışmasıydı. 90'lara gelmeden Amiga, Atari, Microsoft ve daha bir sürü şirket oyunun kendilerine ait sürümlerini piyasaya sürdü. Aynı yıl 3 disklik bir Tetris oyunu varyasyonuyla Apple da bu yarışa dahil oldu. Bütün dünyada tam anlamıyla bir Tetris çılgınlığı yaşanmaktaydı. Japonya'da yaşayan Hollandalı bir video oyunu geliştiricisi ve iş adamı olan Hank Rogers, Tetris'in Nintendo tarafından 1989'un başlarında Japonya'da piyasaya sürülen Game Boy için mükemmel bir eşleşme olduğunu fark eden ilk kişiydi. Tetris'in Game Boy versiyonu 35 milyon adet sattı. Sonrasında konsolun tüm zamanların en başarılılarından biri olmasına yardımcı oldu. Ancak oyunun başarısına rağmen Pajitnov hala oyundan para kazanmıyordu. Aynı zamanda Nintendo ve Atari arasında Tetris'in ev konsolu hakları konusunda bir çalışma başlamıştı. Pajitnov 1991'de Seattle'a gitmek için Moskova'dan ayrıldı. 1995'ten sona erdiğinde nihayet oyun için telif hakkı almaya başladı. 1996'da Tetris şirketini kurdu. 2005 yılında Tetris şirketi Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra devlete ait bir şirketten özel bir şirkete dönüşen Elorg'u satın aldı. Bu sayede dünya çapındaki Tetris haklarının kontrolünü ele geçirdi. Şirket her Tetris parçasının adlarını ve renklerini standartlaştırdı ve ticari marka haline getirdi. Tetris oyunu rekorlar kitabına da adını yazdırmıştı. En çok oynanan oyunlar arasına giren Tetris, aynı zamanda uzayda oynanan ilk oyundur. Alexander Serebrov, 1 Temmuz 1993 tarihinde Mir Uzay İstasyonu'ndaki görevinde yanına bir Game Boy alarak uzayda Tetris oynamıştı. Bu sayede uzayda ilk video oyunu oynayan insan olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Uzayda oynanan ilk oyunsa Tetris olarak tarihe geçmiştir.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: ABD'de yapılan yeni bir araştırma, gençlerin ruh sağlığı konusunda destek almak için yapay zeka sohbet botlarına yöneliminin hızla arttığını ortaya koydu. Her 5 gençten birinin psikolojik tavsiye almak amacıyla yapay zeka kullandığını gösteren araştırma, uzmanları da harekete geçirdi. Uzmanlar, özellikle kriz anlarında yapay zekanın profesyonel desteğin yerini alamayacağı uyarısında bulunuyor. ABD Merkezli Araştırma Kuruluşu RAND tarafından yayımlanan ve JAMA Pediatrics dergisinde yer alan araştırmaya göre 12 ila 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %19'u ruh sağlığı tavsiyesi almak amacıyla yapay zeka sohbet botlarını kullanıyor. Bu oran 2025 yılının başında yapılan benzer araştırmada %13 seviyesindeydi. Araştırmaya göre gençler, özellikle üzgün, kızgın, gergin veya stresli hissettiklerinde yapay zeka uygulamalarına başvuruyor. Çalışmanın başyazarı Ryan McBain, sonuçların düşündürücü olduğunu belirterek, gençlerin ihtiyaç duydukları anlarda çevrelerindeki insanlardan destek almak yerine yapay zekaya yönelmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Araştırmada gençlere yalnızca yapay zekayı kullanıp kullanmadıkları değil, aldıkları tavsiyeleri ne kadar faydalı buldukları da soruldu. Katılımcıların büyük bölümü, yapay zekadan aldıkları önerilerin kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti. Dikkat çeken bir diğer sonuç ise, ruh sağlığı amacıyla yapay zeka kullanan gençlerin %63'ünün bu durumu kimseyle paylaşmamış olması oldu. Uzmanlar ise özellikle psikolojik kriz yaşayan gençlerin sohbet botlarına yönelmesinden endişe duyuyor. Yapay zeka sistemlerinin intihar düşünceleri, ağır depresyon veya ciddi ruh sağlığı krizlerini yönetmek için tasarlanmadığını vurgulayan uzmanlar, bu tür durumlarda profesyonel desteğin yerini alamayacağını belirtiyor. Araştırmanın yazarlarından Ryan McBain, yapay zeka şirketlerinin büyük ölçüde kendi kendilerini denetlediğini, federal düzeyde güvenlik ve kalite standartlarının bulunmamasının ise önemli bir boşluk yarattığını ifade etti. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer risk ise, gençlerin sohbet botlarıyla gerçek insan ilişkilerine benzer duygusal bağlar geliştirmesi. Bazı uzmanlar, yapay zeka uygulamalarının hassas bireylerde sanrıları tetikleyebileceği ya da mevcut sanrıları güçlendirebileceği uyarısında bulunurken, bu durumun son dönemde yapay zeka psikozu olarak adlandırıldığı belirtiliyor. ABD'de gerçekleştirilen yeni araştırma, gençlerin ruh sağlığı desteği için yapay zeka kullanımının hızla arttığını gösterdi. Araştırmaya göre, 12 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %19'u psikolojik tavsiye almak için yapay zekaya başvuruyor. Uzmanlar, gençlerin özellikle stres, kaygı ve üzüntü gibi duygularla baş etmeye çalışırken yapay zeka sohbet botlarını tercih ettiğini belirtirken, bu teknolojilerin profesyonel ruh sağlığı desteğinin yerini alamayacağı konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 3-4-3 dizilişi. 3-4-3 dizilişi futbol sahasında hem genişlik hem de merkezde üstünlük kurmak isteyen takımların kullandığı modern ve agresif bir yapı sunar. Bu sistemde 3 stoper, 4 orta saha oyuncusu, bunlardan ikisi genellikle kanat bek, 2 kenar hücumcu ve 1 santrafor bulunur. Bu dizilişin güzelliği sadece oyuncuların durduğu yerden değil, sürekli hareket halinde olmasından kaynaklanır. 3-4-3 statik değil, akışkan bir sistemdir. Bu nedenle oyuncuların bireysel yetenekleri kadar sistemin iç dinamiklerine uyum sağlamaları da çok önemlidir. Bu dizilişte geride 3 stoper görev yapar. Genellikle ortadaki stoper topa daha iyi hakim olan, oyunu geriden kurabilen bir oyuncudur. Sağ ve sol stoperler gerektiğinde bek gibi açılarak savunmaya genişlik kazandırır. Bu üçlü özellikle kanat beklerin ileri çıktığı alanlarda savunmayı sabit ve dengeli tutmakla görevlidir. Orta sahada yer alan 4 oyuncudan ikisi merkezde oynar. Bu merkez orta saha ikilisi, biri defansif yönü güçlü, diğeri top dağıtabilen veya ileriye çıkabilen box to box tarzında olur. Bu oyuncular oyunun dengesini sağlar. Ancak en kritik görev kanat beklerdedir. Bu oyuncular sahada adeta 2 kişilik oynamak zorundadır. Hem hücumda çizgiye inerler hem de top rakipteyken savunmaya dönerler. Bu rol çok fazla dayanıklılık, sürat ve taktik zeka ister. Günümüz futbolunun en zorlu pozisyonlarından biri olarak kabul edilir. Hücum hattındaysa 3 oyuncu yer alır. 2 kenar forvet ve 1 merkez santrafor. Bu üçlü klasik 4-3-3'teki gibi çizgiye dayalı oynamaz. Kanat forvetler genellikle içe kat eden, ters ayakla oynayan, doğrudan golü düşünen oyunculardır. Yani biri sol kanattaysa sağ ayaklı, diğeri sağdaysa sol ayaklı olur. Bu yapı ceza sahasına çok daha fazla oyuncu sokulmasını sağlar. Merkez santraforsa sadece gol atmakla değil, bu ikilinin koşularına alan yaratmakla da görevlidir. Bu rolü oynayan oyuncunun hem fiziksel olarak güçlü hem de teknik kapasitesi yüksek olması gerekir. Bu sistemin en büyük avantajı sahayı hem enine hem boyuna çok iyi kullanmasıdır. Kanatlar sürekli açık olduğu için rakip savunma genişler. Bu da orta alanda boşluklar doğurur. Aynı zamanda hücumda beşli bir hat oluşturulabilir. 2 kanat bek, 2 kenar forvet ve 1 santraforla birlikte rakip ceza sahasında baskı kurmak çok daha kolay olur. Üçlü savunma sayesinde savunma arkası daha güvenlidir ve merkezdeki ikili rakip orta sahaya karşı direnç sağlar. Ancak bu sistemin zayıf yönleri de vardır. Özellikle kanat bekler iyi değilse veya yorulursa savunmanın kenarlarında büyük boşluklar oluşur. Bu diziliş çok koşan, çok organize olan takımlar içindir. Eğer oyuncular senkronize değilse savunmadan hücuma geçerken kopukluk yaşanabilir. Ayrıca merkezde 2 kişiyle oynamanın getirdiği bir dezavantaj da vardır. Rakip üçlü veya dörtlü orta sahaya sahipse o bölgede sayı dezavantajı yaşanabilir. Bu sistemin başarılı uygulamalarına baktığımızda Thomas Tuchel'in Chelsea'si akla gelen ilk örneklerden biridir. 2021'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bu takım 3-4-3'ü savunma disiplinine birleştirerek büyük başarı kazandı. Reece James ve Ben Chilwell gibi atletik kanat beklerle birlikte savunmada üçlü yapı her zaman dengeli kaldı. Hücumdaysa Havertz, Werner ve Mount gibi oyuncularla içeriği kat eden dinamik bir üçlü oluşturuldu. Bir başka örnek Antonio Conte'nin Tottenham ve Inter takımlarıdır. Conte, 3-4-3'ü pres gücü yüksek, hızlı geçiş yapan bir yapı olarak kullandı. Özellikle Inter'de Araf Hakimi ve Ivan Perisic gibi kanat beklerle birlikte bu sistem hem ofansif hem defansif olarak çok işlevsel hale geldi. Türkiye'de bu sistem dönem dönem kullanılsa da istikrarlı bir örnek olarak Okan Buruk'un Başakşehir'i gösterilebilir. Özellikle Avrupa kupalarında bu sistemle hem savunma güvenliği hem de hücum genişliği sağlayan yapılarla başarı arandı. Sonuç olarak 3-4-3 dizilişi sahada hem genişlik yaratır hem presi kolaylaştırır hem de ucunda sayı avantajı sağlar. Ancak bu sistemin tıkır tıkır işlemesi tüm oyuncuların görevini eksiksiz yerine getirmesine bağlıdır. En küçük bir aksama dizilişin dengesini bozar. Ama doğru uygulandığında rakip takımı hem enlemesine hem de boylamasına parçalayabilen çok güçlü bir yapıya dönüşür. Futbolun ansiklopedisinde bugün modern futbolun en teknik ama aynı zamanda en fiziksel sistemlerinden biri olan 3-4-3 sistemini anlattık. Yeni anlatımlarla yeni programlarda görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Depozito iade sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde başlıyor. Sıfır atık projesi kapsamında depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde uygulanacak. Vatandaşlar iade ettikleri plastik, cam ve alüminyum ambalaj başına 1 lira kazanacak. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve horeca yani otel, restoran ve kafe işletmeleri iade noktası olarak hizmet verecek. Bu işletmeler toplanan ambalajları belirlenen saha operatörlerine teslim edecek. Sistemin amacı geri dönüşüm oranlarını artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak olarak açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibariyle Doğa sisteminin Türkiye genelinde devreye alınacağını duyurdu. Kurum, vatandaşların Doğa logolu ambalajları iade makinelerine götürerek her ürün için 1 lira geri ödeme alacağını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Bakan Kurum, depozito sisteminin COP31 süreci öncesi örnek bir uygulama olarak hayata geçirileceğini belirterek, "Artık al kullan at devri bitti, al kullan dönüştür başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz, ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız," dedi. Bu uygulamayla yıllık 30 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacağını dile getiren Bakan Kurum, "Yılda 25 milyar ambalajı geri toplayacağız ve üretime istihdama bir ham madde olarak bu ürünleri geri vereceğiz. Enerji, emisyon, bir sürü kazanım var," diye konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlıyor. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ürün başına 1 lira teşvik bedeli alabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşuyor. Radyo Sputnik'te canlı olarak dinliyorsunuz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Ülkenin kalkınmasına ve büyümesine omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Merhum Özal'ın vizyonuyla 41 sene önce başlayan bu yolculuk boyunca DEİK üyelerinden ebedi aleme göçenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Bugün ayrıca bir vefa geleneği haline getirdiğimiz ustalara saygı ödül törenimizin beşincisini

0: icra ediyoruz. Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten, küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce tebliğ ettiğimiz ödüllerin iş dünyamızın heyecanını tazelemesini, yeni kuşaklara ilham kaynağı olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, malumunuz ticaret diplomasimizin kamu tarafını Ticaret Bakanlığımız yürütürken özel sektör kanadını temsil etme görevini DEİK üstleniyor. DEİK 153 iş konseyi, 92 kurucu kuruluşu ve 6000 üyesiyle Türk özel sektörünün dış ekonomik münasebetlerini başarıyla ifa ediyor. Her fırsatta vurguladığımız üzere Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, bütün buralara yayılan iş konseyleriyle DEİK aynı zamanda ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. Kamu özel dayanışması ve ortaklığının en güzel örneklerinden biri olan DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla daima kıvanç duyduk. Türkiye ile dünya arasında kurduğu ticaret köprülerini gönül köprüleriyle de perçinleyen DEİK'e hükümetlerimiz döneminde her türlü desteği verdik, veriyoruz. Biliyorsunuz bizim dış politika felsefemizin temelinde Hazreti Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı, yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz. İç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadığımız gibi dış politikada korkular, düşmanlıklar, ön yargılarla hareket etmedik. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk. İhtilaflar yerine müştereklerimizi çoğaltmaya odaklandık. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Vizeleri kaldırarak, diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak, başta yakın çevremiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesiyle ticari, beşeri, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik. Bakınız, sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. ...26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurt dışı ve yurt içi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık. Bu yoğun trafiğe yüzlerce telefon görüşmemiz dahil değil. Bunları söylemiyorum. Yani bir yandan yurt içinde il ziyaretleri, açılış törenleri, toplantılar, zirveler vasıtasıyla vatandaşlarımızla kucaklaşırken eser ve hizmet siyasetimizi aralıksız sürdürürken, diğer yandan da Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık oldum. Çalışarak, didinerek kurduğunuz ticaret köprülerini bizzat müşahede ettim. Türkiye'yi ve Türk milletini nasıl başarıyla temsil ettiğinize şahitlik ettim. Ay yıldızlı al bayrağımızın sadece diplomatik misyonlarınızda değil, Türk iş çevrelerinin oralardaki yatırımlarında, farklı ülkelerde başlattıkları projelerde de dalgalandığını görmekten inanın çok ama çok kıvanç duydum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Omuz omuza verdik. Gönül birliği yaptık ve Türkiye'yi daha önce hiç tecrübe etmediği seviyelere sizlerle birlikte taşıdık. Türkiye'nin gururu olduğunuz için, yerli üretim mallarımızın kalitesini dünyanın dört bir yanına ulaştırdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bilmenizi isterim ki 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye, dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz. DEİK'imizin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim, Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini sizler zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. ...2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Küresel mal ihracatındaki payımız %0,55'ten %1,07'ye, hizmet ihracatımızdaki payımız da %0,89'dan %1,31'e çıktı. Bir diğer başarımız, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payının artmasıdır. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Bu olumlu tablo 2026 yılında da devam etmektedir. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız 114,4 milyar dolara ulaşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Yüksek katma değerli üretimimizin sembolü olan bu alandaki ivmenin çok güçlü biçimde devam ettiğini görüyoruz. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla $3.863 milyon olarak gerçekleşti. Allah'a hamdolsun. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık $248 milyon savunma sanayi ihracatından aynı sektörde aylık $992 milyon ihracat yapan seviyeye geldik. Öte yandan Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama yaşandı. Ancak ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi. Daha da önemlisi, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payı %44'e ulaştı. Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz. Büyüme cephesindeki müspet seyir halen devam ediyor. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz. İran Savaşı'nın tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesiyle birlikte enflasyon tarafında da inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz. Burada şu gerçeğin altını önemli çizmek istiyorum. Değerli dostlar, küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır. Dahası Türkiye'de iş başında deneyimli, ufuk ve vizyon sahibi, eş güdümü güçlü kadroların bulunması tüm bu küresel ve bölgesel meydan okumalı.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bakıyorsunuz dünyanın birçok ülkesinde temel sorun görevde yılını bile tamamlamadan dağılan kelebek ömürlü hükümetler meselesidir. Bizim 70'lerde, 90'larda çok sık yaşadığımız ve 2002 ile beraber çözüme kavuşturduğumuz bu problemle bugün batılılar yüzleşmektedir. Bunun bir neticesi olarak onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek çok sorunla mücadele ediyor, bunları başarıyla yönetebiliyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken, barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. İş dünyamızın istikrar ve güven ortamının muhafazası noktasındaki hassasiyetini bu bakımdan çok ama çok anlamlı buluyorum. İnşallah hem iktidar hem ittifak olarak bizler de bu iklimin korunması ve güçlendirilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde hükümetimiz tüm imkanlarıyla reel sektörümüzün yanındadır. Türkiye için üretini, milletimize istihdam sağlayanı, Türk malı ürünleri dünyanın her köşesine ulaştıran ihracatçılarımızı yalnız bırak. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri ise son bir yılda 1 trilyon 267 milyar lira oldu. Bunun yanında ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği veriyor, üretim ve rekabet güçlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Küresel enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen Eşel mobil sistemiyle vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi koruyoruz. İmalat sanayinde, elektrik ve doğalgaz maliyetlerinde Avrupa'nın en avantajlı ülkeleri arasındayız. Sanayide yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek için yatırım taahhütlü avans kredisi ve HİT 30 programlarımızı daha önce devreye almıştık. Emek yoğun sektörlerimizi ücret ve taşıma destekleri ile güçlendiriyoruz. Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkındayız. Pazartesi günü yaptığımız kabine toplantımızda Türk ekonomisinin güncel durumunu masaya yatırırken finansman meselesini de etraflıca ele aldık. Bununla ilgili geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çalışma yapılması için ekonomi yönetimine gerekli talimatları verdik. Şu bir gerçek ki finansmana erişim ne kadar önemliyse bu kaynakların doğru yerde, doğru biçimde kullanılması da o derece önemlidir. Biz ülkemizin kıt kaynaklarının verimsiz alanlara değil, üretime, ihracata, yatırıma ve sanayiye gitmesini arzu ediyoruz. Ticaret hayatının birincil kuralı, ürünü satacak pazar bulmaktır. İhracatın belirleyicisi ise dış taleptir. Kalıcı başarı, palyatif çözümlerle değil, yeni müşterilerle, yeni pazarlarla ve güçlü ticari ilişkilerle gelir. DEİK başta olmak üzere iş dünyamızın yeni pazarlara açılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu konuda sizden gelecek her türlü öneriye de açığız. Kıymetli dostlar, şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Perşembe günü yürürlüğe giren paketimiz bunun bir parçasıdır. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, uluslararası ticaretin, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. burada sunulan finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Uluslararası ticaret yapan şirketler için de çok güçlü teşvikler getiriyoruz. Transit ticaret faaliyetlerini İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürüten şirketler, kurumlar vergisi ödemeyecek. Üstelik bu yaklaşımı yalnızca İstanbul ile sınırlamıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında transit ticaretten elde edilen kazançların %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Üreticilerimiz için de tarihi bir adım attık. Sanayi imalatında ve tarımsal üretimde uygulanan kurumlar vergisi oranını yarıya indirdik. Sanayicilerimiz ve çiftçimiz artık %12,5 kurumlar vergisi ödeyecek. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. Türkiye'yi sadece yatırım yapılan değil, inşallah yatırımın yönetildiği, ticaretin yönlendirildiği, sermayenin buluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız. Bu vesileyle DEİK ailemize de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler hem iş insanı hem de Türkiye'nin ticaret elçilerisiniz. Ülkemizin potansiyelini ve sunduğu fırsatları dünyaya en iyi anlatacak olan sizlersiniz. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. DEİK'le el ele vererek Türkiye'yi üretimde, ticarette ve yatırımlarda çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle DEİK 39. olağan genel kurulunun ülkemize, iş dünyamıza ve DEİK ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ödüle layık görülen ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor. Ekonomimize yaptıkları katkılar için her birine şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Evet değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da DEİK 39. Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasından satır başlarını hemen aktaralım sizler için. 1985 yılından beri özel sektörümüzün dış ekonomi ilişkilerini lokomotif görevi gören DEİK, özel sektörün dünyaya açılan kapısıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürüneceğini ve dayanışma içinde hareket etmeye de devam edeceklerini dile getirdi. 2025'te 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadıkları gibi dış politikada da korkular, düşmanlıklar, ön yargılarla hareket etmediklerini dile getirdi. Dış politikada ön yargılarla hareket etmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK'te yaptığı konuşmada Türkiye'yi daha önce hiç tecrübe etmediği seviyelerle sizlerle birlikte taşıdık diye konuştu. Ekonomiye dair verileri de paylaştı yaptığı konuşmada Erdoğan ve 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını dile getirdi. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosferden bahsetti ve buna rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu olumlu tablonun da 2026 yılında devam edeceğini kaydetti. İstikrar ve güven ortamının bu olumlu gelişmelerin önünü açtığını da vurguladı Erdoğan. Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan temel soruna da değindi DEİK'te yaptığı konuşmada. Kelebek ömürlü hükümetlerden bahsetti. Bu meselenin bir temel sorun olduğunu dile getirdi. Bir başka ülkenin başına gelse yere serecek badireleri nasıl atlattığımıza şahitsiniz diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Desteklerden bahsetti. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla reel sektörümüzün yanındadır dedi. İhracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği veriyor. Üretim, rekabet güçlerini de desteklemeyi sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe de küresel ölçekte marka değerini arttıracağını kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vergi teşviklerinden bahsetti yaptığı konuşmada. Yurt dışındaki vatandaşlara seslendi. Türkiye'ye yerleşin dedi. Yurt dışından elde ettikleri gelirler için vergi ödemeyeceklerini dile getirdi ve Türkiye'nin büyümesine gelin ortak olun çağrısında bulundu. Diyelim burada noktalayalım. Saat başında bültende buluşmak dileğiyle.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Okyanusların en uzun yolcuları olarak bilinen kambur balinalar, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir rekora imza attı. Avustralya ile Brezilya arasındaki 14 bin kilometreden uzun yolculuk yapan iki balina, türleri için şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Kambur balinalar genellikle annelerinden öğrendikleri göç rotalarını takip ediyor. Ancak yeni araştırma, bazı bireylerin alışılmışın dışında rotalar izleyebildiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma ekibi, Happy Whale adlı platforma 1984 ile 2025 yılları arasında yüklenen 19 binden fazla balina kuyruğu fotoğrafını inceledi. Kuyruklardaki desenleri ve şekilleri analiz eden yazılım sayesinde balinaların yıllar içindeki hareketleri takip edildi. Araştırmacılar, birbirinden bağımsız iki kambur balinanın farklı yıllarda Avustralya ve Brezilya arasında gidip geldiğini belirledi. Balinalardan biri, Avustralya'nın doğusundaki Hervey Bay'da görüntülendikten yıllar sonra Brezilya'nın São Paulo kıyılarında kaydedildi. Diğer balina ise Brezilya açıklarında fotoğraflandıktan sonra 2025 yılında yeniden Avustralya kıyılarında ortaya çıktı. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, balinalardan biri yaklaşık 14.200 kilometre, diğeri ise 15.100 kilometre yol kat etti. Böylece daha önce kaydedilen 13.000 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Bilim insanları bu olağanüstü yolculukların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyor. Uzmanlara göre balinalar, ortak beslenme alanlarında karşılaştıkları diğer sürüleri takip ederek farklı göç rotalarına yönelmiş olabilir. Araştırmacılar ayrıca bu tür hareketlerin farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda yurttaş biliminin önemini de ortaya koydu. Araştırmacılar, amatör fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri tarafından paylaşılan görüntülerin, şimdiye kadar kaydedilen en sıra dışı balina yolculuklarından birinin ortaya çıkarılmasını sağladığını vurguladı. İklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınması ve balinaların temel besin kaynağı olan krilin yaşam alanlarının değişmesiyle birlikte, gelecekte benzer sıra dışı göçlerin daha sık görülebileceği düşünülüyor. Avustralya ile Brezilya arasında 15 bin kilometreyi aşan yolculuk yapan iki kambur balina, türleri için kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Bilim insanları, iki kambur balinanın gerçekleştirdiği rekor yolculuğun, hem türün göç davranışlarına ilişkin bilgileri genişlettiğini, hem de okyanuslardaki değişimlerin balinaların hareketlerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcu ise Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wigel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wigel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusu ise Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wigel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

Bunu biliyor muydunuz? Çivi kullanılmadan yapılan bir köprü mü? Cambridge Matematik Köprüsü. İlk olarak 1749 yılında inşa edilen ünlü matematik köprüsü, sıra dışı yapım tekniği sayesinde yıllardır hem mühendislik hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Tamamen düz ahşap parçalarla yapılmasına rağmen göz alıcı bir kavis oluşturan bir köprü hayal edin. Cambridge Üniversitesi'ndeki matematik köprüsü tam da böyle benzersiz bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İlk bakışta sıradan bir ahşap köprü gibi görünse de ardında ustalıkla tasarlanmış bir mühendislik çözümü yatıyor. Peki bu köprü nasıl tasarlandı? Cambridge Üniversitesi'nde Queen's College yerleşkesinde yer alan ve Cam Nehri'ni geçen matematik köprüsü, yalnızca estetik görünümüyle değil, mühendislik tarihine bıraktığı izle de dikkat çeker. 1749

edilmiştir. Bu tasarım, köprünün inşa edilirken bile nehir trafiğini aksatmadan çalışmaların ilerleyebilmesini sağlamıştır. Köprünün inşaatı ise James Essex adında genç ve yetenekli bir marangoz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje onun tek başına tamamladığı ilk büyük yapıydı ve Cambridge Üniversitesi tarafından büyük beğeni toplamasını sağlamıştı. Matematik köprüsü hem yapım tekniği hem de ardındaki hikayelerle öğrenciler ve mühendislik meraklıları için hala ilham verici bir yapı olmayı sürdürüyor. Peki neden mühendislik harikası? Matematik köprüsü ve kafes sistemi. Matematik köprüsü, teğetsel ve radyal kafesleme adı verilen özel bir yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. Bu isim kulağa biraz karmaşık gelse de mantığı çok basittir. Köprüde kullanılan teğetsel parçalar, köprünün kenarları boyunca uzanan ve yükü taşıyan düz tahta kirişlerdir. Radyal parçalarsa, köprüyü yukarıdan aşağı doğru çapraz şekilde kesen ve köprüye dengeli bir şekil kazandıran destek kirişleridir. Bu sistem sayesinde köprü hem güçlü hem de şık bir şekilde ayakta duruyor. Matematik köprüsünün en önemli özelliği, tamamen düz ahşap kirişlerden yapılmış olmasına rağmen belirgin bir kavisli şekle sahip olmasıdır. Köprüde iki farklı ahşap kiriş türü vardır. İlki, köprünün yanları boyunca uzanan teğetsel kirişlerdir. Diğeri ise üstten alta doğru uzanan ve aralıklarla radyal, yani çapraz yerleştirilen kirişlerdir. Teğetsel ve radyal kafes sistemini diğer köprü tasarımlarından ayıran en önemli özellik, hasar gören kirişlerin köprünün tamamı sökülmeden kolayca değiştirilebilmesine imkan vermesidir. Bu köprünün en ilginç özelliklerinden bir diğeri ise neredeyse hiç eğilip bükülmemesidir. Çünkü köprüyü oluşturan tahta parçalar farklı görevler üstlenir. Radyal yerleştirilen kirişler sanki bir ip gibi gerilerek çekme kuvvetini, teğetsel yani yatay duran kirişlerse üstten gelen ağırlığı bastırarak basınç kuvvetini taşır. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Büyük bir karton kutuyu taşırken bir eliniz kutunun altından yukarı doğru iterken diğer eliniz üstten bastırıp kutuyu dengede tutuyor. Bu durumda her iki elinizde farklı bir görev yapar ama birlikte çalıştıklarında kutu dengede durur. Ya da bir salıncağın zincirlerinin yukarıdan çekilerek gerilmesiyle oturulan tahtanın aşağıdan bastırılması gibi iki kuvvet bir arada çalışarak dengeyi sağlar. İşte matematik köprüsündeki tahtalar da aynı şekilde birbirini tamamlayarak köprüyü ayakta tutar. Tüm bu özellikleriyle matematik köprüsü olağanüstü bir mühendislik çözümüdür. Makalenin yazarı ODTÜ Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Öğrencisi Elif Gürbüz Poyraz. Cambridge Matematik Köprüsü. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Yapay zeka sesli haber.
1: İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgaları hayatın bir parçası haline gelirken, yeni bir araştırma insanların aşırı sıcaklardan korunmak için hangi alanlara yöneldiğini ortaya koydu. Environmental Research Climate dergisinde yayımlanan araştırmada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Nijerya ve ABD'den milyonlarca mobil konum verisi incelendi. Araştırmacılar, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında insanların hareketlerini analiz ederek serinlemek için tercih edilen alanları belirledi. Araştırmaya göre, sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde insanların büyük bölümü evlerinde kalmayı tercih ediyor. Ancak evlerinde klima bulunmayan kişiler için alışveriş merkezleri, parklar ve diğer kamusal alanlar önemli serinleme noktaları haline geliyor. Uzmanlar, bu alanların aşırı sıcak dönemlerde halk sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Çalışma, sıcak hava dalgalarının toplumun her kesimini aynı şekilde etkilemediğini de ortaya koydu. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle bazı grupların aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğu belirtilirken, Meksika'da yapılan incelemelerde 18 ila 35 yaş arasındaki genç yetişkinlerin sıcak kaynaklı ölümlerde beklenenden daha yüksek bir paya sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun nedenleri arasında açık havada çalışma zorunluluğu ve çalışma saatlerinde yeterli esnekliğin bulunmamasını gösteriyor. Öte yandan araştırmada, 2025 yazında Avrupa'da yaklaşık 10 gün süren aşırı sıcak hava dalgasının 2300 civarında ölüme yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli yaşanmasının beklendiğini belirterek, toplumların bu yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, toplum temelli serinleme merkezlerinin yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması ve çalışanlara daha esnek çalışma saatleri sunulması, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor. İklim değişikliğiyle birlikte daha sık görülen sıcak hava dalgaları, insanların günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştiriyor. Araştırma, aşırı sıcaklar sırasında insanların serinlemek için evlere, parklara ve alışveriş merkezlerine yöneldiğini ortaya koyarken, bu kaçış rotalarına erişimin herkes için eşit olmadığını da gözler önüne serdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Rahmi Koç'a tepki. Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri arasında gerginlik yaşanıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Efendim, Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. Kulübün kaderini belirleyecek bu tarihi günde tüm sıcak gelişmeleri ve en taze röportajları her zaman olduğu gibi Radyo Sputnik farkıyla sizlere aktarmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de. Kulübün geleceğine yön veren tarihi kongrede idari ve mali açıdan kritik bir eşik daha geride bırakıldı ve gün içinde kongre üyeleri arasında yaşanan gerginliklerin ardından bu kez protokol tribününde de bir kavga çıktı. Şimdi hemen Kadıköy'e uzanalım ve Alkan Şahin yine her zaman olduğu gibi hattımızda, kongrenin nabzını tutmaya devam ediyor. Alkan, son notlarını senden alalım.
2: İyi yayınlar sevgili Burcu, teşekkür ederim. Son dakika bir haberle girmek istiyorum. İtalyan yıldız Milan'ın efsane oyuncularından Paolo Maldini, futbol severler çok yakından tanıyacaktır. Şu anda stadyuma Hakan Safi ile birlikte giriş yaptı. Yaklaşık 5 dakika önce Hakan Safi'nin locada, Hakan Safi yönetiminin birlikte oturduğu locaya Hakan Safi ile birlikte geldi. Paolo Maldini şu anda yan yana oturuyorlar ve takip ediyor. Aldığım bilgilere göre herhangi bir anlaşma yok. Yani bir futbol direktörlüğü ya da bir teknik direktörlük ekibine bir herhangi bir anlaşma yok. Sadece arkadaşı olduğu ve destek için geldiği söylendi. Paolo Maldini'nin bu çok sıcak gelişmeyi size bildirdikten sonra kongredeki seçimli, Fenerbahçe'nin seçimli kongresindeki konuşmalara geçmek istiyorum. 200 aşkın konuşmacı var ve ilerleyen saatlere kadar devam edecek bu konuşmalar. Başkanların çıkması bekleniyor. Ama öncesinde konuşmalardan size birkaç anekdot aktarmak istiyorum notlarımdan.
1: Lütfen.
2: Gizem Özcan konuşma yaptı. 5 dakika süren bir konuşması oldu. Konuşmasının ardından yerine geçerken kendisine su şişesi fırlatıldı. Tribünlerden kısa bir özetle anlatacak olursam, önce Gizem Özcan çıktı, Aziz Yıldırım'a ithafen konuştu ve şunları söyledi: bir daha aday olmayacağım demiştiniz ama yine buradasınız Sayın Başkan, hoş geldiniz. Çocuklar üzülmesin diye geldiğinizi söylüyorsunuz ama Alex'i kovarken ben de çocuktum, beni de üzmüştünüz. Siz çocuklar üzülmesin diye değil, dostlarınız sevinsin diye geliyorsunuz. Seçimi kaybedeceksiniz diye bir şey açıklamıyorsunuz. 3 Temmuz'da şike yaptığını ima eden ve ihraç edilmeyen Nihat Özdemir'in başkanlık yolunu yapıyorsunuz. Aziz Yıldırım 4 senedir şampiyon olamadığı için gönderilmişti. Fenerbahçe'yi borç batağına sürükledi. Şimdi gelin birleşelim diyor. 8 yıldır neredesiniz Sayın Aziz Yıldırım? Bu kısa bir not geçeyim. 8 yıldır neredesiniz Aziz Yıldırım'ı Hakan Safi taraftarları sabah saatlerinden itibaren Aziz Yıldırım 8 yıldır neredesiniz sloganlarıyla karşı Aziz Yıldırım'a karşı slogan attılar. Aziz Yıldırım çok sinirlendi ve locada öğlen saatlerinde çıkan büyük kargaşanın sebebi de buydu. Aziz Yıldırım bu sloganlara çok sinirlenmişti. Konuşmacı Gizem Özcan da buraya değindi. 8 yıldır neredesiniz Sayın Aziz Yıldırım diye. Ardından Ali Koç ve Saadettin Taran'a Sayın Aziz Yıldırım'da görmediğimiz eski başkanlık nasıl yapılır? Bunu bize gösterdiğiniz için teşekkür ederim dedi. Ve sözlerini Hakan Safi'ye 2020'de aday ol diyorsunuz. Sizden kalan borçları mı ödeteceksiniz ona gibi cümleler kullandı. Dediğim gibi bu konuşması ben böyle anlatıyorum. Kısa sürdü, 2 dakika sürdü, 1 dakika sürdü benim anlatmam ama konuşması çok uzun sürdü. Çünkü sloganlarla, yuhalamalarla sürekli kesildi ve konuşmasının ardından sahneyi terk edip tribünden önden yürürken de kendisine suç sesi fırlatıldı Gizem Özcan'ın. Onun ardından Boran Arslan isimli üye konuştu. Sizin adınıza başkanlık doğru bir zaman değil dedi Hakan Safi için. Hakan Safi'ye seslendi. Sizin için sizin adınıza doğru bir zaman değil başkanlık dedi. Fenerbahçe'nin geleceğini, kendi geleceğiniz için tehlikeye atmayın. Yarın Busta'da göz koyanlara, hayali bir Maltepe projesini bize yutturmaya çalışanlara, sahiplik modeli altında bir Fenerbahçe isteyenleri 120 yıllık çınarımıza sahip çıkacağımız bir yarın başkanımızı seçeceğiz dedi Boran Arslan. Ardından kulübü modern Fenerbahçe'yi inşa eden Aziz Yıldırım'a teslim etmeliyiz dedi.
1: Alkan, özür diliyorum, araya giriyorum ama biraz önce sen de açıkladın bu gerginliğin yaşanması konusunda. Başlarda atılan sloganlara değindin. Yani 8 yılda Aziz Yıldırım neredeydi diye sloganların atılması üzerine kongrede olaylar ve arbedenin yaşandığını dile getirdin. Ama şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Aziz Yıldırım nerede diyenlere daha doğrusu. Şimdi ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım ve oturduğum koltuğunda şu an sorumluluğunun farkındayım. Hiçbir tarafa yakınlığım yok. Ama şunu söyleyeceğim. Aziz Yıldırım Ali Koç döneminde yani 7 yıllık başkanlık döneminde Ali Koç'un geldi, başkanlık seçimine girdi ve Fenerbahçe taraftarları seçmedi. Yani nerede diyenler bunu bilmiyor mu? Açıkçası ben bunu sormak istiyorum yani hem bizi dinleyenlere, Fenerbahçe camiasına. Aziz Yıldırım nerede diyenler bu 7 yıllık Ali Koç döneminde Aziz Yıldırım'ın geldiğini biliyorlar ama seçilmedi.
2: Bunu bir sonraki konuşmacı da dillendirdi. Aziz Yıldırım'ın aslında her zaman burada olduğunu söyledi. Ya aday da olduğunu söyledi. Birleşme çağrısı yaptığını da söyledi ve yine anlatacağım gibi bir sonraki konuşmacı da yani Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım'dan çok hani bir FETÖ karşıtı Aziz Yıldırım'ın bir savunma istediğini, ya her zaman Fenerbahçe için yıllarını vermiş bir başkan olarak anlattı. Karşılık olarak da tabii böyle karşılıklı atışmalar oldu. Yani Aziz Yıldırım çünkü şöyle oldu. Bir tarafta Aziz Yıldırım taraftarları Aziz Yıldırım şampiyon Fenerbahçe'ye bu sloganları atarken karşılık olarak sürekli Hakan Safi'den 8 yıldır Aziz Yıldırım nerede diye, yani bunun daha fonetik olanını söylediler. Evet. Daha sadece bu sloganlar atıldı Hakan Safi tarafından. Konuşmacılarda sizin de belirttiğiniz gibi sevgili Burcu, zaten burada olduğunu, zaten Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'de olduğunu, yeni bir Fenerbahçe değil, yeniden Fenerbahçe vurgusunu Aziz Yıldırım hep yaptığını, hatta sizin de dediğiniz gibi aday olduğunu ve Ali Koç'a kaybettiğini de söylediler. Ama sabah saatlerinden itibaren Hakan Safi taraftarlarından sürekli 8 yıldır Aziz Yıldırım nerede diye bir slogan duyuluyor. Bu slogana tabii ki de karşılıklar veriliyor.
1: Evet. Gerginliklerin yaşanma sebebi.
2: Notlarım da devam. Eğer süren varsa.
1: Aslında ben notların arasında eğer Barış Göktürk varsa, çünkü Barış Göktürk Fenerbahçe Başkan Adaylığından Aziz Yıldırım lehine çekilmişti, listesinde yer alıyor. Barış Göktürk'ün açıklamalarından notlarım varsa seni dinleyebilirim Alkan. Çünkü bültene de vaktimin kalmasını istiyorum.
2: Tabii ki de Barış Göktürk de Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekileceğini söylemişti ve konuşmayı yapmaya giderken de, konuşma sırasında da ve konuşmasının sonrasında da Aziz Yıldırım taraftarları tarafından büyük destekle karşılandı. Fenerbahçe'nin kutuplaşmasına izin vermeyelim. Bir birlik ve beraberlik olarak rakiplerimizle mücadele etmek zorundayız dedi. Kimse bize bedavadan şampiyonluklar vermeyecek dedi. Başkalarına verdikleri gibi bize bedava şampiyonluk vermeyecekler dedi. Doğru bir futbol aklı kurmak, saha dışında kuvvetli mücadele sergilemek zorundayız. Yani daha ılımlı bir açıklamaya, daha Fenerbahçe kulübü bağlamında daha bir dediğim gibi orta düzeyde bir açıklama yaptı. Seçimden sonra enerjimizi rakiplerimize verelim. Sayın Aziz Yıldırım'ın birlik ve beraberlik çağrısı samimidir. Tüm taraftarlarımız ile bir ve beraber olacağız. Fenerbahçelerin baskılara karşı mücadele etmesini istiyoruz. Bakın ısrarla söylüyorum, biz seçimi kazanmaya değil Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz. Aynı 2001 yılında 4 yıllık serisini kırdığımız gibi. Burada Galatasaray'ı söylüyor. 4 yıllık serilerini kırdık.
1: Evet, 2000 sezonunda evet. O tarih tekrar edecek mi? Tabii göreceğiz. Fenerbahçe camiasında Aziz Yıldırım başkanlığı olursa tabii 8 Haziran itibariyle. Evet, Alkan Şahin, teşekkür ederim aktardığın notlar için.
2: Teşekkür ederim. Sağ. Gün boyu yine başkanları bekliyoruz. Evet. Yarın da buradayız. Radyo Sputnik frekanslarında olacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz burada mikrofonun başında, Alkan Şahin ise kongrenin, Kadıköy'ün tam kalbinde olmaya devam edecek diyelim ve devam edelim.
0: Radyo Sputnik canlı bağlantı.
1: Evet değerli dinleyenler, dünyanın gündemine bir göz atalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Sankt Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında katılımcılara hitap etti ve soruları yanıtladı. Zelenski'nin buluşma önerisine yanıt veren Putin, gönderilen açık mektuba da kaba olarak nitelendirdi ve Zelenski'nin yüz yüze görüşme teklifini hiçbir anlam taşımadığı gerekçesiyle reddetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın çatışmanın kısa vadede durdurulmasına değil uzun vadeli bir tarihi perspektife dayanan anlaşmalara ihtiyacı olduğunu da vurguladı. Rus lider ayrıca Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekatın hedeflerine de bir değişiklik olmadığı mesajını verdi Sankt Petersburg'dan. Olası bir çözümdeki temel sorunları Rusya ve Ukrayna'nın çözmesi gerekli dedi. ABD ve diğer ülkelerse garantör olabilir diye konuştu. Sankt Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumundaki genel oturumda konuşan Prens Abdülaziz Bin Selman ise Moskova-Riyad hattındaki ilişkilere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Selman, Rusya ile kurdukları ortaklığın gücüne dikkat çekti. Ölüm biz ayırana kadar birlikte olacağız mesajını verdi. Bakan 2015 yılında temelleri atılan bu işbirliğinin pandemiden jeopolitik krizlere kadar dünyayı sarsan tüm sınamaları başarıyla atlattığını da vurguladı. Bu arada Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik de Sankt Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda Sputnik'e açıklamalarda bulundu. Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların geri teptiğini belirtti ve bu adımların amacına ulaşamadığını, aksine Avrupa Birliği ve Batı'ya zarar verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. DEİK 39. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalara imza attı. İş dünyasına yönelik mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Finans Merkezi'nde sunulan hizmetlerden elde edilen kazançların 20 yıl boyunca vergiden muaf tutulacağını duyurdu. Ayrıca uluslararası firmalara da çağrıda bulundu.
3: İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, uluslararası ticaretin, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında transit ticaretten elde edilen kazançların %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan.
1: CHP için alınan mutlak butlan kararı Türkiye siyasetinin gündemindeki yerini koruyor efendim. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla CHP'nin başına geri dönmüş ve bu durumda hem parti içi hem de siyasi tartışmaları da beraberinde getirmişti biliyorsunuz. Partide Özgür Özel kanadıyla Kemal Kılıçdaroğlu kanadı oluşmuş durumda ve partililer siyaset kamuoyunda yaşananları yakından takip ediyor. Bizler de yakından takip ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ise dün genel merkezde ikinci kez toplandı. İhraçların iptali, Özgür Özel yönetimiyle kurulacak diyalog heyeti ve mecliste 9 Haziran Salı günü yapılacak CHP grup toplantısı masaya yatırıldı. Toplantı sonrası konuşan parti sözcüsü Müslüm Sarı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü mecliste grup konuşmasını yapacak, grup toplantısını gerçekleştirecek dedi. Ayrıca parti içi süreçlere ilişkinde her şeyi izliyoruz, not ediyoruz mesajını verdi. Ancak iç tüzük gereği toplantı için biliyorsunuz en az 46 milletvekili gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na yakın vekil sayısının ise 20 civarında olduğu biliniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Çorum Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi'ne katıldı. Burada konuşma yapan Özel, operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim dedi. YSK kararı doğrultusunda belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam 6 yerleşim yerinde seçmenler belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almusu ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurtu ilçesine bağlı Kuşçu'yla, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldelerinde yarın sandıklar kurulacak. Ara seçimlerde 27 siyasi parti yarışacak. Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı. İstinaf Mahkemesi Sarnıcı'nın İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti biliyorsunuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise Sarnıcı'nın Haziran ayı boyunca vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini açıkladı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sevgili İsmail Vakit Tunca.
5: Beni deli etmeyeceksin. Buradan uçarım şimdi sana.
6: Evet. Bir de çok güzel kahkaha atarım.
5: Ulan vallahi zanımı köyden kovara. Dik haydi. Ben yıllardır vurdum kırdım Okan. Kemiklerim kırıldı oğlum benim.
7: Çocuklar çok güzel yapıyorsunuz. Aferin şeyi alkış. Şimdi Türk futbolunda bazı şeyleri, önemli olayları tabii takip ediyorsunuzdur.
5: Bak ben başkanlığı bıraktım, ben tekrar getirttim en başkanlığı.
7: Resmen neler yapıyorsunuz? Göremiyorum, neredesin? Ne var ne yok, var mı yeni bir şey?
8: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
9: Şerefsizim benim aklıma gelmişti.
10: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
11: Çarşamba pazarına dönmek. Kimi zaman öyle ortamlar olur ki ne tarafa baksanız bir kargaşa, bir düzensizlik. İşte böyle anlarda birden ağzımızdan şu deyim dökülür. Burası resmen çarşamba pazarına dönmüş. Peki nereden geliyor bu deyim? Gelin birlikte geçmişin sokaklarına gidelim. Osmanlı döneminde özellikle İstanbul'un kalbi sayılan Fatih semti haftanın bir günü bambaşka bir kimliğe bürünürdü. Her çarşamba Fatih Camii'nin avlusundan başlayarak Yavuz Selim'e uzanan sokaklar boyunca büyük bir pazar kurulurmuş. Yani bugünkü anlamıyla tam bir semt pazarı ama daha kalabalık, daha karışık. Meyvecisinden baharatçısına, kumaş satınından seyyar yiyecekçisine kadar her çeşit esnaf bu pazarda yerini alırmış. İnsanlar pazara aktıkça sokaklar daralır, sesler, bağırışlar, pazarlıklar havada uçuşurmuş. Yani tam anlamıyla bir hengame. İşte burada öyle bir karmaşa olurmuş ki zamanla dilimizde de yerleşmiş. Bugün bir odaya adım atıp da her şeyin birbirine girdiğini gördüğümüzde ya da işler içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde hala çarşamba pazarına dönmüş deriz. Bir deyim yalnızca bir sözü değil, koca bir geçmişi günümüze taşır. Bugün çarşamba pazarına dönmek deyimini daha iyi anlayabilmek için Osmanlı'nın sokaklarında gezindik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Avukat Hülya Gülbahar, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararını değerlendiren Gülbahar şunları söyledi.
2: Cinsiyet belirtmeksizin boşanma halinde eğer bir yoksulluk söz konusuysa, yoksulluğa düşen eşe, burada cinsiyet belirtilmiyor, bir yoksulluk nafakası bağlanır. 175. maddesi medeni yasanın. Orada süre yok. Ama bir sonraki maddede o nafakanın hangi koşullarda kesileceği anlatılır. Sanki öyle bir düzenleme yokmuş gibi ömür boyu süren nafaka varmış ve bir takım erkek vatandaşlarımız mağdur oluyormuş gibi bir algı yaratıldı. Ve Anayasa Mahkemesi bugünkü maalesef süresiz ifadesini, iptal kararını verdi. Yani her iki eşe de eğer yoksulluk, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmek söz konusu olacaksa bağlanan bir nafaka. Hem dünyanın hem Türkiye'nin gerçekleri boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen tarafın kadın olduğu gerçeği üzerine kurulu olduğu için bu nafaka ağırlıklı olarak kadınlara bağlanan bir nafaka. Yoksulluk nafakası. Yoksulluk ortadan kalktığında da kesilen bir nafaka.
3: Şimdi ne olacak?
2: Şimdi çok korkunç bir kaos olacak. Zaten yeni Adalet Bakanı göreve geldiği günden beri boşanma davaları uzun sürüyor. Tedbir nafakası ve nafaka ödüyor vatandaşlar. Vatandaşlar mağdur oluyor, yeniden evlenemiyor beyanları veriyordu. Bakın burada dikkatinizi çekerim. Vatandaş dediği erkekler, erkek vatandaştan bahsediyor. Çünkü bütün bu süreçlerde mağdur olan kadınlar. Dolayısıyla %99 tedbir nafakası bağlanan kadınlar. Nafaka yüzünden vatandaş mağdur oluyor, evlenemiyor dediği erkekler. Çok belirgin bu. Geldiği günden beri Sayın Bakan bunu arzu ediyordu. Şu anda da 12. yargı paketi gündemde. Dün de onun açıklamaları yapılmıştı. Demek ki atanmış Anayasa Mahkememiz yürütmenin elini kuvvetlendirebilmek için 12. yargı paketi taslağı kamuoyuna açıklanmadan önce bu kararını açıklamak istedi. Ben dikkatinizi çekeyim.
3: Buna bir çerçeve mi çizilecek şimdi bir de?
2: Tabii. Hmm. Zaten yıllardır böyle bir lobi vardı. Bir gün evli kalıp ölünce ömür boyu nafaka ödemeye mahkum zavallı erkekler propagandası yapılıyordu.
3: Var mı böyle erkek?
2: Biz eşitlik için kadın platformu olarak geçen sene bu kampanya tekrar yükseldiğinde biz de bir karşı kampanya açtık. Kaç kişi varsa bize başvursunlar, aramızda para toplayıp biz ödeyeceğiz diye. Yani bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilmiş kaç kişi varsa biz hazırız. Biz hala tekrar ediyoruz bu şeyimizi, teklifimizi. Bize gelsinler, biz ödeyelim onların nafakasını. Çünkü o bir gün evli kalmak ve ömür boyu süresiz nafakaya mahkum edilmek diye bir olgu olamaz. O bir günlük evlilik diyemeyiz. Büyük olasılıkla onların çoğu dolandırıcılık ya da öldürmeye teşebbüs gibi son derece ağır bir boşanma nedeni olması lazım ki bir gün evlilikten sonra nafaka bağlansın kadınlara.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Avukat Hülya Gülbahar, Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararını değerlendirdi. Yoksulluk nafakası kadınlara değil, boşanma nedeniyle yoksullaşan eşe bağlanıyor diyen Gülbahar, AYM'nin süresiz nafaka kararının iptali büyük bir hukuki kaos yaratacak ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kendilerine çalışanların mesai takibinin dijitalleşme ve güvenliği artırma amacıyla kurulan biyometrik sistemlere ilişkin şikayetlerin ardından ilke kararı verdi. Kurum, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması yönünde karar aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında son derece hassas bir alanı oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. İşçi-işveren ilişkisinde yapısal güç dengesizliği bulunduğuna dikkat çekilen kararda, işçiden konuyla ilgili açık rıza alınmasının özgür iradeye dayanıp dayanmadığı hususunun da ciddi tereddütler içerdiği ifade edildi. Kararda yasal düzenlemelerle işverenin çalışma sürelerini takip etmesi ve belgelemesi yönünden hukuki çerçeve çizilmiş olmakla birlikte takibin biyometrik tanımlama sistemleriyle yapılmasını öngören açık kanuni bir düzenleme bulunmadığından mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesi hukuka aykırılık teşkil edebilecektir denildi. Biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla yalnızca açık rıza şartına dayanılarak işlenmesinin yeterli bir hukuki zemininin bulunmadığı aktarılan kararda ayrıca ölçülü de olmadığı belirtildi. Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesinin veri sorumlularınca sağlanması gerektiği vurgulanan kararda buna uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği bildirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler ve geleneksel imza gibi yollarla sağlanması yönünde ilke kararı verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Gazeteci Canan Coşkun, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Gazeteci Canan Coşkun'un Vize İmparatorluğu başlıklı yazı dizisi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Coşkun, yazı dizisini canlı yayında anlattı, erişim kararını yorumladı.
2: Bu nasıl oldu? Bu nasıl bir sistem var? Aslında şu mekanizmayı bir anlatabilir misin?
3: Tabii. Yani aslında bakarsanız 2000'li yılların başına doğru aslında vize başvurularında oradan konsolosluklara yapılırdı. Ama buradaki o işte HSBC ve İngiltere konsolosluğuna yönelik saldırılardan sonra aslında konsolosluklar daha çok aracı hizmetlerle, aracı şirketlerle çalışmaya başladı. Garabetli sistem ki aslında yani DFS normalde bir aracı kurum. Ama burada Türkiye'deki operasyonlarını yürüten başka bir, onlar her ne kadar taşeron dese de bir iş ortağı var. Sistemde bu randevu krizinin olduğu dönemde bu şeyin altındaki yeni aracı kurumlar, yeni aracı kişiler oluştu bu sebeple. Yani kara borsa düşmesi sebebiyle vize randevularının. Yani artık aracı sistemin aracısının aracısı oluşmuş vaziyette. Ama benim de görüştüğüm başka aracı kişiler işte 300 lira civarında ve işte turist vizesi alamayacağınız durumda o ülkeye nasıl başka türlü giriş yapabilirsiniz, onun yollarını size teşvik eden bir sistem kurmuşlar aslına bakarsanız. Yani bu paraları verdikten sonra bir randevu alabiliyorsunuz ve o randevuda da vize başvurunuzu yaparken yine bir şekilde vize ücreti ödüyorsunuz. Ve de bunun yanında atıyorum oraya gittiğiniz zaman, vize başvuru merkezine gittiğiniz zaman bir çıktı alacaksınız mesela ya da bir fotokopi çekeceksiniz. Bu ücretlerin de, bunlara ilişkin ücretlerin de her ülkeye, her ülkenin vize işlemine göre değişiklik gösteriyor bunun ücretleri. Kimi zaman kağıt başına işte 20 lira alıyorlar bugün. İstediğiniz saatte gitmek istiyorsanız bir işte premium lounge şeyi var. Ve bu tabii en yüksek şeyden satılıyor. Bildiğim kadarıyla geçen yıla kadar 3000 liralık bir şeyi vardı. Yani aslına bakarsanız her aşaması bir rant kapısı haline dönmüş bir sistemden bahsediyorum. Tabii buradan anladığımız şu ki yani ortada bütün biraz önce anlattığım bu vize süreçlerinin doğurduğu çok büyük bir rant var. Ve bu rantın paylaşılmasında bir kavga, bir tartışma çıkıyor belli ki. Gateway ve RFS arasındaki bu ayrışmadan aslında bunu anlıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan gazeteci Canan Coşkun, Vize İmparatorluğu başlıklı yazı dizisini ve yazısına getirilen erişim engelini anlattı. Vize sistemi artık aracının da aracısının oluşturduğu bir rant düzenine dönüştü, diyen Coşkun, 300 euro verenlere turist vizesi dışında ülkeye giriş yolları öneriliyor. Vize randevuları, premium hizmetler ve ek ücretlerle dev bir piyasa oluştu, ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bilimciler, sıcak Jüpiter olarak bilinen aşırı sıcak öte gezegenlerde yaptıkları incelemeler sonucunda önemli bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, bu dev gaz gezegenlerde gözlenen ekstrem rüzgarların, gezegenlerin güçlü manyetik alanlara sahip olduğuna işaret ettiğini açıkladı. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu bulgu yalnızca öte gezegenlerin yapısını anlamaya değil, gelecekte yaşam barındırabilecek dünyaların araştırılmasına da katkı sağlayabilir. Fransa'dan gökbilimci Julia Seidel ve ekibi, başlangıçta sıcak Jüpiterlerdeki aşırı hava hareketlerini incelemek amacıyla yola çıktı. Araştırmada, sıcaklıkların yaklaşık 2000 santigrat dereceye ulaşabildiği 7 sıcak Jüpiter gezegeni incelendi. Bu gezegenler, yıldızlarına çok yakın konumda bulunduğu için bir yüzleri sürekli gündüz, diğer yüzleri ise sürekli gece yaşıyor. Bu aşırı sıcaklık farkı da son derece güçlü atmosfer hareketlerine neden oluyor. Yapılan ölçümlerde rüzgar hızlarının saatte 7200 km ile 25000 km arasında değiştiği belirlendi. Bilim insanları bu verileri Şili'deki Very Large Telescope ve Hawaii'deki Gemini North teleskoplarıyla elde etti. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise daha sıcak gezegenlerde rüzgarların beklenenden daha yavaş esmesi oldu. Normal şartlarda daha yüksek sıcaklıkların daha güçlü rüzgarlar oluşturması beklenirken gözlemler bunun tersini gösterdi. Araştırmacılar bu durumun en olası nedeninin gezegenlerin manyetik alanları olduğunu belirtti. Manyetik alanların atmosferdeki yüklü parçacıkların hareketini yavaşlatarak rüzgarları baskıladığı ifade edildi. Yapılan hesaplamalar bazı gezegenlerdeki manyetik alanların Satürn'ünkinden yaklaşık 4 kat daha güçlü olduğunu, bazılarının ise Jüpiter'in yaklaşık yarısı kadar şiddete sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın liderlerinden Julia Seidel, artık öte gezegenlerin de manyetik alanlara sahip olduğunu bildiklerini ve bunun başka dünyaların yaşanabilirliğini anlamak açısından kritik bir gelişme olduğunu söyledi. Bilim insanları, manyetik alanların yıldızlardan gelen zararlı parçacıkları saptırarak atmosferlerin korunmasında önemli rol oynadığını vurguluyor. Uzmanlara göre sıcak Jüpiterlerde elde edilen bu yeni bilgiler, gelecekte suyu koruyabilen ve yaşam barındırma potansiyeline sahip gezegenlerin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Sıcak Jüpiterlerde yapılan gözlemler, öte gezegenlerin de Dünya ve Jüpiter benzeri manyetik alanlara sahip olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu görünmez

0: kalkanların gezegen atmosferlerini korumada kritik rol oynadığını ve yaşam barındırabilecek dünyaların tespit edilmesinde önemli bir anahtar olabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay Zeka Sesli Haber.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir bilimsel araştırma, haftada 90 ila 120 dakika arası ağırlık kaldırmanın ölüm riskini %13 oranında düşürdüğünü ortaya koydu. Düzenli ağırlık ve direnç antrenmanlarının yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koyan araştırmaya göre, ağırlık antrenmanları özellikle kalp, damar ve nörolojik hastalıklara bağlı ölümlerde dikkat çekici azalmalar sağlıyor. 30 yılı aşkın süre boyunca takip edilen 147 binden fazla yetişkinin sağlık verilerinin analiz edildiği araştırma sonuçları, kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölüm riskinin %19 azaldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre demans ve benzeri nörolojik rahatsızlıklara bağlı ölüm riskindeki düşüş ise %27'ye ulaştı. Araştırmacılar en olumlu sonuçların hem aerobik egzersizleri hem de güç antrenmanlarını birlikte uygulayan bireylerde görüldüğünü vurguladı. Düzenli koşu, yüzme veya bisiklet gibi aktiviteleri ağırlık çalışmalarıyla destekleyen en aktif grubun erken ölüm riskinde %58'e kadar azalma tespit edildi. Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de güç antrenmanlarında belirli bir sürenin ardından ek faydanın sınırlı kalması oldu. Haftada 2 saatin üzerinde yapılan ağırlık çalışmalarının ölüm riskini azaltma konusunda ilave bir katkı sunmadığı görüldü. Yeni bir bilimsel araştırma, düzenli ağırlık ve direnç antrenmanlarının yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre haftada 90 ila 120 dakika arası ağırlık kaldırmak ölüm riskini %13 oranında düşürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası firmalara seslendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu mecliste CHP grubunda konuşma yapabilir dedi. DEM Parti'den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısıyla başlıyoruz bültene. İlk gün geçmiş hesaplaşmalara sahne oluyor diyebiliriz Kadıköy'de. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi düellosunun sonucu yarın kurulacak sandıkların sonuçlarının ardından belli olacak ama bugüne baktığımızda ilk günde tam anlamıyla bir hesaplaşma ve ibra trafiği yaşandı diyebiliriz. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da bugün Sarı lacivertlilerin borcu açıklandı. 28 Şubat itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu duyuruldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin başkan olması durumunda kulübün futbol aklı ve dayanışma aklı olacağı açıkladı. İtalya'nın eski efsane futbolcusu Paolo Maldini Safi'yi desteklemek için kongrede bulunuyor. Bu bilgiyi biliyorsunuz bir saat önce Alkan Şahin'den almıştık ve son gelişmeleri elbette yine ondan almaya devam edeceğiz. Şimdi Kadıköy'ün nabzını almak üzere Alkan Şahin'e bir kez daha bağlanıyoruz Alkan.
0: Radyo Sputnik canlı bağlantı.
1: Alkan Şahin.
2: Sevgili Burcu, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Yani tam zamanında biz her saat başı Radyo Sputnik'te bağlanarak Kadıköy'den sıcak sıcak son dakikaları bilgileri aktardık. Şu anda tam saat başında 17.00'da Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım büyük bir coşkuyla artık sıra ona geldi. Konuşma sırası 200 aşkın konuşmacı vardı. Genel kurul üyeleri kendilerine tanınan süre boyunca konuşacaklardı. Ardından konuşmalar yapıldı. Tabii ki 200 konuşma olmadı. Yaklaşık 50, 55, 60 civarı konuşmacı konuştuktan sonra iki adayın yönetimlerinin ortak aldığı bir oylamaya sunuldu. Ortak bir karar oylamaya sunuldu. Bu kadar yeter denilmesi oylandı. Daha fazla konuşmacı dinlenmemesi oylandı. Bu da kabul edildi. İki adayın ortak aldığı karar doğrultusunda bunun ardından konuşmalar bitti. Çok geç bitmesi beklenen kongrede Fenerbahçe Seçimli Kurul Kongresi'nde Aziz Yıldırım tam da şu saatte dakikalar içerisinde sahneye gelecek. Hatta şu an sahnede kendisinin anons edilmesi bekleniyor. Büyük coşkuyla bir kura çekimi yapıldı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında ilk kim konuşacak kurasıydı bu. Aziz Yıldırım ilk konuşmacı olarak geldi. Dediğim gibi dakikalar içerisinde evet şimdi Hakan Safi büyük bir kalabalıkla locasını terk ederek yedek kulübesinin önünden tebrikleri de kabul ederek şu anda Aziz Yıldırım taraftarlarının tam önünden geçecek. Şu an canlı yayında önce Aziz Yıldırım sahneye gitti, sahneye çıktı, selamlaştı. Şu an bir Hakan Safi'ye karşı bir büyük bir protesto. Bilmiyorum yayına geliyor mu bu sesler ama Hakan Safi çok kalabalık bir ekibiyle birlikte taraftarları selamlıyor. Aziz Yıldırım taraftarlarını selamlıyor. Yavaş yavaş yürüyerek stadyumda bu dinleyicilerimiz için söylüyorum yedek kulübelerin tam önünden kale arkasına doğru oradan karşı tribünlerde bulunan platforma kurulan sahneye çıkacak. Önce Aziz Yıldırım çıktı. Şimdi evet tam bizim bulunduğumuz yerden Hakan Safi Aziz Yıldırım. Yani çok ilginç görüntü var. El sallıyor. Selam, sevgi gönderiyor ama çok da iyi bir karşılık aldığı söylenemez Hakan Safi'nin bir basın ordusu ve taraftarlar eşine yuvalamalar eşine. Evet şu anda Hakan Safi çok yavaş adımlarla sahneye çıkacak. Ben devam edeyim. Evet her yer Aziz, her yer Yıldırım sloganları atılıyor. Dediğim gibi konuşmalar daha uzun sürmesi bekleniyordu kongre üyelerinin, Fenerbahçe üyelerinin, ancak daha fazla yapılmaması gerektiği oylandı, bu kabul edildi. Şimdi başkanlar konuşacaklar, ilk önce birer kere konuşacaklar, ardından birer kere de birbirlerine söz hakkı tanınacak. Sadece birer kere cevap hakları doğacak ve birer kere cevap haklarının kullanılmasının ardından bu akşamın sonuna geleceğiz. Ancak başkanların herhangi bir süreye tabi değiller. Yani istedikleri kadar konuşabilecekler. Evet, şu anda konuşma esnasında yedek kulübesi tarafından kale arkasında tarafına geldi. Yine yavaş adımlarla ilerliyor Hakan Sabri canlı yayında. Eğer bültenimize yetişebilirse canlı yayınla hemen bağlayabiliriz. Sevgili Burcu, başkanların konuşmasını bekliyoruz. Zamanımız varsa konuşmacıların, Fenerbahçe üyelerinin konuştuklarından birkaç not aktarabilirim. Zira sıklıkla kesildi konuşmalar, sloganlarla, yuhalamalarla.
1: Alkan, ben şimdi konuşmalar başlamadan önce şunu sormak istiyorum. Sen gün boyu tabii Fenerbahçe Kongresi'nin kalbindeydin, nabzını tuttun. Gün boyu röportajlarla sana bağlandık. Şimdi genel kurulda üyelerin konuşmalarını dinledik. Hakan Safi taraftarı olan, Az Yıldırım taraftarı olan, yönetim kurulunda bu isimlere kulak verdik, dinledik. Sen nasıl gördün tribünde toplanan kongre üyeleri, nasıl destek verdi bu konuşmalara? Yani hangi taraf daha öndeydi senin gözlemlerine dayanarak? Bunu ne söylersin?
2: Geldiğim ilk andan itibaren çok ilginç bir anekdot aktarmak istiyorum size. Yani burada Fenerbahçe taraftarının yıllardır bir seçim serüveninde olan Fenerbahçe taraftarlarının burada bir totem gibi bir şeyleri var. Şöyle konuştuğum Fenerbahçe taraftarları oturma düzeniyle ilgili ilk olarak şimdi senin soruna cevap vereceğim ama önce buradan bağlamak istiyorum. Şimdi dinleyenlerimizin gözünde canlanması için futbol karşılaşmanın çekildiği ekranı gözlerinin önünde canlandırırlarsa o kameranın sağ tarafında oturmak çok önemliymiş. Yani adayların, başkan adaylarının taraftarları, destekleyenleri eğer ekranın sağ tarafındaki bölüme otururlarsa bu şansmış. Çünkü bugüne kadar hep sağ tarafta oturanların adayı kazanmış. Bu nedenle ilk geldiğimiz andan itibaren bu tarafta, yani dediğim gibi ekranın sağ tarafındaki olan bölümde yedek kulübesinin arkasında oturma yarışı vardı.
1: Alkan, özür dilerim. Sen şimdi bu totemlerden bahsettin tabii. Şimdi konuşmanın sonunda da başka bir toteme de değineceğim. A, B, C, D grubu, yani bloklarında zannedersem Aziz Yıldırım destekçilerinin olduğunu biliyoruz. Çok, sen oradan ederim bahsediyorsun değil mi?
2: Yani çok teşekkür ederim. Yani ben şu an görüyorum. Ama tabii Fenerbahçe ile olmanın sana verdiği bir şey var. Şu anda dediğin gibi A, B, C ve D. Evet. Yani bu locanın, yani o protokol tribününün bir tarafında A, B, C, D blokları var. Diğer tarafında E, F, G ve H diye gidiyor. İşte dediğin gibi bu şanslı olan taraf A, B, C ve D bloklarının olduğu tarafmış. Ben geldiğimde
1: Alkan,
2: tabii dikkat etmediğim için ilk o haberlerimizde de verdik. Hatta sosyal medyalarımızda da paylaştık.
1: Keşke sana daha önceden de söylemiş olsaydım. Ben de şimdi üzüldüm bunu söyleyince.
2: Ben de Fenerbahçe ilk kez, tabii sporla ilgilenmediğim için, ilk kez takip ettiğim için bu detay benim için güzel olabilirdi.
1: Evet. Şimdi totem dedin. Birazdan konuşma. Hakan Safi çıkacak değil mi? Öyle değil mi?
2: Evet, şu an dediğim gibi ilk önce Hakan Safi'nin çıkması bekliyorum.
1: Şimdi ben
2: ama
1: görüntülerde tabii izleyemiyorum. Çok uzaktayım. Bazen bakıyorum, bazen bakamıyorum. Görüntülerde de onu kestiremedim açıkçası. Alkan, şunu soracağım. Şimdi Fenerbahçe totem dedik. Bu sosyal medyada da gündemdeydi bu. Başkanların sol işaret ya da sağ mıydı? Sağ işaret parmağının yara bandıyla bağlandı. Yani yara bandı olduğunun gördük ve bu isimlerin başkanlığa seçildiğini dile getiren sosyal medyadaki videolar gündemdeydi. Yani böyle bir totem var işte, o sol işaret ya da sağ işaret parmağının yaraba. Sen bu başkan adaylarını bilmiyorum yakından gördün mü ama hiç ellerine dikkat ettin mi?
2: Bu yara bandı teorisi, yani bu totem, ben teori olarak değerlendireceğim çünkü yani kanıtlanmış bir şey değil, yani bilmiyorum ya. Bu hani burada oturmak tamam, hani kendi alanı
1: Fenerbahçeliler için totem önemli diye söylüyorum ben de, hani tabii kanıtlanmış bir şey yok ama
2: sen de bilir kişi oldun ki Fenerbahçe konusunda doğrudur.
1: Totem konusunda da bilinçliyiz. Şimdi Hakan, birazdan Hakan Safi'yi dinleyeceğiz zannedersem. Sen de ben de takip edeceğiz ve canlı yayında Radyo Sputnik'te dinleyicilerimize ulaştıracağız. Şu an kürsüde zannedersem.
2: Evet, şöyle oldu. Dediğim gibi ilk önce Aziz Yıldırım ve ekibi geldi. Oradaki genel kurulu yöneten Şekip Mostaroğlu ve ekibiyle selamlaştılar. Oturdular. Ardından biraz önce canlı yayında aktardığım gibi Hakan Safi ve ekibi geldi. Sahneye çıktılar. Hatta şu anda yani onlar da selamlaştılar. Önce Aziz Yıldırım orada olduğu için geldiler sahneye ve Aziz Yıldırım ekibiyle Şekip Mostaroğlu'yla şu an hala devam ediyorlar. Hatta kalabalık bir ekip, iki ekipte orada bulunanlar da vardı. Şu an sahnede bir selamlaşma var ve bir ayakta herkes. Şu an bir yerleşme hali yok. Selamlaşmalar sürüyor. Hakan Safi hala oturmadı. En sondaki isme kadar, kişiye kadar gitti.
1: Evet,
2: şu
1: tokalaştığını ben de şimdi izliyorum görüntülerden. Tek tek selamlaşıyor divan kurulu üyeleriyle.
2: Müzik kesildi sanıyorum. Artık anons edilip konuşmalara başlandı.
1: Evet, biz de bu canlı yayında Radyo Sputnik'te başkan adaylarından Fenerbahçe'nin 35. başkanı seçilecek, biliyorsunuz yarın sandıklar kurulacak, pazartesi artık kesinleşmiş olacak ve 35. başkanı yarın ilk defa Radyo Sputnik'te an be an takip edeceğiniz programlarda duyacaksınız. Alkan Şahin de an itibariyle Kadıköy'de gün boyunca takip etti genel kuruldaki konuşmaları. Alkan, duyabiliyorsan bugün kaç konuşma yapıldı dedin? 50 zannedersem.
2: Bugün dediğim gibi yani 50'den fazla yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü herhangi elimizde bir sayı yok. Çünkü belli bir yerden sonra kesildi. Yani belli bir sayı vardı.
1: Senin aklında kalan bir cümle var mı bu konuşmalardan? Takip ettin hepsini.
2: Ya cümle değil de sevgili Burcu, Aziz Yıldırım'a Hakan Saat tarafının çocuklar ağlamasın diye, çocuklar ağlamasın diye, bir saniye, çocuklar ağlamasın diye şampiyon olmamız gerekiyor. O cümlesini defalarca kez hatırlattılar. İşte biz de
1: o zannedersem olanlar. Gizem Özcan'dı kongre üyesi olan, konuşmasında sert ifadeler kullandı ve hani sen de aktarmıştın, su şişeleri falan atıldı demiştin yanlış hatırlamıyorsam.
2: Evet, o ve onun gibi yani Hakan Sabi destekçi konuşmaların geneli yani çoğu bunun üzerine kuruluydu. Yani çocuklar üzülmesin, çocuklar ağlamasını bir çerçeve çizilmiş ve buradan Aziz Yıldırım ekibine yüklenilme isteği doğmuş gibi ben hissettim. Ve Aziz Yıldırım'ın da bu stadı yaptığını Fenerbahçe'nin gerçekten bu yeni nesil Fenerbahçe'yi kazandırdığını Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Liglerinde. Şu an Hakan Safi canlı yayında. Şu an onu dönebiliriz. Konuşuyor.
1: Evet, Hakan Safi konuşuyor, dinliyoruz.
3: Evet. Evet, değerli Fenerbahçeliler. Kıymetli Fenerbahçeliler. Biraz kaldıralım. Oyuncu tabii normal yani.
0: Radyo yüzden... Sputnik canlı yayın.
3: Evet. Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin belki görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı. Biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongre üyeleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz. Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz, basına da yansıdı, tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesi Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize, bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım'la seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar, gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkartanları bu kardeşiniz unutmaz.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

0: Özlemişiz bu şarkıları. Daha çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet, ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonla paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk, sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Kıymetli kongreleri, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: ...2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın, ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteği

0: Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccühü gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongre üyeleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Sevgi saygıyla selamlıyorum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.

Evet değerli dinleyenler, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda konuştu. Radyo Sputnik'te de canlı olarak dinlediniz. Hemen konuşmasından satır başlarına bakalım. Aylarca çalıştık. Önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Milan'ın efsanesi Maldini de yanımda dedi Hakan Safi ve 3 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını kürsüden Fenerbahçe taraftarlarına ilan etti. Bu isimler şöyle: Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood'u bir kez daha kürsüden paylaştı bu isimleri ve tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım dedi Hakan Safi. Ve ıslak imzaların alındığını, anlaşmalar yapılırken de bu isimlerin özenle seçildiğini dile getirdi Hakan Safi ve iki yöneticinin de Londra'da beklediğini, ıslak imzalar için beklediğini paylaştı kürsüden. 12 yıldır şampiyon olamadık dedi Hakan Safi. Biz seçildiğimizde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyoruz buradan dedi. Yapı meselesine değindi. Maalesef tarihimizde çalınan şampiyonluklar var dedi. Futbolcularımızın emeklerini koruyamadık dedi. Olan oldu, artık devir değişti diye sözlerine ekledi Hakan Safi ve Kurtlar Vadisi dönemi bitti diye konuştu. Dönem artık iletişim dönemi, lobi dönemi dedi. Yabancı var sistemini de kendisinin vesile olduğunu dile getirdi Hakan Safi yaptığı konuşmada. Fenerbahçe'nin puanını almaya artık kimsenin cesaret edemeyeceğini vurguladı. Sarı lacivertli camiaya yaptığı konuşmada şampiyonluk sözü verdi diyelim bir daha. 59 öncesi şampiyonlukların da bu arada geri alınacağını, bu konuda bir çalışmanın yapıldığını dile getirdi Hakan Safi. Camianın gücünü unuttu diyen Hakan Safi, Fenerbahçe adayı olarak da kürsüden bir kez daha şampiyonluk sözünü verdi ama Aziz Yıldırım

0: O da değindi, efsane başkan dedi ilk öncelikle, rakibimiz dedi ama gerçek rakiplerin de unutulmamasını dile getirdi ve yolumuza engel çıkanları bu kardeşiniz unutmaz ifadelerini kullandı ve yarın 7 Haziran'da bir başkan seçileceğini vurguladı. 8 Haziran'da ise hepimiz artık Çubuklu için mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi Hakan Safi. Efsane başkan Aziz Yıldırım, rakibimiz, gerçek rakibimizi unutmayalım. Hakem seminerlerinde rakip takım adıyla katılan hakemleri unutmayalım. Fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfür eden teknik direktörleri unutmayalım dedi. Ben de unutmayacağım dedi. Seçildiğimizde ne yapı ne kollanan rakipler olacak dedi. İmtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istediklerini dile getirdi Hakan Safi. Ve şu anda da konuşmasını bitirdikten sonra da tribünler ayakta Hakan Safi'ye desteklerini alkışlarla sunuyor diyelim ve konuşmasından başlıkları sizlere aktarmaya devam edelim. Bir yıldız yeter diyen mi, dünya yıldızlarını getiriyorum diyenler mi, enerjim yok diyen mi, canla başla çalışırım diyen mi, yarın 7 Haziran'da seçilecek diye konuştu Fenerbahçe Başkanı adayı Hakan Safi. Projelerinden de elbette bahsetti. Stat'ın 64 bin kapasitesinin üzerine çıkarılacağını dile getirdi. Mayıs'a yetişmez dedi. Biliyorsunuz Aziz Yıldırım tarafı bunu Mayıs ayı içinde 8-9 aylık süre içinde bitireceğini dile getirmişti. Buna da bir atıfta bulundu. Stat Mayıs'a yetişmez diyen Hakan Safi, şampiyon olduktan sonra biz bir projeyi gerçekleştireceğiz dedi. Tesis yapılaşmasından bahsetti. Kulübe yakışmadığını bir kez daha dile getirdi. Maltepe tesislerinden bahsetti. Kritik altyapılara değindi. Verimli tesisler inşa edeceklerini söyledi. Geçmişin hesaplaşmasında değiliz vurgusu yaptı Hakan Safi ve tek yumruk halinde de hareket edip şampiyon olacağız sözü verdi. Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda yaptığı konuşmada. Şu an zannedersem hattımızda Alkan Şahin bizlerle birlikte. Alkan, merhaba tekrardan.
1: İyi yayınlar sevgili Burcu.
0: Teşekkürler. Ben Hakan Safi'nin, özür dilerim, konuşmasını özetledim. Sen de oradaydın, dinledin. Benim atladığım noktalar varsa, beni dinlediysen tabii, paylaşırsan sevinirim. Şu an tabii en önemlisi tribünler ne durumda, kongre üyeleri ne durumda?
1: Tam olarak televizyondan ve radyolardan izleyen dinleyenler için senin söylediklerin Hakan Safi tarafından dillendirildi. Hatta şu an Hakan Safi tam olarak bu P, C ve H bloklarının önünden geldi, tekrar geri dönüyor. Yani oradaki kendi taraftarlarına selamlıyor. Şu anda tam önümüzden kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık veriyor. Sen anlattın, senin anlattıkların tam olarak Hakan Safi'nin başlıklarıydı ama burada nasıl yalkılandı, ben daha yani burada dolaşma imkanımız olduğu için taraftarların arasından, hem Aziz Yıldırım taraftarlarının hem de Hakan Safi taraftarlarının arasında bu konuşmayı dinleme şansı buldum. Şöyle ki, konuşmasının Aziz Yıldırım bölümünde bugün efsane başkanla rakibiz dediği andan itibaren Aziz Yıldırım taraftarlarının müthiş bir alkışla tepkisi oldu. Yani efsane başkan olduğunu söylemesi taraftarlar için yani bu alkışla karşılık verdiler buna. Dahası ne yapılır ne lobi, bu yapıya ve lobiye izin vermeyeceğini, masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım dedi. Hatta bu maddi açıdan da sizler için limitim yok dedi. Yani para bul umurumda değil dedi. Hani ben çocuklarımla caddede şampiyonluk kutlamasını hiçbir paraya değişmem dedi. Kaybedecek bir senemiz bile yok. Kibirli olmayacağız dedi. Aziz Yıldırım'a burada gönderme yaptı. Tribünleri kapatmayacağız dedi. Senin de dediğin gibi stadın kapasitesinin 64.500'ü çıkaracağını söyledi. İşte burada tesisleşmenin önündeki engeli, tesislerdeki sorunları tam anlatırken benim tam bulunduğum tribündeki birkaç Aziz Yıldırım taraftarı tesisleri el atmalıyız dedi Hakan Safi. Taraftarlar da dedi ki atsaydın kim tuttu seni bu zamana kadar. Bu da Ali Koç döneminin yöneticilerinden biri olan Hakan Safiye'yi göndermeydi. Tutsaydın, yapsaydın o zaman seni...
0: Ben şimdi şurada yine araya gireyim. Bunu da adaylarımızı bir önce... Az Yıldırım'ı savunmuştum. Şimdi burada da Hakan Safi'yi savunmak isterim. Ali Koç'un listesindeydi. Evet, ama bunu kendi de yaptığı açıklamada Hakan Safi, ben çok pasif bir görevdeydim. Yani kamu alanı ile ilgili bir görevdeydim dedi. Yani ben çok etkin bir görev üstlenmedim dedi orada. Yani belki de orada çok yüklenmemek gerekir Hakan Safi'ye de. Bu tesisleşme konusunda söylüyorum, bazında söylüyorum bunu.
1: Evet, buradaki atmosferde Aziz Yıldırım taraftarlarının bunları öngörebildiğini şu an söylemek güç, çünkü büyük bir kalabalık var ve hani böyle söylemler oluyor karşılıklı olarak. Hatta son bir örnek vereyim Aziz Yıldırım da çıkmadan önce, yani tam da konuşmanın ortasında taraftarlar karşılıklı olarak şöyle, ya benim de çok dikkatimi çeken bir tezahüratlaşma oldu, hemen not ettim. Yani söylüyorum, Hakan Safi taraftarları, 12 yıl oldu bu kadar kafi, şampiyon yap bizi Başkan Hakan Safi dediler. Aziz Yıldırım taraftar ise iyi reklam yaptı, bu kadar kafi, Fenerbahçe için bay bay Hakan Safi dediler. Sanıyorum Aziz Yıldırım şu an anons edildi, oraya dilersen dönebiliriz.
0: Evet, şu an kürsüde Aziz Yıldırım tokalaşıyor, kürsüde divan üyeleriyle birlikte selamlaşması var. Zannederim konuşması başladı mı? Arkadaşlar, şu an anonsu gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Başkanı adayı Aziz Yıldırım, efsane başkan, 20 yıllık bir süreç. Tekrar tarih tekerrür edecek mi? Kulübün olağanüstü seçimli genel kurulundaki konuşması birazdan Radyo Sputnik'te sizlerle buluşacak. Zannederim şu an kürsüde Şekip Mostoroğlu'nu görüyoruz. Bir açıklaması oluyor.
2: Saygıdeğer Divan Kurulu Başkanı ve Divan Üyeleri.
0: Aziz Yıldırım'ın...
2: Fenerbahçe Genel Kurulu'nun çok değerli üyeleri.
0: Evet, Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım kürsüde kulübün olağanüstü seçimli genel kurulundaki konuşmasını Radyo Sputnik'te canlı olarak dinliyorsunuz.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış, göz ipek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz. Fenerbahçelilerdir.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, ölümde arkamdaydınız. Benim size borcum var. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük.

0: Bravo. Bravo. 6-0'ı bu adam yaptı burada. 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada. Onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun. Sallayın. Sallayın. size gülüyorum. Gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, birbirim kalbimi şöyle atardı. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelini çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu hiç çıkarmayın.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu hiç çıkarmayın.

0: Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başlarıyla ile övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Evet değerli dinleyenler, Hakan Safi'nin konuşmasının hemen ardından bir diğer aday, Fenerbahçe Başkanı adayı Aziz Yıldırım, efsane başkan, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda konuşmasını gerçekleştirdi ve Radyo Sputnik'te de sizlerle buluşturduk bu konuşmayı. Hemen konuşmasından satır başlarını sizler için paylaşalım. Aziz Yıldırım oldukça heyecanlıydı kürsüye geldiğinde ve bu stat Fenerbahçe taraftarıyla şampiyonluk şarkılarını söylemeyi özledim dedi bu statta. 120 yıllık Ulu Çınar'ın altında bir ömür geçirdiklerini dile getirdi Aziz Yıldırım. Biz birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz. Yaşadığımız 3 Temmuz sürecine vurgu yaptı Fenerbahçe camiasının. O dönemlerde o ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz dedi Fenerbahçelilere. Beni Aziz Yıldırım yapan şey sizlersiniz, Fenerbahçe'dir diye konuştu. Oldukça duygusal bir konuşma yaptı Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım. Bu yaşında neden aday oluyorsun sorusuna da kürsüden cevap verdi. Onlar benim yeniden başkan olmak istediğimi sanıyorlar, bilmiyorlar, anlamıyorlar dedi. Fenerbahçe'ye olan sevgimi, bağlılığımı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var sözleriyle duygulandırdı adeta Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım. Bu vefa unutulmaz diyen Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, 6 sıfırları bu adam yaptı diyerek tribünde Hakan Safi destekçilerinin sloganlarına da cevap verdi. Siz sallayın gibi nüktedan bir konuşma da yaptı. Neyse diyerek de o sataşmalara cevap vermeyeceğini de dile getirdi Aziz Yıldırım. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile tartışmaz, kavga etmez. Ben Fenerbahçeli çocukların ağlamalarına dayanamadığım için geliyorum dedi Aziz Yıldırım. Teknik direktörü neden açıklamıyorsunuz sorusuna da cevap verdi kürsüden ve şampiyonluk ruhla olur dedi. Bu ifadeleri kullandı. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı hiçbir futbolcu yoktur diye konuştu Aziz Yıldırım. Kim lazımsa o gelir. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz dedi. Hakan Safi'ye bir gönderme yaptı. Biliyorsunuz Hakan Safi yaptığı konuşmada 3 ismi duyurmuştu. Luis Suarez, Greenwood ve Merih Demiral'ı duyurmuştu. Aziz Yıldırım buna da değindi işte. Fenerbahçe'nin şampiyonunu gelin birlikte ilan edelim. Dar ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir diyerek konuşmasını, bu kısa konuşmasını birlik beraberlik mesajıyla noktaladı. Alkan beni duyabiliyor musun? Şu an Alkan alandı ama zannedersem beni duyamıyor. Çünkü Aziz Yıldırım konuşmasının ardından büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Elbette alkışlar tribünlerde devam ediyor. Biz bugün iki başkan adayının da canlı yayında Radyo Sputnik'te sözlerini, açıklamalarını, son camiaya seslenişlerini dile getirdik. Biliyorsunuz yarın sandıklar kurulacak ve Fenerbahçe Türk Sporu'nun çınarı 35. başkanını seçecek, biliyorsunuz yarın kritik gün. Şimdi biz isterseniz tekrardan bir Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin bugünkü konuşmalarına bir dönelim. Radyo Sputnik'te de canlı olarak dinlemiştiniz. İlk önce Hakan Safi kürsüdeydi Sarı Lacivertli Camia'nın bugünkü seçimli genel kurulunda yaptığı toplantıda. Kürsüdeydi. Daha sonra Aziz Yıldırım çıktı. Hakan Safi ne dedi? Hemen satır başlarına bir bakalım. Aylarca çalıştıklarını dile getirdi. 3 oyuncuyla anlaşma sağladık dedi. Luis Suarez, Melih Demiral, Greenwood bir kez daha kürsüden paylaşıldı. Biliyorsunuz hafta boyunca da bu açıklamaları dile getirmişti. Bu oyuncuların menajerleriyle görüşmelerin yapıldığını dile getirmişti Hakan Safi. Zannedersem Alkan Şahin şu an hattımızda, Kadıköy'ün kalbinde.
1: Radyo Sputnik canlı bağlantı.
2: Alkan Şahin, zannedersem telefonda bir kopukluk yaşadık. Tekrar bağlayacak arkadaşlarım. Biz Hakan Safi'nin açıklamalarındaydık. Aziz Yıldırım biraz önce konuşmasını noktaladı. Hemen onlara da değineceğiz. Alkan Şahin'le bu iki konuşmayı değerlendireceğiz. Çünkü Kadıköy'ün kalbinde atmosferi yaşayan bir isimdi. Neler oldu, neler yaşandı, notları hemen alalım Alkan Şahin'den.
3: Merhaba, tekrar kolay gelsin sevgili Burcu. Aziz Yıldırım da konuşmasını bitirdi. Beklenenden daha erken bir şekilde.
2: Evet, kısa bir konuşmaydı. Evet, kısa ve duygulu diyelim.
3: Kısa ve duygulu. Metne bağlı kaldı. Metinle konuştu. Ancak kısa ve dediğiniz gibi duygulu bir konuşma oldu. Ben de yayına daha erken katılacaktım ama tam yine bizim olduğumuz bölümden geldi Aziz Yıldırım. Buradaki büyük koruma ordusuna bırakın, hani ben yürüyebilirim, basın çeksin işini yapsın dedi ve basın mensuplarına, bizlere selam verdi. Öyle yürüdü gideceği yere doğru. Ama Hakan Safi'nin olduğu F, G ve H bölümlerine, destekçilerin olduğu o bölüme yürümedi. Sadece o ilk bölümden yürüyüp koridordan kendi bölümüne geçti. Konuşmasında yine bütün eleştirilere yanıt verdi. Benim Fenerbahçe'ye borcum var dedi. Cezaevi günlerini hatırlattı. Şampiyon olmadan bir sezon daha geçirme şansı yok Fenerbahçe'nin dedi. Yine ben bu taraftarların arasında izlerken yani Aziz Yıldırım'ın yaşından dolayı bir eleştiri yapıldı buradaki taraftarlar, Hakan Safi taraftarları. Fenerbahçe babanın çiftliği değil gibi sloganlar atıldı. Aziz Yıldırım yine Hakan Safi'yi eleştirerek futbolcu ismi sayıp itibar kazanılmaz. Bunu kimseye yakıştıramıyorum. Ben ekibime de bunu yapmadım dedi. Sonra taraftarlardan yalan dolan 8 yıl oldu. İşte neredesin Aziz Yıldırım gibi bir tezahürat gelince Aziz Yıldırım da güldü. Hani yalana ve neredesine. Çünkü bugün Hakan Safi taraftarlarının en çok dillendirdiği şey 8 yıldır neredesin? Buna da Aziz Yıldırım gülerek cevap verdi. İhanet şebekesi Fener'e darbe vururken yanımda siz vardınız dedi Fenerbahçe taraftarına. Herkes uyurken siz, uyanık olan sizdiniz dedi. Böyle konuşmaların başlıkları. Aziz Yıldırım'ın kısa konuşmasının başlıkları bu şekilde sevgili Burcu.
2: Evet Alkan, gün boyu bizlere bu atmosferi yaşattığın için Kadıköy'deki öncelikle teşekkür ederim yayınımıza katkılarından dolayı. Yarın da bizlerle olacaksın, öyle değil mi?
3: Şimdi bugün taraftarlara dağılmayın denildi. Yarınki sandık kurulu seçim başkanları seçilecek ve bugün yine 3 isim ihraç işlemi görüşülecek.
2: Öyle mi?
3: Evet, devam ediyor kurultay. 3 ismi şu anda oyacaklar. İhraç edelim mi, etmeyelim mi diye bu 3 isim buradakiler tarafından oylanacak. Yarın ise seçim artık sandık
2: kurulacak. Evet, sandıklar kurulacak.
3: Sabah 9 itibariyle sandıklar açılacak. Oy kullanma işlemi başlayacak. Akşam 17 itibariyle sandıklar kapanacak ve saatler içerisinde sonuçlar açıklanacak. Böylece 2 günün ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Aziz Yıldırım mı? 98'den sonraki 2018'e kadarki dönemdeki başkanlığının ardından ikinci dönemi diyebileceğimiz ve burada efsane başkan Hakan Safi'nin bile dediği efsane başkan tekrar Aziz Yıldırım mı olacak, yoksa yeni bir isim Hakan Safi mi olacak, bunu yarın göreceğiz. Yarın dediğim gibi sabah 9 itibariyle sandıklar açılacak ve 5'te kapanacak. Akşam 17'ye kadar buradaki üyeler oylarını kullanacaklar ve 1-2 saat içerisinde de artık başkanın belli olması bekleniyor. Biz de Radyo Sputnik olarak seçimleri bugün takip ettik. Yarın da takip etmeye, evet, canlı yayınlarda konukları ağırlamaya ve haberleri aktarmaya devam edeceğiz sevgili.
2: Evet.
3: Sana da teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim aktardıkların, emeklerin için Alkan. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Bugün efendim sevgili dinleyenler, Fenerbahçe Genel Kurulu'nda divan üyeleri konuştu. Adaylar kozlarını paylaştı. Camiaya son seslerini duyurdu. Sarı lacivertli kürsüden Hakan Safi bir yandan, bir yandan diğer aday Aziz Yıldırım kürsüdeydi. Yarın sandıklar kurulacak. Alkan Şahin'in dediği gibi orada olacak. Bizlere gün be gün, an be an aktaracak. Bir tarafta kulübün 20 yıllık efsane başkanı dedik, anka kuşu gibi küllerinizden doğacağız diyen bir Aziz Yıldırım. Diğer tarafta ise Fenerbahçe'ye yeni nesil bir vizyon, hırs, cesaret, gençlik getireceğiz diyerek yola çıkan iş insanı Hakan Safi var. Her iki ismin de konuşmasını Radyo Sputnik'te sizlerle paylaştık. Kadıköy'ün atmosferini yarın sizlere yine aktarmaya çalışacağız. Hemen hatırlatalım, Fenerbahçe seçim özel yayını da olacak. Kimler olacak bu yayında? Fethi Yılmaz, Selin Yazıcı, Mustafa Hoş sizlerle birlikte olacak. Kim başkan olacaktan öte Fenerbahçe nasıl yeniden o eski görkemli günlerine dönecek sorusuna da yanıt bulmaya çalışacaklar özel konuklarıyla birlikte. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Hoşça kalın, mutlu akşamlar.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
4: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
5: Yayında.
4: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına yeni primler belli oldu. Haziran 2026'da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı. SBM tarafından yayınlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 18.421 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek. Trafik sigortası primlerine %1,2 oranında zam geldi. İstanbul'daki 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55.262 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 9.210 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark %500 civarında. Ankara'da 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53.698 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 8.950 lira oldu. İzmir'de 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52.134 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 8.689 lira oldu. İstanbul'da ticari taksilerin 0. basamak prim tutarı 154.416 lira olurken 8. basamaktaki tutar 25.736 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 150.046 lira, en düşük 25.008 lira, İzmir'de en yüksek 145.676 lira, en düşük de 24.279 lira olarak belirlendi. İstanbul'da 0. basamaktaki 1.31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 379.365 liraya yükseldi. 8. basamağı ise 63.227 lira oldu. 2026 yılı itibariyle 1.246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçlerine hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2039 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Haziran ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı. İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 18.421 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişigüzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Bilim insanları, insanların biyolojik yaşını ve yaşam süresini tahmin edebilen yeni bir yaşlanma saati geliştirdi. Genlerin ne kadar aktif çalıştığını analiz eden bu yöntem, yalnızca yaşlanma hızını değil, kronik hastalık ve ölüm risklerini de ortaya koyabiliyor. Araştırmacılar, uzun yıllardır kullanılan epigenetik yaşlanma saatlerinin her zaman aynı doğrulukta sonuç vermediğini belirtiyor. Bu nedenle geliştirilen yeni sistem, DNA üzerindeki kimyasal değişimler yerine RNA'yı inceleyerek genlerin ne kadar aktif olduğunu ölçüyor. Bilim insanları bu yöntemi transkriptomik saat olarak adlandırıyor. Çalışma kapsamında fare, sıçan, makak ve insanlardan elde edilen 11 binden fazla biyolojik örnek analiz edildi. Sonuçlar, hücre yenilenmesi ve yara iyileşmesiyle ilişkili genlerin aktif olduğu bireylerde yaşlanmanın daha yavaş ilerlediğini gösterdi. Buna karşılık iltihaplanma ve hücre ölümüyle bağlantılı genlerin yoğun çalıştığı bireylerde biyolojik yaşlanmanın hızlandığı tespit edildi. Araştırmacılar, yeni modelin yalnızca biyolojik yaş tahmini yapmakla kalmadığını, aynı zamanda ölüm riski ve kronik hastalıkların vücut üzerindeki etkilerini de başarılı şekilde değerlendirebildiğini açıkladı. Uzmanlara göre bu teknoloji gelecekte yaşlanma karşıtı tedavilerin, ilaçların ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkilerini ölçmek için önemli bir araç haline gelebilir. Her ne kadar yöntem henüz hastanelerde kullanılan klinik testlerin yerini almıyor olsa da, bilim insanları biyolojik yaşın ölçülmesinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor. Geliştirilen yeni yaşlanma saati, insanların takvim yaşından çok, vücutlarının gerçekte ne kadar yaşlandığını anlamaya yardımcı olmayı hedefliyor. Bilim insanları, insanların biyolojik yaşını ve yaşam süresini tahmin edebilen yeni bir yaşlanma saati geliştirdi. RNA üzerinden gen aktivitesini analiz eden yöntem, yaşlanma hızının yanı sıra kronik hastalık ve ölüm risklerini de ortaya koyabiliyor. Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte yaşlanma karşıtı tedavilerin ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkilerini değerlendirmede önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Bunu biliyor muydunuz? Keçiler dağlık ve açık alanlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bunlardan biri de göz bebeklerinin yatay ve dikdörtgen şeklinde olması. Keçilerin yatay ve dikdörtgen şeklindeki göz bebekleri çevrelerini 270 derecelik geniş bir açıyla görmelerini sağlar. Bu sayede keçiler başlarını çevirmeden çevrelerinde olup biteni neredeyse tamamen algılayabilir. Özellikle kolay av olabilen çift toynaklılarda görülen bu göz yapısı sayesinde hayvanlar yukarıdan gelen bir yırtıcı kuşun tehdidini ya da zemindeki bir hareketi hemen fark eder. Böylece avcılara karşı daha hazırlıklı ve avantajlı bir konumda olurlar. Keçilerin yatay ve dikdörtgen şeklindeki göz bebekleri ortamdaki fazla ışığı süzerek net bir görüş sağlar ve kör edici yansımaları azaltır. Genellikle gündüz aktif olan keçiler gün boyunca parlak güneş ışığına maruz kalır. Göz bebeklerinin yatay şekli özellikle açık alanlardaki ışık yansımalarını azaltarak hem yiyecek bulmalarını kolaylaştırır hem de olası tehlikeleri kolayca fark etmelerini mümkün kılar. Keçilerin gözleriyle ilgili dikkat çekici bir diğer özellikse başlarının eğimi hangi açıda olursa olsun göz bebeklerinin yatay konumlarını koruyabilmesidir. Çok dik bir yamaçta bile bu özellik sayesinde dengelerini koruyabilirler. Zorlu arazilerdeki bu hareket kabiliyetiyle keçilerin hayatta kalma şansları yükselir. Keçilerin göz bebeklerinin dikdörtgen şekli çevresel tehditlere karşı hazır olmalarını sağlarken yiyecek aramalarını da kolaylaştırır. Böylece sarp dağlık araziler gibi çok çetin ortamlarda hayatta kalmaları mümkün olur. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Artık bu plajlarda sigara içmek yasak. Sigara yasakları genişledi, plajlarda kırmızı hat kapsamına alındı. İlk uygulama Antalya'dan ünlü Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta hayata geçecek. Türkiye çevre kirliliğiyle mücadelede tarihi bir dönemece giriyor. Antalya çevre kirliliği ve dumansız hava sahası mücadele kapsamında bir ilke imza attı ve ünlü bazı plajlarda sigara kullanımına yasak getirdi. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park sahillerini kapsayan bu öncü karar hem deniz ekosistemini izmarit kirliliğinden arındırmayı hem de özellikle çocukları pasif içiciliğin zararlarından korumayı hedefliyor. Dünyanın en önemli iklim zirvelerinden biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan turizm başkenti Antalya, bu adımla küresel çevre standartlarına uyum sağlama konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. İnisiyatif kapsamında yalnızca dumansız sahiller değil, denizlerin korunmasına yönelik farklı çevre projeleri de gündemde bulunuyor. Kemer Üç Adalar bölgesinde özel koruma alanı oluşturulması, plastik atıkların azaltılması için içme suyu istasyonlarının yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm uygulamalarının artırılması planlanıyor. Kumsallarda birikerek dalgalar aracılığıyla denize karışan ve doğal yaşama ağır zararlar veren izmarit atıkları bu yeni düzenlemeyle birlikte mavi sulardan tamamen uzak tutulacak. Bu uygulama sadece yerel bir çevre hamlesi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde hazırlıkları süren çok daha kapsamlı bir tütünle mücadele planının da ilk işaretlerini taşıyor. Türkiye'nin sahillerinde başlattığı bu temizlik hareketi dünya genelinde giderek büyüyen çevreci politikalarla da doğrudan örtüşüyor. Günümüzde Fransa sahil şeritlerinde sigara yasağının kapsamını hızla genişletirken İspanya'da halihazırda yüzlerce plaj çoktan dumansız statüye geçmiş durumda. İtalya ve Belçika'da yerel yönetimlerin plajlardaki tütün kullanımını ciddi biçimde daralttığı bilinirken, Avustralya özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu sahil kesimlerinde dumansız plaj kurallarını uzun yıllardır büyük bir başarıyla uyguluyor. Dumansız alanlar genişletiliyor. Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapacak olan Antalya, izmaritle kirlenmeyen dumansız sahiller için düğmeye bastı. Kentteki Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara içilmesi yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: 4-1-4-1 dizilişi. 4-1-4-1 dizilişi modern futbolda özellikle savunma güvenliği ve orta saha yoğunluğunu bir arada sağlamak isteyen teknik direktörlerin başvurduğu oldukça dengeli ve disiplinli bir sistemdir. Sahanın her bölgesinde alanı kapatmak, rakibe boşluk vermemek ve geçişlerde hızlı davranmak isteyen takımlar için bu diziliş adeta bir kalkan gibidir. Ancak doğru uygulandığında sadece savunma değil, hücumda da genişlik ve yaratıcılık sunabilir. Bu sistemde geride klasik bir 4 kişilik savunma hattı bulunur. 2 stoper ve 2 bek. Bekler modern futboldaki rolleri gereği ileri çıkabilir ama genellikle bu sistemde daha dengeli ve temkinli davranmaları gerekir. Çünkü önlerinde tek bir defansif orta saha oyuncusu vardır ve bu oyuncunun görevi sadece rakip atakları kesmek değil, aynı zamanda savunma hattıyla orta saha arasında köprü olmaktır. Bu oyuncuya genellikle çapa ya da ön libero denir. Adeta sahanın sigortası gibidir. Eğer bu oyuncu yerini kaybederse takımın savunma dengesi bozulur. Orta sahadaki 4 oyuncu 4-1-4-1'in asıl omurgasını oluşturur. Bu 4 kişilik hat 2 iç orta saha ve 2 kanat oyuncusundan oluşur. İç orta saha oyuncuları hem defansif görev üstlenir hem de topu yönlendirir. Birisi daha çok pres gücü yüksek, mücadeleci bir karakterde olabilirken diğeri oyun kurucu yeteneklere sahip olabilir. Kanatlardaki oyuncularsa hem genişlik sağlar hem top taşır hem de geri dönüşlerle savunmaya destek verir. Bu oyuncuların hem dayanıklı hem de çevik olması gerekir. En önde tek başına görev yapan santrafor bu dizilişte çok yönlü bir role sahiptir. Sadece gol atmakta değil, top tutmak, kanatlara pas dağıtmak ve savunmadan çıkarken takımına nefes aldırmak gibi görevleri de vardır. Eğer bu forvet yalnız kalırsa takım hücumda yetersiz kalabilir. Bu nedenle onunla bağlantıya geçebilecek bir orta saha organizasyonuna ihtiyaç duyulur. Bu dizilişin en büyük avantajı savunma yapısının çok kompakt ve organize olmasıdır. Özellikle orta blokta yani sahanın ortasında 5 kişilik bir hat oluşturulabilir. Bu da rakibin pas yapmasını zorlaştırır. Ayrıca rakip topu kenara yönlendirmek zorunda kalır çünkü merkez tıka basa doludur. Bu yapı hem topu kapmak hem de geçiş hücumuna çıkmak için idealdir. Ancak zayıf yönleri de vardır. Eğer kanat oyuncuları geri dönmekte yavaş kalırsa savunma kenarlardan derinmeye açık hale gelir. Ayrıca sadece tek bir santraforla hücum yapmak, özellikle topa fazla sahip olmayan takımlarda hücum çeşitliliğini kısıtlayabilir. Bu yüzden orta sahadan ceza sahasına destek verecek oyuncular şarttır. Bu sistemin başarılı örneklerinden biri Fransa'nın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu sürecinde kullandığı yapıdır. Didier Deschamps, Kante'yi tek çapa olarak kullanmış, önünde Pogba ve Matuidi gibi çok yönlü orta saha oyuncularına görev vermiştir. Mbappe ve Griezmann gibi kanat oyuncuları hem savunmaya yardım etmiş hem de hızlarıyla kontra ataklarda büyük tehdit yaratmıştır. Tek forvet olarak Giroud'sa hem fiziksel hem de duvar göreviyle bu sistemin işlemesini sağlamıştır. Bir başka başarılı uygulama Diego Simeone'nin Atletico Madrid'idir. Özellikle savunma güvenliğini her şeyin önüne koyan Simeone zaman zaman 4-1-4-1'e döner ve bu yapıyla rakibi boğar, ardından hızlı geçişlerle hücuma çıkar. Türkiye'de bu sistemin uygulayıcılarından biri İsmail Kartal'ın 2023-2024 sezonundaki Fenerbahçe'sidir. Özellikle Avrupa maçlarında Fred'i merkezde oyun kurucu gibi kullanıp Kurinic veya İsmail Yüksek gibi isimlerle ön libero'yu sağlamlaştırarak bu yapıyı başarıyla kullandılar. Kanatlarda hızlı oyuncularla hızlı geçiş oyunları kurgulandı. Sonuç olarak 4-1-4-1 dizilişi doğru uygulandığında hem savunma direnci yüksek hem de organize geçiş oyunları oynanabilen bir yapıdır. Takımın merkezini kalabalık tutar, rakibin pas kanallarını kapatır, topa sahip olmadan da maç yönetmeye izin verir. Ancak bu yapının verimli olabilmesi için özellikle çapa pozisyonundaki oyuncunun yüksek oyun zekasına sahip olması, kanat oyuncularının tempolu ve sorumlu olması, forvetin ise yalnız kalmadan hücumda desteklenmesi gerekir. Bugün futbol ansiklopedisinde hem savunmacı, hem pragmatik, hem de hızlı ve etkili bir futbolun temelini oluşturan 4-1-4-1 dizilimini anlattık. Her sayfasında başka bir bilginin yer aldığı futbol ansiklopedisini takip etmeye devam edin.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Evlenmek artık sadece yuva kurmak değil, aynı zamanda ciddi bir finansal planlama süreci. 2026 yılında düğün organizasyonu, ev kurma giderleri, altın fiyatları ve kira maliyetlerindeki yükseliş çiftlerin bütçesini zorluyor. Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama evlilik maliyeti 1,8 milyon lira seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre en büyük harcama kalemlerini düğün organizasyonu, mobilya, beyaz eşya ve konut giderleri oluşturuyor. Yeni evlenen çiftlerin ilk büyük gideri kira ve depozito oluyor. Büyük şehirlerde yeni tutulacak bir daire için kira tutarları aylık 30 bin ve üzerinde. Depozito olaraksa genellikle bir kira bedeli alınıyor. Emlakçı ücretiyle birleşince bir ev kiralamak için çiftlerin cebinden en az 90 bin lira çıkıyor. Taşınma, abonelik ve küçük tadilat giderleri de bu maliyete eklendiğinde ev kurmanın faturası daha da büyüyor. Yeni ev kuran çiftlerin en büyük harcama kalemlerinden biri de mobilya ve beyaz eşya alışverişi. Oturma grubu, yatak odası takımı, yemek masası ve ev tekstili ürünlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekerken beyaz eşya paketleri de bütçeleri zorluyor. Orta segment bir beyaz eşya paketi 100 bin lirayken mobilyalar eklenince bu fiyat 200 bin lirayı aşıyor. Küçük ev aletleriyle birlikte bir evi baştan aşağı dizmenin maliyeti ise 300 ila 350 bin lira bandında. Düğün yapmak isteyen çiftler ise düğün mekanlarına bakarken astronomik rakamlarla karşılaşıyor. Mahalle arası bir düğün salonunda düğün yapmanın maliyeti en az 150 bin lira. Bu fiyat akşam ve öğlen saatlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Düğünün içerisine yemek veya kokteyl tabağı menüsü eklenecek olduğunda ise fiyat daha da yukarıya tırmanıyor. Gelin ve damadını en özel günlerinden birinde giyecekleri gelinlik ve damatlık fiyatları da oldukça yüksek. Orta segment bir takım elbise markasına damatlık seti satın alacak olursanız 20 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Gelinliklerde ise bu fiyatlar çok daha yüksek. En uygun kiralık gelinlikler 30 bin liradan başlarken bu rakam 40, 50, 60, 70 diye tırmanıyor. Düğün günü saç ve makyaj için kuaförlerin istediği fiyat ise en az 15 bin lira. Kuaför hizmetini kendi istediğiniz yerde almak isterseniz aynı kuaförde fiyat 50 bin liraya çıkıyor. Damat tıraşı için ise ortalama 5 ila 6 bin lira civarında bir ücret isteniyor. Yalnızca nikah yapmak isteyen çiftler için ise nikah ücreti ilçeye göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'un kimi semtlerinde 8 bin lira olan nikah ücreti, kimi semtlerde 20 bin lira olarak görülüyor. Yeni evlenen çift balayı tatili yapmak istediğinde ise Antalya'da ortalama bir balayı tatilinin fiyatı 4 gece için ulaşım hariç 60 bin lira. Tüm bu kalemler hesaplandığında düşük orta bütçeyle evlenmek isteyen bir çiftin 800 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Ayrıca tercihen nişan, kına, düğün hediyesi veya düğün takılarının fiyatları da hesaplandığında bu fiyat 1 milyon lirayı aşıyor. 2026 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyeti şehir, davetli sayısı ve yaşam tercihine göre değişse de ortalama bir düğün ve ev kurma bütçesi 1 milyon lirayı aştı. Düğün salonundan altına, beyaz eşyadan kiraya kadar hemen her kalemde yaşanan artış, genç çiftleri sade nikah ve küçük organizasyonlara yöneltiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dondurma hem bir lezzet hem de insanlık tarihi boyunca serinleme arayışlarının bir ürünü olarak var olmuştur. Tarihte soğuk tatlılar ilk kez Mezopotamya, Pers, Çin ve Roma uygarlıklarında görülmüştür. Persler M.Ö. 500'lü yıllarda kar ve buz depolayarak yazın serin içecekler ve tatlılar hazırlıyorlardı. Özellikle falodeh adı verilen ince pirinç veya nişasta şehriyesinin gür suyu ve limonla karıştırılıp karla soğutulması dondurmanın öncüsü olarak sayılabilir. Benzer şekilde Çin'de M.Ö. 2000'li yıllarda pirinç ve süt karışımının kar üzerinde dondurulduğu ve bu tür sütlü buzlu karışımların soylulara sunulduğu bilinmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde İmparator Neron, dağlardan getirttiği karı, bal, meyve püresi veya şarapla karıştırarak soğuk tatlılar hazırlatırdı. Ancak bu karışımlar modern dondurmada olduğu gibi süt, krema ve yumurta bazlı değildi. Arap dünyasının şerbet kültürü dondurmanın tarihinde önemli bir eşik olmuştur. 9. yüzyıldan itibaren Araplar şeker kullanımını yaygınlaştırarak buzla karıştırdıkları şuruplardan şerbet ürettiler. Bu soğuk tatlılar Orta Doğu ve Akdeniz'e yayılarak Avrupa mutfağını da etkiledi. Bugünkü dondurmanın temeli ise soğutma tekniklerindeki gelişmeyle gerçekleşti. 16. yüzyılda tuz ve buzun birlikte kullanılmasıyla donma noktası düşürüldü. Bu sayede sıvı karışımlar daha düşük sıcaklıkta katılaştırılabildi. İtalyanlar bu yöntemi geliştiren ve Avrupa'da dondurmayı tanıtan başlıca halklardan biri olarak bilinir. Floransalı aşçı Francesco Propio del Coltelli, Paris'te 1686'da açtığı Cafe Procope ile dondurmayı halka sunarak gastronomik bir devrime imza atmıştır. Dondurma 18. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da aristokrasinin sofrasından yavaş yavaş halkın mutfağına inmeye başladı. Fakat asıl kitlesel üretim 19. yüzyıl Amerika'sında gerçekleşti. 1843 yılında Nancy Johnson elle çevrilen ilk dondurma makinesini icat etti ve patentini aldı. Bu cihaz buz ve tuz karışımının çevresine yerleştirilen silindirik bir hazne ile karışımı donduruyor, pürüzsüz bir yapı oluşturuyordu. Sanayi devrimin ardından soğutma teknolojisinin gelişmesi dondurma endüstrisini de etkiledi. Rivayete göre 1904 St. Louis fuarında dondurma satan bir stand tabakları tükenince yanındaki waffle satıcısıyla işbirliği yaparak dondurmayı kıvrık waffle'lara doldurmaya başladı. Böylece bugünkü dondurma külahı popüler hale geldi. Günümüzde dondurma küresel bir endüstriye dönüşmüştür. 2024 yılında küresel dondurma pazarının 80 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bugün vegan dondurmalar, düşük kalorili alternatifler ve farklı coğrafi lezzetler dondurma çeşitliliğini arttırmaktadır. Peki Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Türkiye'de dondurmanın tarihi dünya tarihinden farklı bir yol izleyerek yerel kültürle birleşmiştir. Dünyada olduğu gibi Anadolu topraklarında da serinlik arayışının ve tatlı geleneğinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Türkiye özellikle Maraş dondurması gibi kendine özgü lezzet sayesinde dondurma konusunda dünyada bambaşka bir yere sahip oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde soğuk tatlı tüketimi oldukça yaygındı. Karsambaç ya da bici bici gibi kar üzerinde meyve şurubu dökülerek hazırlanan tatlılar, Anadolu'nun sıcak bölgelerinde halkın serinlemek için başvurduğu yöntemlerden biriydi. Özellikle saray mutfağı, Uludağ, Toroslar gibi dağlardan getirilen kar ve buzları karlık adı verilen özel buzluklarda saklayarak yaz aylarında kullanıyordu. Ünüyle bilinen Maraş dondurmasını ise farklı kılan iki ana unsur bulunur: salep ve dövme tekniği. Salep, orkide köklerinden elde edilen nişasta ve glikomanan gibi polisakkaritlerce zengin bir tozdur. Bu madde su tutma kapasitesi ve kıvam artırıcı özelliği sayesinde dondurmanın erime süresini uzatır, elastik ve çiğnenebilir bir yapı kazandırır. Maraş dondurması üzerinde karışım geleneksel olarak büyük kazanlarda uzun süre tokmakla dövülür. Bu dövme işlemi dondurmanın içindeki buz kristallerinin küçülmesini sağlar. Maraş dondurmasının bugünkü formunu alması 19. yüzyıl sonunu bulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Maraşlı ustalar önce İstanbul'u ardından İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere göç ederek dondurma dükkanları açmış, böylece bu eşsiz tat Anadolu dışına da yayılmıştır. 1970'lerden itibaren Türkiye'de endüstriyel dondurma üretimi hız kazanmıştır. Özellikle uluslararası markaların pazara girmesiyle külah dondurma, kutu dondurma ve çubuklu dondurmalar yaygınlaşmıştır. Ancak Maraş dondurması yerel üretim ve gösterişli sunumuyla daima geleneksel kültürünü korumayı başarmıştır. Maraş dondurması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle korunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de dondurma üretimi yaklaşık 368 bin ton olarak gerçekleşmiş, kişi başı yıllık dondurma tüketimi ise 5,5 kilogramı aşmıştır. Kısacası tüm dünyanın serinlik arayışı, yüzyılların mirasını dondurma külahında bugüne kadar getiriyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın tarihi antik çağlardan günümüze kadar uzanıyor. Peki dondurmanın ortaya çıkışı nasıl oldu? Dünyada ve Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 1984 Haziran'ında tarihte bugün Rus bir bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris oyunu yayınlandı. Tetris'in buluşuna giden tarihsel süreç ise Henry Dudney'den Solomon Galumba, oradan da Alexey Pajitnov'a uzanıyor. Dünyanın en büyük bulmaca mucitlerinden biri olan Henry Dudney, küçüklüğünden beri satranç oynamaya ve matematik problemleri üzerinde düşünmeye meraklıydı. 1917'de Amusements in Mathematics kitabında geçen ve The Four Postage Stamps başlıklı bulmacasından şöyle bahsediyordu. "Saymak kadar kolay" ifadesi bazen duyulan bir ifadedir. Ancak bazen saymak kafa karıştırıcı olabilir. Aşağıdaki basit örneği ele alalım. Diyelim ki bu biçimde 3'e 4, 12 posta pulu satın aldınız ve bir arkadaşınız sizden 4 pul ve bu pullar ayrık olmayacak şekilde yırtmanızı istiyor. Bu 4 pulu kaç farklı şekilde yırtmanız mümkün? Verilen sayılar şunlar olabilir. 1, 2, 3, 4 veya 2, 3, 6, 7 veya 1, 2, 3, 6 veya 1, 2, 3, 7 veya 2, 3, 4, 8 ve bunun gibi. Bu 4 pulun belirtilen şartlarda kaç tane olduğunu sayabilir misiniz? 50'den fazla değildir. Dolayısıyla bu büyük bir sayı değildir. Peki tam kaç tane olduğunu bulabilir misiniz? Bu bulmaca Tetris bloklarının ortaya çıktığı ilk zamanlardı. Çünkü oluşturulan şekiller tam da Tetris'e uyumluydu. Böylelikle Dudney 1907'de 5 kare bloklarla, 1917'de ise 4 kare bloklarla Tetris'in temelini atmış oluyordu. Bilim bazen tek bir sıçrayışla ileriye hızlı bir atılım yaparken bazen de küçük adımlarla üstüne koya koya ilerler. Bu bağlamda Dudney'nin yaptığı bu atılımı devam ettiren kişi tam da Dudney'nin çalışmalarından 51 yıl sonra 1968'de Solomon Galumb, poliominolarla yaptığı çalışmalarında Tetris bloklarının yeni formlarından bahsediyordu. Poliominolar bir veya daha fazla eşit karenin uçtan uca birleştirilmesiyle oluşturulan düzlem geometrik bir şekildir. Aynı zamanda hücreleri kare olan bir poliformdur. Galumb yapmış olduğu çalışmalar sonucunda mevcut olan Tetris bloklarını sınıflandırma ve işlem yapılabilir düzeye getirmişti. Galumb'ın yaptığı bu çalışmalar Tetris oyununun oluşumuna büyük bir katkı sağlamıştı. Çünkü çocukken Galumb'ın geliştirdiği pentomino benzeri oyuncaklarla oynayan Alexey Pajitnov büyüdüğünde bir bilgisayar mühendisi olarak karşımıza çıkıyordu. Alexey Pajitnov, Moskova'daki Sovyet Bilimler Akademisi'nde yeni bir bilgisayar türü olan Elektronika 60'ı test etmekte görevli bir yazılım mühendisiydi. Bunu yapmak için çocukluğundan kalma bir bulmacaya dayalı basit bir oyun yazdı. Pajitnov, 5 eşit kareden oluşan farklı ahşap şekillerin bir kutuda bir araya getirildiği Pentominolar adlı bir bulmaca oyunundan ilham aldı. Pajitnov, şekilleri 4 kareye uyacak biçimde ayarladı. Tetris adını da Latince'de 4 anlamına gelen tetra ile en sevdiği spor olan tenisi birleştirerek uydurdu. Amacı hem bilgisayarın gücünü kontrol etmek hem de biraz eğlenmekti. Ancak oyunun ilk versiyonu günümüzde aşina olduklarımıza fazla da benzemiyordu. Pajitnov bu oyunu disketlere yazıp arkadaşlarına iletti. Kısa zamanda birçok kişi oyunun bağımlısı olmuştu. Pajitnov oyundan para kazanmıyordu ve kazanmaya da niyeti yoktu. Fikirler devlete aitti ve yazılımı bir ürün olarak satma kavramı ona yabancıydı. Pajitnov, Macaristan'daki bir meslektaşına bir kopya gönderdiğinde ise oyunun kaderi değişecekti. Pajitnov'un Tetris'i Macaristan'daki bir meslektaşına göndermesi üzerine oyun, Macaristan Teknoloji Enstitüsü yazılım sergisinde sergilenmeye başladı. Oyunu bu sergide gören Robert Steen, Tetris'in lisansını alarak oyunu İngiltere ve Amerika'daki distribütörlere lisansladı ve oyun bilgisayarlarda oynanmak üzere lisanslanarak satılmaya başlandı. 1986 yılında oyun Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez pazarlandığında büyük bir heyecan oluşturdu. Sovyetler Birliği'nde üretilip Amerika'ya satılan ilk yazılım ürünü oldu. Birçok insan oyunun sahibi olmak için bilgisayarlarını yenilemeyi dahi göze aldı. Bunun nedeni oyunun sadece IBM tabanlı PC'lerde çalışmasıydı. 90'lara gelmeden Amiga, Atari, Microsoft ve daha bir sürü şirket oyunun kendilerine ait sürümlerini piyasaya sürdü. Aynı yıl 3 disklik bir Tetris oyunu varyasyonuyla Apple da bu yarışa dahil oldu. Bütün dünyada tam anlamıyla bir Tetris çılgınlığı yaşanmaktaydı. Japonya'da yaşayan Hollandalı bir video oyunu geliştiricisi ve iş adamı olan Hank Rogers, Tetris'in Nintendo tarafından 1989'un başlarında Japonya'da piyasaya sürülen Game Boy için mükemmel bir eşleşme olduğunu fark eden ilk kişiydi. Tetris'in Game Boy versiyonu 35 milyon adet sattı. Sonrasında konsolun tüm zamanların en başarılılarından biri olmasına yardımcı oldu. Ancak oyunun başarısına rağmen Pajitnov hala oyundan para kazanmıyordu. Aynı zamanda Nintendo ve Atari arasında Tetris'in ev konsolu hakları konusunda bir çalışma başlamıştı. Pajitnov 1991'de Seattle'a gitmek için Moskova'dan ayrıldı. 1995'ten sona erdiğinde nihayet oyun için telif hakkı almaya başladı. 1996'da Tetris şirketini kurdu. 2005 yılında Tetris şirketi Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra devlete ait bir şirketten özel bir şirkete dönüşen Elorg'u satın aldı. Bu sayede dünya çapındaki Tetris haklarının kontrolünü ele geçirdi. Şirket her Tetris parçasının adlarını ve renklerini standartlaştırdı ve ticari marka haline getirdi. Tetris oyunu rekorlar

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Google, Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek salmayı planlıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in araştırma birimi bünyesinde yürütülen Debug projesi kapsamında ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineğin doğaya bırakılması planlanıyor. Projenin amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu kimyasal yöntem kullanmadan azaltmak. ABD Federal Register'da Aralık 2025'te yayımlanan başvuru dosyasına göre deneme 2 yıl sürecek. İlk yıl 16 milyon, ikinci yılda 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon erkek sivrisinek salınacak. Çalışmanın uygulanacağı kesin bölgeler ve başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunuyor. Projede kullanılacak erkek sivrisinekler bir bakteriyle enfekte edilecek. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalar gelişmeyerek larva oluşturmayacak. Böylece zaman içerisinde hedef bölgedeki sivrisinek nüfusunun azalması amaçlanıyor. Araştırmacılar, yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırarak hastalık bulaştırabildiğine dikkat çekiyor. Erkek sivrisineklerse insanlardan kan emmediği için doğrudan hastalık taşıma riski oluşturmuyor. Debug projesi, Alphabet'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında bilim insanları, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. Projede kullanılan yöntem, zararlı böcek popülasyonunu baskılamak için uzun yıllardır uygulanan steril böcek tekniğinin bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor. Daha önce vida sineği ve Akdeniz meyve sineği gibi tarım ve hayvancılık açısından zararlı türlerle mücadelede de benzer yöntemler kullanılmıştı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun azaltılmasının dank humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılımını sınırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililerin onay vermesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak uygulanacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Debug projesi kapsamında Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisi taşıyan erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi sonucu yumurtaların gelişememesi hedeflenirken, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Proje, dank humması, Zika ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla kimyasal yöntem kullanmadan mücadele etmeyi hedefliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunan uygulamanın çevresel etkileri de inceleniyor. Onay verilmesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak hayata geçirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: 4-5-1 dizilişi. 4-5-1 dizilişi futbol sahasında kompaktlık, sabır ve disiplin üzerine kurulu sistemlerin başında gelir. Bu dizilişin temel felsefesi orta sahayı kalabalık tutarak rakibin oyun kurmasını engellemek, hücuma ise kontrolü ve gerektiğine hızlı çıkışlarla gitmektir. 4 savunmacı, 5 orta saha oyuncusu ve tek bir forvetten oluşan bu yapı defansif yönü güçlü ama doğru oyuncu profilleriyle birlikte ofansif anlamda da tehdit oluşturabilecek bir düzene sahiptir. Bu sistemde arka dörtlü klasik bir savunma hattıdır. İki stoper ve iki bek. Beklerin ileri çıkışı bu dizilişte daha temkinlidir. Genellikle öndeki kanat oyuncularının savunmaya yardım etmesi beklendiği için bekler hem ileriye çıkmak hem de alan kapatmak açısından dengeli davranmak zorundadır. Orta saha beşlisi ise bu dizilişin kalbidir. Beşli orta sahada genellikle 3 merkez oyuncu ve 2 kanat oyuncusu bulunur. Bu merkez üçlüden biri defansif görev üstlenir. Adeta bir çapa gibi savunmanın önünü süpürür. Bu oyuncu pozisyon bilgisi yüksek, oyun görüşü olan ve takımın dengesini sağlayan bir isim olmalıdır. Diğer iki merkez oyuncuysa biri daha ofansif özellikte, diğeri daha dengeli veya pres gücü yüksek olabilir. Bu çeşitlilik takımın ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlar. Kanat oyuncuları bu sistemde çok büyük öneme sahiptir. Hem ileriye çıkıp hücumda genişlik sağlarlar hem de savunmaya dönüp beklerin arkasını kapatmak zorundadırlar. Yani 4-5-1'in başarılı işlemesi için bu iki kanat oyuncusunun temposu ve takım disiplini yüksek olmalıdır. Eğer bu oyuncular savunmaya yardım etmezse takım kenarlardan büyük açıklar verir. En önde görev yapan tek santraforsa bu dizilişte yalnız kurt gibidir. Bu oyuncunun sadece bitirici olması yetmez. Sırtı dönük oynamalı, top saklamalı, takım arkadaşlarının hücuma katılması için zaman kazandırmalıdır. Ayrıca uzun toplarla buluşup savunmayı yıpratabilmeli, gerektiğinde rakip stoperleri presle boğabilmelidir. Yani bu forvet oyuncusu hem fiziksel hem de mental açıdan çok güçlü olmalıdır. Bu sistemin en büyük avantajı alan kapatmada çok etkili olmasıdır. Orta saha beşlisi sayesinde hem merkezde hem kanatlarda yoğunluk yaratılır. Rakip takım topa sahip olsa bile boş alan bulmakta zorlanır. Ayrıca bu yapı kontratak oyunları için çok elverişlidir. Top kapıldığında hızlı kanat oyuncuları ve orta saha desteğiyle tehlikeli ataklar üretilebilir. Bu yüzden 4-5-1 hem savunma güvenliğini sağlamak hem de kontra tehdit oluşturmak isteyen takımların favori sistemlerinden biridir. Ancak dezavantajları da vardır. Tek forvetle oynandığı için hücumda yeterli destek sağlanmazsa takım çok izole kalabilir. Özellikle topa sahip olmaya çalışan takımlar bu dizilişte yeterince üretken olamayabilir. Aynı zamanda kanat oyuncularının çok fazla savunma yükü taşıması onların hücumda etkisizleşmesine sebep olabilir. Eğer bu oyuncular yeterince koşmazsa sistem çöker. Tarihte bu sistemi çok iyi kullanan takımlardan biri Jose Mourinho'nun 2004-2005 Chelsea'sidir. O takımda Claudio Makalele, çapa pozisyonunda adeta bir metronom gibi oynarken Lampard ve Thiago onun önünde görev yapıyordu. Kanatlarda Duff ve Robben gibi hızlı oyuncularla, Drogba gibi güçlü bir forvetle bu sistem çok etkili olmuştu. Chelsea bu yapıyla hem savunmada sağlam durdu hem de hızlı çıkışlarla rakiplerini cezalandırdı. Bir başka örnek 2002 Dünya Kupası'ndaki Almanya'dır. Bu turnuvada Balak orta sahayı taşıyan isimdi. Takım 4-5-1 benzeri bir yapıyla önceliği savunmaya verip topu kaptıktan sonra hızlı hücumlara çıkıyordu. Finale kadar bu disiplinli yapıyla geldiler. Türkiye'de ise bu sistem zaman zaman büyük takımlar tarafından Avrupa deplasmanlarında kullanılmıştır. Özellikle Fatih Terim'in bazı Galatasaray kadrolarında ya da Şenol Güneş'in Beşiktaş'ında Avrupa maçlarında bu diziliş tercih edilmiştir. Fenerbahçe'de de Aykut Kocaman döneminde bu yapının izleri görülmüştür. Takım savunmaya gömülür, orta sahayı kalabalık tutar ve hızlı hücumlarla gol arardı. Sonuç olarak 4-5-1 doğru oyuncularla uygulandığında çok sağlam, dirençli ve kontrollü bir futbol anlayışı sunar. Özellikle güçlü rakiplere karşı deplasmanda oynarken ya da skor üstünlüğü elde edildikten sonra skoru korumak isteniyorsa bu diziliş taktiksel anlamda çok işlevseldir. Ancak hücum çeşitliliği açısından bazı kısıtlamaları vardır. Bu yüzden sistemin başarılı olabilmesi için kanatların çalışkanlığı, orta sahanın dinamizmi ve ileri uçtaki forvetin çok yönlü olması şarttır. Bugün sabır ve disiplin üzerine kurulu bir sistem olan 4-5-1 dizilimini anlattık. Yepyeni bir futbolun ansiklopedisinde daha görüşmek üzere.
3: Futbolun ansiklopedisi.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
2: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeyi hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. İki ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950 Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusunda saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerine gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürüşlerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sadece belirli bir bölgede yetişen, başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmayan endemik bitkiler, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Her yıl keşfedilen yeni türlerle birlikte bu eşsiz miras daha da genişliyor. Sadece belirli bir bölgeye özgü olarak yetişen bitki türlerine endemik bitkiler adı veriliyor. Bu bölgeler kimi zaman bir ülke coğrafyasının tamamı kadar geniş olabilirken, kimi zaman yalnızca bir il, ilçe, mahalle, köy, nehir ya da göl kıyısı, bir dağın eteği veya dar bir vadi gibi oldukça sınırlı alanları kapsayabiliyor. Endemik kelimesi kökenini Latince'de yerli anlamına gelen endemus sözcüğünden alıyor. Nadir bitkiler yaşam alanlarının son derece kısıtlı olması nedeniyle genellikle nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. Ancak her nadir bitki aynı zamanda endemik olmayabiliyor. Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısından iklim çeşitliliğine, toprak yapısından su kaynaklarına kadar birçok özelliği sayesinde dünya üzerindeki bitki biyoçeşitliliği açısından en zengin ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü yetişiyor. Bu türlerin yaklaşık 4 bini sadece Türkiye sınırları içerisinde görülen endemik türlerden oluşuyor. Türkiye'deki bitkilerin yaklaşık %33'ü endemik bitki niteliğinde. Her yıl onlarca yeni bitki ya da alt türünün keşfedilmesi, Türkiye florasının ne kadar zengin ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok endemik ve nadir türün nesli tehdit altında olduğundan dolayı koruma altına alınmış durumda. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde endemik bitkilerin dağılımı ise şu şekilde. Akdeniz bölgesinde 850, Doğu Anadolu'da 500, İç Anadolu'da 350, Karadeniz'de 300, Ege bölgesinde 200, Marmara'da 110 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 70 tür endemik bitki bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunurken bunların yaklaşık 4 bini yalnızca Türkiye'de yetişen endemik türlerden oluşuyor. Her yıl keşfedilen yeni bitki türleri ülkenin bitki biyoçeşitliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyici. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye, tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu.

0: Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas, 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı? Bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 4'te 3'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altında olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın, daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve, salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Çizmeyi aşmak. Bazen biri öyle bir yorum yapar ki bu senin işin değil dersiniz. Aklının ermediği bir konuda fikir yürütür, haddini aşar. İşte tam da böyle durumlarda kullanırız şu sözü. Çizmeyi aşmak. Peki bu deyim nereden geliyor? 19. yüzyılda Paris'te büyük bir resim sergisi düzenlenir. Sergiyi gezenler arasında bir adam özellikle bir tabloya uzun uzun bakar. Tabloda bir şövalye resmedilmiştir. Adam başını sallayarak söylenir. Bu çizmede körük kıvrımı hatalı. Ressam adamla konuşmaya gider. İşiniz nedir diye sorar. Adam kunduracıyım der. Ressam da bunu dikkate alır, boyalarını alır, çizmeyi düzeltir. Adam haklıdır, çizme daha iyi görünür. Ama sonra durmaz devam eder. Pantolon da yanlış, kemer de olmamış. Bu noktada ressam artık dayanamaz. Bak dostum, sen kunduracısın, çizmeden yukarı çıkma. İşte bu söz zamanla bir deyime dönüşür. Bilmediği, yetkisinin dışındaki işe karışanlara söylenen net bir uyarı haline gelir. Bugün biri haddini aştığında hala çizmeyi aşma deriz. Çizmeyi aşmak deyiminin hikayesini sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz mevsimi kimileri için enerjili dolu günlerin, tatilin ve sosyal buluşmaların habercisiyken, kimileri için ise bunaltıcı sıcaklar, uykusuzluk ve huzursuzlukla geçen uzun geceler anlamına geliyor. İnsanların mevsim tercihleriyle ilgili tanımlamalar literatürde de kendine yer buluyor. Kar yağışını seven bireyler için çiyonofil ifadesi kullanılırken, güneşli günlere ve sıcak havalara tutkuyla bağlı olanlar için heliofil terimi tercih ediliyor. Yunanca helios kökünden gelen bu sözcük, güneşi ve parlak günleri seven kişiler için kullanılıyor. Öte yandan yaz mevsimini sevmeyenler için literatürde yaygın ya da resmi bir tanım bulunmuyor. Bu kişiler esprili biçimde yaz sevmeyenler olarak adlandırılıyor. Her bireyin mevsimlerde kurduğu bağ farklılık gösterse de yazın insan psikolojisi üzerindeki etkileri bilimsel olarak da destekleniyor. Güneş ışığı ve uzun günler ruh halini yükseltebiliyor. Aynı zamanda huzursuzluk, yorgunluk ve iç sıkıntısı gibi olumsuzluklara da zemin hazırlayabiliyor. Güneşli havaların ruh halini olumlu etkilediği bilimsel olarak da açıklanabiliyor. Güneş ışığı, beyinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini artırıyor. Aşırı sıcakların insan psikolojisine etkisini Radyo Sputnik'e anlatan klinik psikolog Aysu Çelenoğlu, bu etkinin yalnızca psikolojik değil, nörobiyolojik temellere de dayandığını belirtiyor. Güneşli günlerde ve özellikle yaz mevsiminde birçok insan ruh halinin iyileştiğini hisseder diyen Aysu Çelenoğlu şöyle konuştu.
2: Daha çok ışık, daha fazla renk, sosyal ilişkiler ve doğayla temasın artması, tatil, deniz gibi farklı ortamlar ve uyaranlar duysal sistemleri uyararak ruh halini canlandırır. Ancak bu durum yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda nörobiyolojik temellere de dayanır. Beynimizde ruh halimizi, motivasyonumuzu ve sosyal ilişkilerimizi etkileyen kimyasallar vardır. Serotonin, dopamin, endorfin ve oksitosin. Güneş ışığı bu kimyasalların üretimini doğrudan ve dolaylı olarak artırır.
1: Serotonin, mutluluk, canlılık ve duygusal dengeli ilişkili bir nörotransmitterdir ifadesini kullanan Çelenoğlu, serotonin düzeyi yükseldiğinde duygu durum iyileşir, motivasyon artar ve depresyon riski azalır dedi. Güzel hava ve uzun günler bireyleri dışarı çıkmaya, hareket etmeye teşvik ediyor. Fiziksel aktivite artışı ise ruh halini doğrudan etkiliyor. Yapılan araştırmalar haftada yalnızca bir gün yapılan kısa süreli egzersizlerin bile mutluluğu artırabileceğini gösteriyor. Doğada geçirilen zaman stres hormonlarını düşürürken kuş sesleri, deniz kenarında bulunmak ya da yeşil alanlarda vakit geçirmek huzur veriyor. Ayrıca düğünler, buluşmalar ve açık hava etkinlikleri gibi yazın artan sosyal faaliyetleri bireylerin sosyal bağlarını güçlendirerek ruh sağlığına katkı sağlıyor. Tatil yapabilen bireyler içinse bu dönem yenilenme, stresten uzaklaşma ve kaliteli uykuyla birlikte fiziksel ve zihinsel bir iyileşme fırsatı sunuyor. Ancak yaz mevsimi her birey için aynı derecede moral verici olmayabiliyor. Nadir de olsa bazı kişilerde yaz depresyonu olarak bilinen mevsimsel duygu durum bozukluğu gözlemlenebiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu bu konuda şu bilgileri paylaştı.
2: Yaz depresyonunun görülme sıklığı nadir olsa da vardır. Genellikle kış aylarında görülen mevsimsel depresyonun aksine yaz aylarında başlayan bu durum, uykusuzluk, iştahsızlık, huzursuzluk, anksiyete ve aşırı enerji hissiyle beraber gelen tükenme, duygusal çöküntü, isteksizlik ve içe kapanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Depresif bozukluk genelde yorgunluk ve aşırı uyumayla senkronizeyken yaz depresyonu ajitasyon ve uyku bozukluğuyla ayırt edilir. Yüksek sıcaklıklar, uzun günler ve sosyal baskılar bazı kişilerde stres düzeyini artırarak ajitasyona zemin hazırlayabilir. Çevresindeki insanların tatil yaptığını, dışarıda vakit geçirdiğini, sosyal medyada aktif olduğunu görmek kişide yetersizlik ya da dışlanmışlık hissi yaratabilir.
1: Yüksek sıcaklıklar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik stres kaynağına da dönüşebiliyor. Terleme, halsizlik ve susuzluk gibi fiziksel etkiler sinir sistemini uyararak tahammülsüzlüğe ve asabiyete yol açabiliyor. Çelenoğlu bu durumun öfke ve agresyonla ilişkisine dikkat çekerek şöyle konuştu.
2: Aşırı sıcak, nemli ve bunaltıcı havalar fizyolojik rahatsızlık yaratır ve uyku kalitesini bozar ve stres hormonu seviyesini artırır. Bu durum kişinin tahammül eşiğini düşürür, dürtü kontrolünü bozar, öfke yönetimini zorlaştırır. Dolayısıyla çevresel stresörlere karşı agresyon daha kolay ortaya çıkabilir. Sıcak havanın öfke, huzursuzluk ve şiddet eğilimini tetikleyebileceğini gösteren bilimsel çalışmalar vardır. Özellikle kriminoloji araştırmaları saldırgan suçların yaz aylarında arttığını ortaya koyar. Ancak sıcak havanın doğrudan bir saldırganlık nedeni olmadığını, rahatsızlık edici fizyolojik etkileriyle kişinin agresyon eşiğini düşürerek bu davranışı kolaylaştırabildiğini vurgulamakta fayda vardır. Bu nedenle sıcak havalarda stres yönetimi, serin ortamlarda bulunmak ve uyku düzeni gibi faktörler önemli hale gelir.
1: Yaz aynı zamanda bazı bireylerde tatil stresi de yaratabiliyor. Rutinlerin değişmesi, okul tatilleri, iş programlarının aksaması ya da seyahat hazırlıkları gibi nedenlerle bireylerde kaygı artabiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu sosyal medya etkilerine de dikkat çekerek şunları söyledi.
2: Yaz aylarında dışarıda geçirilen vakit ve sosyal aktiviteler artar. Haliyle sosyal medyada artan tatil, eğlence, mutluluk temalı içeriklere sık sık maruz kalırız ve başkalarının hayatının mükemmel olduğu algısına kapılırız. Bu durum kıyaslama davranışını yaratarak yetersizlik ve değersizlik duygularını tetikler.
1: Bir başkasının gösterişli hayatı kişinin kendi yaşamını sorgulamasına sebep olabilir diyen Çelenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Benim yaşamım neden böyle değil? Ben neden bu kadar mutlu değilim gibi düşünceler, kaygı, tatminsizlik ve bir şeyleri kaçırma hissi doğurabilir. Özellikle ergenlerde ve yalnızlık çeken bireylerde sosyal çevreden geri kalma, dışlanmış hissetme ve güncel olamama korkusu anksiyete ve huzursuzluk yaratabilir. Yaz mevsimi sosyalleşme, tatil ve mutluluk zamanı olarak kodlandığı için bunu yaşayamayan bireylerde sosyal medyanın da etkisiyle depresif hisler, değersizlik ve dışlanmışlık artar. Bu nedenle sosyal medya kullanımı dengelenmeli, kişi kendi hayatının gerçekliğini ve değerini hatırlayacak farkındalıkta hareket etmelidir.
1: Yazın zorluklarına karşı bireylerin bazı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Çelenoğlu şu önerilerde bulundu.
2: Yaz aylarında artan sıcaklık, günlerin uzaması ve yaşam düzeyindeki değişiklikler uyku kalitesini olumsuz etkileyerek ruh sağlığını bozabilir. Geç saatlerde kararan hava ve nemli ortamlar uykuya dalmayı zorlaştırırken, tatil dönemleri geç yatma ve uyanma alışkanlıkları oluşturur. Bu durum depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı, öfke kontrolü bozukluğu, yeme sorunları ve sosyal geri çekilme gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Uyku bozuklukları kronik hale gelirse bilişsel işlevler zarar görebilir, psikolojik dayanıklılık azalabilir ve bazı metabolik hastalıklar ortaya çıkabilir. İçe dönük, hassas ya da mükemmelliyetçi bireyler yazın uyaranlarına karşı daha duyarlıyken dışa dönük kişiler genellikle yaz mevsimini daha olumlu yaşar. Ruhsal dengeyi korumak için sabah saatlerinde güneş ışığına çıkmak, uyku saatlerini sabit tutmak, sosyal medyayı sınırlamak, doğayla iç içe olmak, dengeli beslenmek, bol su içmek, yürüyüş yapmak, günlük plan oluşturmak ve başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmak önemlidir. Duygusal zorlanma hissedildiğinde ise bir uzmandan destek alınmalıdır. Özellikle uzun süren isteksizlik, huzursuzluk, uyku ve iştah sorunları, yalnızlık ve değersizlik hissi ya da kendine zarar verme düşünceleri varsa bu belirtiler basit bir mevsimsel geçiş olarak görünmemeli, mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır.
1: Kimi insan için canlılık ve moral kaynağı olan yaz mevsimi, kimi için huzursuzluk ve stres nedeni olabiliyor. Uzmanlara göre yaz aylarında ortaya çıkan ruhsal belirtiler geçici değilse ve kişinin işlevselliğini belirgin biçimde etkiliyorsa profesyonel destek alınması gerekiyor. Ruh sağlığı beden sağlığı kadar önemli. Yaz mevsiminde de bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karaköy Taksim Tünel yapımı ve işletmesi hakkında pek çok ilginç hikaye barındırıyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan tünel, 17 Ocak 1875'te açıldığında İstanbul'un ulaşım dünyasında devrim niteliğinde bir adım atılmıştı. Gelin o günlere ve İstanbul'un ilk metro hattı olan Karaköy Taksim Tüneli'nin açılışından önceki sürece bir göz atalım. 17 Ocak 1875 İstanbul için tarihi bir gündü. O gün Galata ve Beyoğlu'ndaki kalabalıklar ilk seferini yapacak olan Karaköy Taksim Tüneli'ni görmek için toplandı. Eugen Henry Gavant, İstanbul'daki ulaşımı daha verimli hale getirmek için hayalini gerçekleştirdi ve tünel yıllar sonra İstanbul'un simgesi olacaktı. İstanbul'un Galata ile Beyoğlu arasında sıkça gidip gelen yaklaşık 40 bin kişiye hitap etmek amacıyla 1867'de Eugen Henry Gavant, İstanbul'da geçirdiği zaman boyunca şehrin iki önemli merkezi arasında daha hızlı ulaşım sağlamak için bir yeraltı demir yolu fikrini geliştirdi. O dönemin yüksek kaldırım yoluysa dik eğimi ve bakımsız yapısıyla bu yoğun kalabalığı taşımaya yeterli değildi. Gavant, Fransa'dan yatırım almayı umarak projeyi tasarlamaya başladı. Ancak Fransa'da çıkan savaşlar nedeniyle projeyi ilerletmekte zorlanınca İngiliz yatırımcılarıyla anlaşma yaparak İstanbul Demir Yolu Şirketi'ni kurdu ve 1871'de inşaat başladı. Günümüzde hala faaliyeti olan Karaköy Taksim Tünel, İstanbul'un önemli ulaşım hatlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Tünelin günlük yolcu kapasitesi yaklaşık 12.500 kişi olsa da ilk açıldığında yolculuk mesafesi sadece 573 metreydi. İki vagon arasında yapılan karşılıklı seferler güvenlik açısından da oldukça dikkatlice işletilmektedir. İstanbul'un karakteristik noktalarından biri olan Karaköy Taksim Tünel, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde tarihi bir miras olarak varlığını sürdürmektedir. Kayıkçılardan atlı tramvaylara kadar değişen ulaşım araçlarının yerini almış olan tünel, her gün İstanbul halkı ve turistlerle dolup taşmaktadır. Hem işlevsel hem de sembolik açıdan İstanbul'un en eski ulaşım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan Karaköy Taksim Tüneli'nde sizleri tarihi bir yolculuğa çıkarttık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zaten hani sizin söylediğiniz bakış açısıyla baktığımızda hani böylesi büyük işe alımda sadece CV'lerin ön gözle gözden geçirmesi 6 ay sürüyor. Yani teknik olarak çok saçma. Yani bir insanlar grubunun dahi başa çıkamayacağı bir süreçten bahsediyoruz. Yani gerçekten çok başarılı buldum. Bir de sanırım özlediğimiz mülakatçı biraz karşımıza geldi. Yani benim sözlerimle yüzünü ekşitmeyen, ne bileyim gülmeyen, yani hiç renk vermeyen bir mülakatçıdan bahsediyoruz burada.
2: En önemli konulardan bir tanesi şu: bir adayın herhangi gibi kurumla deneyimi çok önemli bir şey. Ve bu deneyimi de aslında en üst düzeyde yaşamanız lazım. Senelerce adayların en büyük sorunu, özellikle genç, yeni mezun olan arkadaşların sorunu, hepsi derlerdi: başvuruyorum, bana geri dönüş bile olmuyor.
1: Maalesef.
2: Eleniyorum, neden elendiğimi bilmiyorum. 100 kişi işe almanız için 3500 tane telefon açmanız lazım. Dünya ortalaması bu. Sadece Türkiye ortalaması. Yapay zeka işe alım uzmanı aynı anda 5000 10000 kişiyle görüşüp birkaç ay süren süreci 2 gün gibi bir süreç organize edip tamamlayabiliyor.
1: Yapay zeka için söylenen bütün tabuların ötesine geçtiğinizi görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Hareket etme becerilerini kaybeden bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılıkları daha düşüktür. Hareket edebilen bakteriler bu amaçla genellikle kamçı adı verilen yapıları kullanır. Bakterilerin hastalık yapma kapasiteleri hareket etme becerileriyle ilişkilidir. Bu nedenle de hareket etme becerilerini kaybeden bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılıkları daha düşüktür.
4: Bunu biliyor muydunuz?
5: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Son yıllarda obezite tedavisine giderek yaygınlaşan, halk arasında zayıflama iğneleri olarak bilinen GLP-1 temelli tedaviler, belirgin kilo kaybı sağlarken fiziksel aktivite aksatıldığında solunum kaslarında kuvvet kaybına da neden olabiliyor. İştahın baskılanması, enerji alımının azalması ve metabolik kontrolün iyileşmesi yoluyla birçok kişi için kilo vermeyi kolaylaştıran zayıflama iğnelerinin kullanımı sırasında direnç egzersizleri ve yeterli protein alımı büyük önem taşıyor. Özellikle hızlı kilo kaybı yaşayan, ileri yaşlı olan veya fiziksel aktivite düzeyi düşük bireylerde iskelet kası kütlesinde azalma görülebiliyor. Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Buket Akıncı ve ekibi, iskelet kası kütlesindeki azalmanın yanı sıra GLP-1 temelli tedavilerin solunum kasları üzerindeki etkisini araştırdı. Akıncı, tedaviler sırasında %20 ila 40 yağsız kütle kaybı gerçekleştiğinin farklı çalışmalarda belirtildiğini ve bunların genellikle kolla bacak kaslarından olduğunu söyledi. Akıncı, vücut kaslarının yanında solunum kaslarında da kuvvet kaybının görüldüğünü belirterek şunları söyledi. Çalışmamızın ön sonuçlarında gördüğümüz kadarıyla bu iğnelerin yaygın olarak kullanılmasıyla beraber sadece vücut kaslarında değil, solunum kaslarında da bir kuvvet kaybı söz konusu. Egzersize katılmayan kişiler için bu sonuçların birazcık daha baskın olduğunu gördük. Ama eş zamanlı olarak özellikle de solunum kaslarına yönelik bir egzersiz tedavisini içeren programlarda ise bu kaybın olmadığını, hatta daha pozitif yönde iyileşmeler, yani kuvvet artışlarıyla beraber diğer kazançlara eşlik eden çok önemli çıktılar olduğunu gördük. Zayıflama iğnelerinin obezite tedavisinde olumlu etkilerinin olduğunu dile getiren Akıncı, tedavilerde herhangi bir kuvvetlendirme egzersizi değil, kişinin bedenine yönelik, onun kuvvet artışındaki hedefe yönelik bir programın oluşturulması gerekiyor. Bu programın içerisinde de kesinlikle solunum kaslarının da dikkate alınması gerekiyor. Hatta özellikle alt sonuçlara baktığımızda, karın çevresindeki kilo kaybının daha bariz olduğu hastalar çoğunlukta olduğu için nefes verme kaslarında daha büyük bir kuvvet kaybı gözlemledik, diye konuştu. GLP-1 temelli tedavi alan hastalarda kesinlikle programın öncesinde genel bir değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çeken Akıncı, bireylerin iyi bir değerlendirmeden geçerek kişiye özel programla egzersiz yapması gerektiğini kaydetti. Solunum kaslarındaki kuvvetini azalmasının kişileri bir takım risklere açık hale getirebildiğini belirten Akıncı, özellikle efor kapasitemiz kısıtlanabiliyor, yorgunluk, nefes darlığı şikayetleri oluyor. Bir hastalık süreci içinde kişinin öksürme fonksiyonu bile bozulabiliyor. Dolayısıyla solunum kaslarının da yine bir fiziksel uygunluk parametresi olarak dikkate alınması lazım, dedi. Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Buket Akıncı ve ekibinin araştırma bulguları, halk arasında zayıflama iğneleri olarak bilinen GLP-1 temelli tedavilerle sağlanan kilo kaybının uygun egzersiz ve beslenme programlarıyla desteklenmediği durumlarda kas kütlesiyle birlikte solunum kaslarında da kuvvet kaybına yol açabildiğini ortaya koyarken, tedavi sürecinde kişiye özel planlama ve kapsamlı değerlendirmelerin önemine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dolap çevirmek. Bir işin içinde gizli saklı bir şeyler varsa, birileri planlar yapıp iş çeviriyorsa, aklımıza hemen şu deyim gelir. Dolap çevirmek. Peki bu söz nereden geliyor? Bugün olumsuz anlamlar yüklediğimiz bu deyim aslında çok başka bir hikayeden çıkıyor. Deyimin hikayesi Osmanlı dönemindeki konaklara kadar uzanıyor. Bu konaklar haremlik ve selamlık olarak ikiye ayrılırdı. İki bölümün tek bağlantısı ise duvar arasında gizlenmiş, silindir biçimli dönen bir dolaptı. Haremlikte hazırlanan yemekler, ikramlar bu dolaba konur, dolap çevrilir, selamlığa ulaşırdı. Ama bu dolap zamanla başka işler içinde kullanılmaya başlandı, kişilerin aşk ilanına da aracı oldu. Selamlık tarafından yazılan mektuplar, haremlik tarafından gönderilen mendillerle cevap bulur ve gönüller bir olurdu. İşte o gizli buluşmalar duyulmasın diye çevrilen işler zamanla deyimleşti. Bugün biri gizli saklı işler yapıyorsa dolap çeviriyor deriz. Eskiden aşkı saklardı, şimdilerde ise daha çok dalavereyi. Atasözleri ve deyimlerin ardında yatan hikayelerin izini sürdüğümüz programımızda bugün dolap çevirmek deyimine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hepimiz zaman zaman kısa bir süre hiçbir şey yapmadan gözümüzü bir noktaya dikip düşüncelere dalarız. Göz dalması olarak adlandırılan bu olgu çoğunlukla sinir biliminde zihin gezinmesi olarak adlandırılan durumun günlük hayattaki karşılığı olarak kabul edilir. Gözümüz daldığında dikkatimiz dış çevreden uzaklaşıp kendi düşüncelerimize yönelir. Çok uzaktaki bir şeye baktığımızda nasıl yakınımızda olan biteni aynı çerçeveye dahil edemeyip eliyorsak, gözler daldığında da benzer bir şeyi tüm duyularımız için yapıyoruz. Görme duyumuz beynimiz için öncelikli verileri sağladığından, gözlerimiz dinlenme durumuna geçiş yaptığında çevremizdeki ses ve kokular da gitgide uzaklaşıyor. Beynimiz o esnada başka görevlerle meşgul olduğundan gözlerimizi dinlenme moduna alıyor. Gözlerimiz açıkken hiçbir şeye bakmamak, diğer bir deyişle herhangi bir nesneye odaklanmadan öylece bakmak beynimiz için pek kolay bir şey değil. Fakat derin düşünceler içindeyken kimi zaman gözlerimiz de uzaklara doğru dalar ve o sırada hiçbir şeye gerçek anlamda bakmıyor oluruz. Bunun sebebi başka düşüncelerle meşgul olan beynimizin tüm enerjisini yaptığı işleme harcıyor olması. Yani gözümüzün baktığı şeyleri görme eylemine geçirebilecek işlem gücünü ortaya koyamıyor. Zihin gezinmesi durumunun insanlara getirdiği avantajları da dezavantajları da bulunmaktadır. Dezavantajlar arasında daha önce de ifade edildiği gibi zihin gezinmesi durumu dikkat gerektiren bir görev sırasında performansı olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında geleceğe planlama, bir hedefe ulaşırken ortaya çıkabilecek engelleri tahmin etme, sosyal problemleri çözme, yaratıcılık, deneyimleri anlamlandırma ve zihinsel bir mola görevi görme gibi olumlu yanları olduğu da düşünülmektedir. Bir şeye aktif olarak bakmadığımız o anlarda gözlerimiz de dinlenir. Zaten o anda size bakan birisinin gözünüzün daldığını anlamasının sebebi de bu. Gözlerimiz daldığında diğer duyularımız da dinlenme durumuna geçiyor diyebiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Uluslararası güvenlik mimarisi, NATO'nun geleceği ve Orta Doğu'da yükselen gerilimler yeniden tartışma konusu olmaya devam ediyor. Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Ankara Farkı programında NATO içindeki görüş ayrılıklarından Rusya yönelik yaptırımlara, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerden, ABD'nin askeri kapasitesine kadar birçok başlığa yönelik İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı. Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki stratejik ayrışmanın NATO'nun işleyişini zayıflattığını, ittifak üyelerinin artık ortak bir güvenlik perspektifinde buluşamadığını söyledi.
2: NATO çözülüyor mu?
3: Bence çözülüyor.
2: Evet.
3: Adı konmamış ama çözülüyor.
2: Evet.
3: Niye bunu söylüyoruz? Hani başka platformlarda da söylüyoruz. Çünkü siz bir NATO'nun kurucu ve büyük nükleer destek sağlayan unsur Amerika olarak tutup toprak bütünlüğünü koruyacağınız üyelerin bir kısmının toprağını isterseniz.
2: Evet, değil mi? Grönland, Karadağ.
3: Grönland gibi Danimarka. Evet. Avrupa Birliği buna karşı pozisyon alır ve siz Avrupa ile Amerika arasını açarsanız veya gidip Kanada'yı toprak bütünlüğünü hiçe sayıp siz bize eyalet olarak bağlanın böyle daha iyi olacak derseniz veya NATO'nun ilkesel olarak uluslararası hukuku gözeten, onu güçlendiren bir yapısı varken denizlerde başka devletlerin bayraklarına taşıyan gemilere Amerika olarak çıkıp el koydum, petrol de benimdir derseniz şimdi artık dünyanın düzeninin bozulduğunu kabul etmek zorundayız ve bunun yapan tarafa baktığınız zaman NATO içinde oluyor bu.
2: Evet.
3: Veya Ukrayna Avrupa meselesidir. Beni ilgilendirmez. Benim Rusya ile özel ilişkilerim var. Onları geliştirmek isterim derseniz ama 2 sene evvel bu NATO'nun Rusya'yı tehdit kabul ettiği de başka bir durumsa o zaman diğer NATO üyeleri özellikle Avrupa NATO üyeleri kendilerini nerede konumlandıracağını bulamaz hale gelirler ve başlarlar kendi savunmalarını kendileri güçlendirmeye. O zaman NATO var diyebilir miyiz?
2: Evet.
3: Olmayan NATO nasıl zirve yapar? Bu zirvede ne konuşur? Şimdi zaten Avrupa'yı şaşırtan, bocalatan ve seçilmiş Avrupalı siyasetçilerin manevra yapmasını engelleyen durum budur. Nedir? Evet. Biden yönetimi Ukrayna'yı tam gücüyle destekledi ve burada Rusya'yı da NATO için tehlikeli görüp tehdit olarak kabul ettirdi.
2: Evet.
3: Ve ondan sonra Biden yönetimi gitti. Yerine gelen Trump yönetimi böyle bir şey düşünmüyor.
2: Evet.
3: Şimdi Avrupa Birliği NATO'dan ayrı fonlar biliyorsunuz. Safe fonunu oluşturdu. 150 milyar avro. 30 küsur milyar avrosunu sadece Polonya'ya tahsis etti ve fon bitti. Sonra bu Maastricht kriterlerinde %3'ü geçmeyecek iç borçlanmanız gibi bir limit vardı. Onu serbest bıraktı. 800 milyar avro da oradan borçlanabilirsiniz dedi. Muhtemelen onu da ülkeler bitirdi. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendi başına şu an bir savunma harcaması projesini yürürlüğe sokmuş vaziyette. Olmayan Avrupa'nın bir müttefik komutanlığının olmayışı, bir entegre askeri yapısının olmayışı, hedef

0: gözükmüyor. Yani Avrupa'nın bir anlamda motoru diye tanımlanan Almanya. AfD şu anda birinci büyük parti, %29'a gelmiş son anketlerde. Fransa'da yine Le Pen'in önderlik ettiği grup da ciddi bir şekilde önde gözüküyor. Yani Macron'un öyle bir veyahut da Macron temsil eden kanatların öyle bir şansı yok. Bunlar da ısrarlı bir şekilde biz iktidara geldiğimizde şu anda propagandayı bunun üzerine kurdular. Rusya'yla ilişkilerimizi normalleştireceğiz diyorlar. Ve bu politika oy kazandırıyor bu partilere. Ondan nasıl olur durum?
1: Evet, şimdi bu söyledikleriniz kapsamında 2 sene içinde her şey değişebilir.
0: Değişebilir yani.
1: Almanya'da da, İngiltere'de de aslında. Evet, onu saymadık. İngiltere'de orada da durum öyle. Yani evet. Mayer yerini başka birine bırakmak aşamasında. O başka evet. Biri meclis üyesi olmadığı için bu süreç henüz çalıştırılamadı ama onun da yolları aranıyor sanıyorum. Almanya'da AfD mutlak çoğunluğu sağlayabilir görünüyor. Tek başına iktidar bile olabilir görünüyor.
0: Evet.
1: Fransa keza öyle. Bunlar
0: bir sol parti var. O da aynı AfD'li yakın evet. politikalara ve Rusya'yla ilişkiler. Hatta Kuzey Akım 2'yi biz yeniden açacağız diyorlar.
1: Doğru. Açmaları da lazım. Aslında lazım Avrupa'nın bir jeopolitik çerçeveden konuya bakarsak Avrupa'nın Avrasya kıtasındaki Rusya ile partner olmak mecburiyeti var.
0: Evet.
1: Hasmane olmanın hiçbir ihtiyacı yok.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut dengelerin askeri güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini kaydeden Kutluk, ABD'nin bölgeye yönelik olası bir operasyonunun ciddi riskler taşıdığını ifade etti.
1: Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış evet. olması ve İran'ın istediklerini geçirip istemediklerini geçirmez halde olması değiştirilebilecek bir şey değil. Askeri evet. güçle değiştirilebilecek bir yapısı yok.
0: Evet.
1: Ama Amerika'nın da askeri güçle bunu değiştirmek için belli ki direktifleri var ve bu konuda gayretler içerisinde. Son bombalama olayı bununla ilgiliydi. İşte
0: evet.
1: Kark Adası'nın yakındaki adalar, radar tesisleri ve telsiz tesislerinin var olduğu ama aslında Hürmüz Boğazı'nı savunan sahile gizlenmiş güdümlü mermi bataryalarının komuta kontrol sisteminin parçası olan unsurlar vuruldu.
0: Evet.
1: Buna karşılık da İran da buradan Küveyt'ten atıldığını düşündüğü için Küveyt'te karşı vuruşlar yaptı. Bu noktada Amerika'nın müteakip hamlesi bu adaları, bu tesisleri işgal edip buradan sahil güdümlü mermi bataryalarını susturmak. Ayrıca elindeki robotik mayın temizleme mekanizmalarını kullanarak mayınları temizlemek ve fiziken askeri güç kullanarak burayı geçide açmak. Şimdiki düşüncesi bu görünüyor. Bunun için de İsrail'de ve işte bir gemide yığınaklanmış askeri birlikler var. Bu birliklerin bir kısmını kullanmayı öngörüyor. Ama bu bir intiharsal teşebbüs. Yani bunları burada evet. İran imkanları şunu da yaşatmazlar. Dolayısıyla İran başından söylediği gibi ben Hürmüz'ü kapatırım dediği zaman pek inanan olmamıştı. İmkanlarının yetmeyeceğini düşünüyordu ama şimdi anlaşıldı ki hem imkanları var. Hem de düşünülenden 2-3 kat fazla imkanları evet, var. Evet. Amerika bu imkanlardan işte suüstü gemisinden hızlı gemilerden 2-3'ünü vuruyor. Tamam biz bu işi hallettik diyor. Adam 50 tane daha çıkarıyor. Mayın 4 mayın temizliyor. Diyor ki bende 6 bin tane var. Ne yapacaksınız diyor 4 mayın.
2: Uçak gemilerinin geçmişteki stratejik üstünlüğünü korumakta zorlandığını söyleyen Kutluk sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Büyük bir tehditle karşı karşıya uçak gemisi devri. Çünkü uçak gemisinin ortaya çıkışı zaten İkinci Dünya Harbi'dir.
0: Evet.
1: Oradaki başarılarıydı. Şimdi 2 tane unsur var. Uçak gemisini kaldırıp başka bir ülkeye yaklaştırırdınız ve oradan kaldırdığınız uçaklarla o ülkeye gücünüzü yansıtıp kolunu bükerdiniz siyasi amacınıza erişmek Yaşıyor, evet. için. Ve burada da işte 75 uçak taşır onlar, fighter genellikle. Ve bunun 50 tanesini kullanırdınız bir defada. 25'inde etrafında tutardınız uçak gemisini kendini korusun diye. Bu 50 uçakla da mesafeye bağlı olarak 3 veya 4 sorti yapardınız. Her uçak içinde 2 tim bulundurdunuz gemide. Dinlensin bir tim, dinlenmesine.
0: Evet.
1: Şimdi bu yapı neyi gerektiriyor? Uçak gemisinin düşman sahillerine yaklaşmasını gerektiriyordu.
0: Evet.
1: Şimdi yaklaştıramıyorsunuz.
0: Kaçtınız işte Umman Denizi'nden 2000 kilometreleri.
1: 2000 kilometre mesafeden kalkan uçaklar hedefine vardığında zaten pilot yorgunluktan ölüyor.
0: Evet.
1: Yolda ikmal yapmış. O da bir zahmetli iş. Gidecek 2-3 tane bomba atacak veya füze atacak ve geri dönecek gene ikmal yapacak. Uçak gemisine inecek. Oradan tekrar kalkacak. Bu çok zahmetli bir iş. Uçak gemisini etkisiz hale getirdi. Evet. Başka bir şey daha var. Şimdi bu İran attığı füzeler

0: yani hiper hızlı balistik füzeler aslında durdurulamaz nitelikte füzeler.
1: Evet.
0: Uçak gemisine yöneldiği zaman hassas hedef bilgisi de Çin veya Rus uydularından sağlanarak uçak gemilerin nerede olduğu biliniyor. Atıldığı takdirde uçak gemisini kaybetmek söz konusu. Uçak gemisini kaybetmeseniz bile güvertesi vurulsa zaten kaybedilmiş sayılır.
1: Çok uçaklarını gidiyor yani işlemez hale geliyor.
0: Evet, o zaman uçak gemisinin yarattığı o kendi gücünüzün düşman sayılarının yansıtılması İran için çalışmadı. Diğer evet. ülkeler bunu izliyorlar.
1: Evet.
0: Ve diyorlar ki uçak gemilerinden o zaman bu kadar çekinmeye gerek yokmuş. Amerikan uçak gemisiyle dünya denizlerini kontrol edeceği de bir efsaneden var etmiş. Çünkü evet. bugün aslında temel sorun şu. Enformasyon çağında yaşıyoruz. Hiçbir şey gizli kalmıyor.
1: Evet.
0: Bunun bir başka uzantısı da bu hızlı bilgi değişiminin çipler üzerine yüklenerek çok hızlı komuta kontrol tekniğine sahip yeni silahların yapılmasına yardımcı olmasıdır. Bu yeni silahlar savunana el üstünlüğü veriyor.
1: Evet.
0: Saldırgan daha evvel savunanı yerle yeksan etme kabiliyetindeyken şimdi savunan saldırgana çok büyük bir maliyet getiriyor. İşte İran örneği budur. Hava sahasına giremiyorsunuz, gemilerinizi Hürmüz'e yaklaştıramıyorsunuz. 150 mil mesafede şu an Amerikan gemileri Hürmüz boğazından. 150 mil mesafe, ne demek 150 mil mesafe? Yani 280 kilometredeler. Oradan siz ambargo harekatı yaptığınızı, abluk harekatı yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Mümkün değil.
1: Özgürlük projesi bitti, bir iki gün sürmedi.
0: O aynı gün zaten sonuçsuz kaldı. Ama bu iki gün evvel olan çatışma da o proje gibi projelerin kimi zihni sinirlerin kafasında var olduğunu ve Amerikan donanması iyice yüzünü kara çıkarıncaya kadar bunlara devam edeceğini gösteriyor. Sonra bir sualtı dronları çıktı.
1: Evet.
0: Yani 70 knot süratli suüstü insansız platformları çıktı. Yani bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani sizin hava savunma sisteminiz ayrıca gemilerin hava savunma sistemi bir deniz harbine göre şekillenmiştir. Bir kara harbine göre şekillenmemiştir.
1: Evet, evet.
0: Deniz harbinde rakibinizin silahı bellidir. Ona göre sizin de hava savunma silahınız bellidir. Çok sonsuza kadar yoktur bunlar elinizde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir süre sonra biter bunlar. Evet. Durum budur zaten.
2: NATO'da görev yapmış emekli tüm amiral Deniz Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının NATO'nun geleceğini tartışmalı hale getirdiğini söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuç vermediğini dile getiren Kutluk, Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir ABD müdahalesinin ise ABD açısından intihar olduğu görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerle bulunuyor, işkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar, adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? Eşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümlü değişik şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri toplayalım, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Bunu biliyor muydunuz? Evrende bugüne kadar gözlemlenmiş en yoğun cisimler arasında kara deliklerden sonra ikinci sırada gelen nötron yıldızları neredeyse tamamen nötronlardan oluşur. Ancak nötronların kendileri temel parçacık değildir. Kuark adı verilen temel parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşurlar. Kuramsal olarak kütlesi Güneş'inkinin yaklaşık 3 katı olan nötron yıldızlarındaki nötronların parçalanmasıyla kuark yıldızı olarak adlandırılan yıldızlar ortaya çıkabilir. Ancak bugüne kadar varlığı bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir kuark yıldızı yok. Bunu biliyor muydunuz?

0: Tarihte bugün.
1: 1984 Haziran'ında tarihte bugün Rus bir bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris oyunu yayınlandı. Tetris'in buluşuna giden tarihsel süreçse Henry Dudney'den Solomon Galumba, oradan da Alexey Pajitnov'a uzanıyor. Dünyanın en büyük bulmaca mucitlerinden biri olan Henry Dudney, küçüklüğünden beri satranç oynamaya ve matematik problemleri üzerinde düşünmeye meraklıydı. 1917'de Amusements in Mathematics kitabında geçen ve The Four Postage Stamps başlıklı bulmacasından şöyle bahsediyordu. "Saymak kadar kolay" ifadesi bazen duyulan bir ifadedir. Ancak bazen saymak kafa karıştırıcı olabilir. Aşağıdaki basit örneği ele alalım. Diyelim ki bu biçimde 3'e 4, 12 posta pulu satın aldınız ve bir arkadaşınız sizden 4 pul ve bu pullar ayrık olmayacak şekilde yırtmanızı istiyor. Bu 4 pulu kaç farklı şekilde yırtmanız mümkün? Verilen sayılar şunlar olabilir: 1, 2, 3, 4 veya 2, 3, 6, 7 veya 1, 2, 3, 6 veya 1, 2, 3, 7 veya 2, 3, 4, 8 ve bunun gibi. Bu 4 pulun belirtilen şartlarda kaç tane olduğunu sayabilir misiniz? 50'den fazla değildir. Dolayısıyla bu büyük bir sayı değildir. Peki tam kaç tane olduğunu bulabilir misiniz? Bu bulmaca Tetris bloklarının ortaya çıktığı ilk zamanlardı. Çünkü oluşturulan şekiller tam da Tetris'e uyumluydu. Böylelikle Dudney 1907'de 5 kare bloklarla, 1917'de ise 4 kare bloklarla Tetris'in temelini atmış oluyordu. Bilim bazen tek bir sıçrayışla ileriye hızlı bir atılım yaparken bazen de küçük adımlarla üstüne koya koya ilerler. Bu bağlamda Dudney'nin yaptığı bu atılımı devam ettiren kişi tam da Dudney'nin çalışmalarından 51 yıl sonra 1968'de Solomon Galumb, poliominolarla yaptığı çalışmalarında Tetris bloklarının yeni formlarından bahsediyordu. Poliominolar, bir veya daha fazla eşit karenin uçtan uca birleştirilmesiyle oluşturulan düzlem geometrik bir şekildir. Aynı zamanda hücreleri kare olan bir poliformdur. Galumb, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda mevcut olan Tetris bloklarını sınıflandırma ve işlem yapılabilir düzeye getirmişti. Galumb'ın yaptığı bu çalışmalar Tetris oyununun oluşumuna büyük bir katkı sağlamıştı. Çünkü çocukken Galumb'ın geliştirdiği pentomino benzeri oyuncaklarla oynayan Alexey Pajitnov büyüdüğünde bir bilgisayar mühendisi olarak karşımıza çıkıyordu. Alexey Pajitnov, Moskova'daki Sovyet Bilimler Akademisi'nde yeni bir bilgisayar türü olan Elektronika 60'ı test etmekte görevli bir yazılım mühendisiydi. Bunu yapmak için çocukluğundan kalma bir bulmacaya dayalı basit bir oyun yazdı. Pajitnov, 5 eşit kareden oluşan farklı ahşap şekillerin bir kutuda bir araya getirildiği Pentominolar adlı bir bulmaca oyunundan ilham aldı. Pajitnov, şekilleri 4 kareye uyacak biçimde ayarladı. Tetris adını da Latince'de 4 anlamına gelen tetra ile en sevdiği spor olan tenisi birleştirerek uydurdu. Amacı hem bilgisayarın gücünü kontrol etmek hem de biraz eğlenmekti. Ancak oyunun ilk versiyonu günümüzde aşina olduklarımıza fazla da benzemiyordu. Pajitnov bu oyunu disketlere yazıp arkadaşlarına iletti. Kısa zamanda birçok kişi oyunun bağımlısı olmuştu. Pajitnov oyundan para kazanmıyordu ve kazanmaya da niyeti yoktu. Fikirler devlete aitti ve yazılımı bir ürün olarak satma kavramı ona yabancıydı. Pajitnov, Macaristan'daki bir meslektaşına bir kopya gönderdiğinde ise oyunun kaderi değişecekti. Pajitnov'un Tetris'i Macaristan'daki bir meslektaşına göndermesi üzerine oyun, Macaristan Teknoloji Enstitüsü yazılım sergisinde sergilenmeye başladı. Oyunu bu sergide gören Robert Steen, Tetris'in lisansını alarak oyunu İngiltere ve Amerika'daki distribütörlere lisansladı ve oyun bilgisayarlarda oynanmak üzere lisanslanarak satılmaya başlandı. 1986 yılında oyun Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez pazarlandığında büyük bir heyecan oluşturdu. Sovyetler Birliği'nde üretilip Amerika'ya satılan ilk yazılım ürünü oldu. Birçok insan oyunun sahibi olmak için bilgisayarlarını yenilemeyi dahi göze aldı. Bunun nedeni oyunun sadece IBM tabanlı PC'lerde çalışmasıydı. 90'lara gelmeden Amiga, Atari, Microsoft ve daha bir sürü şirket oyunun kendilerine ait sürümlerini piyasaya sürdü. Aynı yıl 3 disklik bir Tetris oyunu varyasyonuyla Apple da bu yarışa dahil oldu. Bütün dünyada tam anlamıyla bir Tetris çılgınlığı yaşanmaktaydı. Japonya'da yaşayan Hollandalı bir video oyunu geliştiricisi ve iş adamı olan Hank Rogers, Tetris'in Nintendo tarafından 1989'un başlarında Japonya'da piyasaya sürülen Game Boy için mükemmel bir eşleşme olduğunu fark eden ilk kişiydi. Tetris'in Game Boy versiyonu 35 milyon adet sattı. Sonrasında konsolun tüm zamanların en başarılılarından biri olmasına yardımcı oldu. Ancak oyunun başarısına rağmen Pajitnov hala oyundan para kazanmıyordu. Aynı zamanda Nintendo ve Atari arasında Tetris'in ev konsolu hakları konusunda bir çalışma başlamıştı. Pajitnov 1991'de Seattle'a gitmek için Moskova'dan ayrıldı. 1995'ten sona erdiğinde nihayet oyun için telif hakkı almaya başladı. 1996'da Tetris şirketini kurdu. 2005 yılında Tetris şirketi Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra devlete ait bir şirketten özel bir şirkete dönüşen Elorg'u satın aldı. Bu sayede dünya çapındaki Tetris haklarının kontrolünü ele geçirdi. Şirket her Tetris parçasının adlarını ve renklerini standartlaştırdı ve ticari marka haline getirdi. Tetris oyunu rekorlar kitabına da adını yazdırmıştı. En çok oynanan oyunlar arasına giren Tetris, aynı zamanda uzayda oynanan ilk oyundur. Alexander Serebrov, 1 Temmuz 1993 tarihinde Mir Uzay İstasyonu'ndaki görevinde yanına bir Game Boy alarak uzayda Tetris oynamıştı. Bu sayede uzayda ilk video oyun oynayan insan olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Uzayda oynanan ilk oyunsa Tetris olarak tarihe geçmiştir.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye, tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas, 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Olay, olay. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. CHP'li Bulut, CHP'den ihraç edilme iddialarını canlı yayında yanıtladı. Burhanettin Bulut şu ifadeleri kullandı.
2: Siz niye hedeftesiniz bu kadar?
3: Tabii hedefe gidilirken önlerinde taşlar, çakıllar varsa onlara ayıklamaya çalışıyorlar. Herhalde bunlardan bir tanesi benim. Muhtemelen öyle görünüyor. Çünkü disipline vereceğiz, şöyle yapacağız dedikleri şeyin bir sebebi yok. Burada tabii asıl mesele kafaları karıştırmak. Kuralsızlığı kural haline getirmek. Yani ne kadar çok karıştırırsak, ne kadar çok fezleke gönderirsek, ne kadar çok meseleleri tartıştırırsak, boş beleş tartışmanın içerisine alırsak o kadar iyi diye bakıyorlar. Örneğin bugün işte Yüksek Disiplin Kurulu

0: memleket soymuş etmiş, yani böyle bir linç kampanyası. Sonra aradan bir zaman geçiyor, aa bu doğru değilmiş deniliyor, sonra haber olmaktan çıkıyor. Ama bu arada o kişilere her türlü iftira atılıyor. Buttancılar emekçileri işten attı, içinde 15 senelik 20 senelik çalışan da var, 1 yıllık çalışan da var ve tazminatsız attılar. Böyle bir kafa karışıklığı herhalde hiç olmamıştır. Yani Ergenekon Balyoz'da inanın onlar yine biraz daha bu işlerin kılıfını hazırlıyorlardı, öyle sürüyorlar. Ne bileyim, bir komutanı tutuklayacaksa diyordu ki işte bilgisayarından şöyle bir proje buldum, işte gömülü silahlar çıktı falan. Bunlar hiç onu bile yapmıyorlar. Bu memlekette yaşayan herkes gibi bu gidişatı nereye kadar götürecekler? Bekliyoruz yani. Normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi siz de ben de iyi niyetle bakıyoruz. Yani bu kadar kötü olabilirler mi diye düşünüyorsun. Şu kadarını yapar ama daha fazlasını yapmaz diye düşünüyorsunuz. Burada da işte yanıldığımız nokta o. İnanabiliyor musunuz? Devlet aklını bir siyasetçi savunabiliyor. Devlet aklının olduğu yerde, yani demokrasinin olmadığı yerde, derin devletin olduğu yerde siyaset olmaz. Onlar birbirini etkileyen unsurlardır. Birisi güçlenmişse, illegal yapı güçlenmişse, legal yapı yani siyaset zayıflar ve zayıfladığını açık bir şekilde ifade ediyor. Arınacağım dediği insanlar kendi döneminde belediye başkanlığı olmuş, kendi döneminde milletvekili olmuş insanlar. Tüm bunlara rağmen bunları söylemelerinin en önemli üç yanı var. Bir tanesi partiyi olabildiğince zayıflatmak, yani mevcut iktidarın devamını sağlamak. İkincisi anayasa tartışmaları içerisinde sayısal olarak bir noktaya gelmek. Çünkü 400 lafları geçmeye başladı. Daha önce referanduma gidilir mi derken şimdi referandumsuz anayasa değişikliği konuşulmaya başladı. Üçüncüsü de sandık meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi en iyi örgütlenmiş parti şu anda. Şimdi o tehlikede sistem değil, rejim değişikliğine vesile olacak bir durumdayken bizim için ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de bir başka biri ilgilendiriyor. Burada mesele memleket meselesi.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'den ihraç edilme iddialarını canlı yayında yanıtladı. Önlerine çıkan taşları ayıklamaya çalışıyorlar, herhalde bunlardan biri de benim diyen Bulut, amaç hukuku işletmek değil, kafaları karıştırmak ve kuralsızlığı kural haline getirmek ifadelerini kullandı. Partiyi zayıflatmak, iktidarın devamını sağlamak ve anayasa değişikliği için siyasi zemin oluşturmak istiyorlar iddiasında bulunan CHP'li Bulut, burada mesele ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de başka biri, mesele memleket meselesi diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İyi bir şey mi komünizm? Bravo, tebrik ederim. Üf, çok veciz bir şey geldi İrem Hanım'dan. Bugünkü durumdan her şey daha iyidir diyor. Yani bundan daha kötüsü olamaz. Bugünkü durumumuzun üzerine koyabileceğimiz her şey daha iyidir. Müthiş, evet. Kesinlikle katılıyorum. Onu arka tarafa yazıp asabilir misiniz? Dolayısıyla komünizm iyidir. Sonucu çıkıyor. İrem Hanım şu anda diyor ki bundan daha kötüsü olamaz.
2: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: stop
1: chasing shadows, just enjoy the ride.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ülkenin ikinci büyük partisinin dümeni kırılmış gemi gibi sürekli sağa sola savrulması.
2: Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun. Bulamıyorsanız da bir suç uydurun.
3: İşi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmaları kendi adlarına da nametlik.
4: Etliye de karışacağız, sütliye de karışacağız.
5: Önceliği demokrasi olanlara soruyorum. Ne oldu sizin demokrasi söyleminize?
6: Geçmişte yüzleşerek, geçmişten dersler çıkararak önümüze bakmak zorundayız.
7: Türkiye ve dünya gündemine dair tüm güncel gelişmeler canlı yayınlarla

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerikalılar, NATO, Batı Türkiye'yi fazla övmeye başladılar mı? Ben hep böyle diken üzerinde olurum. Yani Türkiye'nin zaaflarını bilirler. Türkiye'ye bu tür övgüler oldu mu yağı erir. Ve ondan sonra da bunları istediklerini almak için her türlü yolu denerler. Bu Amerikalıların değerlendirme raporlarına bile geçmiştir. Yani Türkiye'yi nasıl ikna edeceklerine yönelik. Önce işte bunların gururlarını okşayacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Hani bunu ders olarak Türkiye masasında çalışıyorlar bile. Hani o nedenle bu rutinin Türkiye ziyaretinde acaba ne var? Şimdi açıklananlar hiç önemli değil. Açıklanmayan ne var? Açıklanmayan ne var?
2: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yönden politikasına aykırı hareket eden Türkiye var.
1: Hedefte sadece Rusya yok. Türkiye'nin kaderiyle Rusya'nın kaderi ortaklaşıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye'de en çok altın ve döviz biriktiren iller. İlk sırada Aksaray. İldeki mevduatı, bankalardaki paranın %49.3'ü döviz. İlk 10 şöyle: Aksaray, daha sonra Yozgat, Karaman, Bingöl, Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane, Kütahya ve Rize. Peki mevduatının en fazlasını altına dönüştüren iller sıralamasında birinci sırada kim var? Rize var. Rize ilginç değil mi? Parayı ya döviz yapıyor ya da altında tutuyor. Onu da Çankırı, Malatya, Kütahya, Karabük, Kırklareli, Elazığ, Bolu, Isparta ve Artvin izliyor efendim. İstanbul bu arada sonuncu sırada. Şundan dolayı Türkiye'deki mevduatın yarısına yakını İstanbul'da bulunuyor. Ya para İstanbul'da o anlamda. Mesela İstanbul'daki mevduatı kişi başına böldüğünde 831 bin lira düşüyor adam başı. Var mı 831 bin lira? Yok. 831 bin. Sende de yok. Mesela mevduat oranlarına baktığında İstanbul birinci sırada. Hemen arkasında Ankara var. Üçüncü sırada neresi var? Muğla. Ondan sonra neresi var? Antalya. Sonra İzmir geliyor. Devamında Kocaeli, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir. Turizm bölgesi. Demek ki neymiş? Turizmde para varmış gerçekten yani.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Maybe I didn't love you. Quite as often as I could have.